asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

0: aradım durdum.
1: Saat 7. Bu bir reklamdır.
0: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte 40 kişi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı. İran'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma sağlandığını belirten Trump, müzakerelerin formatı konusunda görüşüyoruz dedi. Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlatıldı. Özkök, sosyal medyada yayımlanan bir programdaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Bursa'da 4. kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen 35 yaşındaki hamile kadın yaşamını yitirdi. Kadının eşi gözaltında. Erzurum'da iki aracın karıştığı bir kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anından sonra ise sürücülerden biri diğerini darp etti. Saldırgan sürücüye 180 bin lira ceza uygulandı. Meclis Dilekçe Komisyonu'na geçtiğimiz ay 1610 başvuru geldi. Yapılan başvurularda seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesi, İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması gibi talepler dikkat çekti. Dünyanın en genç satranç büyük ustası Yağız Kağan Erdoğmuş ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki Erdoğmuş dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükseldi. Akaryakıt ürünlerinden otogaza zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatı 2 lira 45 kuruş artacak.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: İklimsa. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
0: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: İyi sabahlar, şahane sabahlar, iyi haftalar. Kafa açan uzman başlar. Karşımızda sayın hocamız. Şimdi onu karşılayacağız. Hocam günaydınlar. Günaydın. Evet, güzel bir hafta olması için elimizden geleni yapacağız. Yani radyo tarafından en azından ekip olarak hazırız. Yorucu bir hafta sonuydu, doğru. Cumartesi ve pazar. Pazar da yorucuydu. Çünkü cumartesinin yorgunluğunu atmaya çalıştık. Ama ne hacet.
1: Gitti
0: ne
1: mi?
0: Hacet.
1: Gitmedi. Hiç.
0: Gram
1: sıfır,
0: gitmedi.
1: Sıfır.
0: Belki dedim acaba uyursam geçer, uyuyunca da geçmedi.
1: Geçmedi. Şey, enteresan bir şey bıraktı.
0: Yol yorar oğlum. Evet, yol yorar.
1: Yor.
0: Sena'cığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Sena pazar günü çok önemli bir şey yaptı.
1: Çok önemli
0: Şimdi
1: bir şey.
0: Söylemeyeceğim ne olduğunu da.
1: Evet.
0: Hakikaten çok kıymetli bir şey yaptı. Pazar günü Sena 4-5 kademe büyüdü.
1: Oo.
0: Çok. Şimdi söyleyemem çok burada iyi, ne olduğunu
1: çok
0: ama.
1: Çok iyi.
0: Sena'yı bir manuel alkışlar mıyız?
1: Alkışlarız.
0: Alkışlar mıyız?
1: Tabii.
0: Kendini de alkışlıyor şu anda. Ya bravo. Evet.
1: İşte bu ya. Bu şey alkışlaması ama. Karşı tarafta hani böyle şey yaparsın ya. Sana helal be.
0: Sen helal çocuk be.
1: Helal be.
0: Şimdi uyanıp da günaydın çakanlar rıbı görelim. Oradalar mı diye. Uyanıp da günaydın çakanın asistanı Sena olsun.
1: Abi.
0: Yerde çeyrek altın bulsun.
1: Abi.
0: Miras kalsın.
1: Abi.
0: Bahçeli evi olsun.
1: Abi.
0: Çok gülmeli, az ağrılı, sevgi dolu bir hafta diliyorum diyen dinleyicilerimiz var.
1: Selam olsun, günaydın.
0: Günaydın, eşim şu an yolda, Sakarya'ya doğru gidiyor. Muhtemelen sizi dinliyor. Betül Sena Çubukçu'nun eşi. Çak selamı.
1: Selam olsun, yolculuklar.
0: Bekleme oğlum, çak selamı.
1: Betül'ün işi.
0: Adana'ya çak selamı.
1: Adana, günaydın.
0: Hava durumu ne peki ülkede?
1: Geldi. Sıcağız sevgili Yıldırım, gayet iyiyiz, gayet sıcağız. Hmm. Bazı yorumculara göre sevgili Yıldırım, Ağustos'un ilk haftası itibariyle yani artık girdik Ağustos'un ilk haftasına. Eyyam-ı bahur sıcaklarının memleketimize geldiğini evet. söylüyorlar.
0: Eyyam-ı bahur sıcaklıkları geldi.
1: Evet geldi.
0: Nedir peki eyyam-ı bahur sıcaklıkları?
1: Yalan dolan sevgili Yıldırım ya. Bunlara yok eyyam-ı bahur geliyor. Hep böyle kelimeleri seviyoruz ya biz. Enteresan farklı kelimeleri seviyoruz ya.
0: Evet.
1: Bunu sevdiğimizi bildikleri için sevgili Yıldırım salıyorlar piyasaya böyle şeyleri. Peki, normal sıcaklık ya normal yani.
0: Peki bu Arabistan sıcaklıkları gibi bir şey olabilir mi acaba?
1: Evet onun gibi işte böyle görüyor acayip tepe yapıyorlar böyle zirve yapıyor sıcaklıklar.
0: Evet.
1: İki gün üç gün zirve yapıyor ondan sonra normal haline geliyor falan. Zaten yurdun birçok yerinde sıcak Kahramanmaraş'ta sıcaklıkları gördüm.
0: Of fenaydı.
1: Yakıyordu bak.
0: Çok acayipti.
1: Bir de kuru sıcak orası. Hani nemi falan olmayan bir bölge. İnanılmaz sıcak. Acıtıyor sıcağı.
0: Vallahi yayında da söyledim. Kahramanmaraş bu sıcaklık, bu doğal güzellik, bu hava kalitesiyle beraber bir de denizi olsaymış öttürürmüş yani.
1: Dalından
0: yenmezmiş gerçekten. Kahramanmaraş'a bizi ağlayan tüm yetkililere canlı yayın aracına kadar gelip kendilerini tanıtan, fotoğraf çektirdiğimiz, muhabbet ettiğimiz bütün dinleyicilerimize. Sadece Kahramanmaraş'tan değil, Trabzon'dan, Adana'dan.
1: Kayseri'den,
0: Ankara'dan gelenler vardı. Var olsunlar, çok teşekkür ederiz. Ha böyle gelip görüp gidecek olanlar da vardı. Hani
1: selam
0: konsere kalamayacağım,
1: ya.
0: Sizi görmeye geldik diyenler vardı. İyi ettiler bizi, sadece. Vallahi sağ olsunlar.
1: Helal olsun, teşekkür ederiz. Bursa günaydın.
0: Şimdi biz şovu başlattık. 7-12 sevgili dinleyiciler. Siz de oradasınız görüyoruz. Şu anda ülke genelinde sıcaklıklar yavaş yavaş artıyor. Çünkü güneş kendisini gösteriyor. İstanbul hava durumu diyorum. Yol durumunu da bir alalım.
1: İstanbul
0: trafiği. Kaç başladık?
1: 29'da 30'da giriş yaptık.
0: Güzel fena değil.
1: 30'da açılışımızı yaptık.
0: Bakalım kahramanlarımızı neler bekliyor. Bu sabahın şampiyonunu da söyleyelim hemen. Ankara burada çocuklar.
1: Ankara günaydın.
0: Akıyor Ankara akıyor.
1: Bravo
0: Allah'a akıyor. Bu şarkıyı da Ankara'ya armağan ediyoruz.
1: Gelsin.
0: Hafta sonu ne oldu böyle deyip durdum. Vallahi billahi. Yanımda da kim varsa sordu. Ne oluyor ya bu ne ya? Ne oldu? En çok da Serdar sordu.

0: bana canımsın diyorsun ya. Gerçekten de canımsansa canını verecek kadar seviyor musun beni?
1: Teşekkürler Asıl Gök. Wow.
2: Ne oldu? Ne oldu öyle?
1: Sevgili dinleyiciler 7.15. Şimdi hazırsanız sizleri Ağustos ayında hangi burcu ne bekliyor sayın hocamdan dinlemek üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun. Çok kısa bir cümleyle hocamız anlatacak Ağustos ayında hangi burçlar ne yaşayacak. Aslanlar, birer cümleyle.
2: Aslanlar. Ağustos'un yıldızı.
1: Oğlum bütün burçlar açık mı önünde?
2: Hepsi. Hepsi. Bütün buyur, doğum haritası falan açtım. Komple açtım her şeyi. Aslan. Ağustos ayının yıldızı Aslan burcu. Aslanlar. Aslan burcu olacak. İnanılmaz teklifler, inanılmaz yeni sevgili Yıldırım. Yükselişler Ağustos ayında aslanları bekliyor.
1: Eyvallah.
2: Hemen geçiyoruz sevgili Yıldırım Koç burçlarına. Koç burçlarına Ağustos ayının ilk iki haftasında istedikleri gibi gitmeyecek birçok şey, onu söyleyebiliriz. Ama yılmayacaklar, küsmeyecekler hayata. Ne öyle burç mu olur, böyle Ağustos mu olur demeyecekler. Özellikle 14 Ağustos itibariyle yengeç dönencesi Merkür'e teğet geçtiği anda itibaren başka şeyler oluyor.
1: Oğlum öyle inanarak sallıyorsun ki. Boğa gerçek burcu zannettim bir an, biliyor musun? Teğet meğet.
2: Tabii o şeyler dönence.
1: Dönenceler. Dönence, evet. Hepsini verme, bir tane daha ver, bu blokta üçleyelim.
2: Tamam, bu blokta üçleyelim.
1: Her blokta üç tane verelim.
2: Koçu verdim, aslanı verdim, bir de başak vereyim istersen.
1: Ver başakları ver.
2: Başakları veriyoruz sevgili. Ver başakları. Çok acayip sevgilim. Ağustos başaklara maalesef iyi gelmeyecek. Bunu söyleyebiliriz. Maalesef iyi gelmeyecek. Çünkü sevgili Yıldırım Venüs ayın evinde olacak.
1: Ne diyorsun ya?
2: Evet, kalmaya gelmiş uzun süreli, bir aylık.
1: O zaman?
2: Bir aylık, dolayısıyla o soğukluk etrafta sevgisel anlamda da bazı sıkıntılar
1: olabilir. Başaklar değil mi başaklar? Başaklar. Sevgili başaklar bu ay kurşun döktürülebilir. Yani öyle bir ay.
2: Eylül itibariyle birazcık daha kısmetlerinde, sevgisel anlamda kısmetlerde açılış olacak. Buradan başaklara da günaydın diyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Türk Yılmaz ailesine selam çocuklar.
2: Günaydın sevgili Türk Yılmaz ailesi.
1: Bu ikizler dünyaya çile çekmeye mi geldi acaba diyen bir Samet var çocuklar.
2: Samet ikizler iyi burçtur. İkizler Eylül'ün ikinci haftası itibariyle manyak olaylarla karşılaşacaklar. Bak göreceksiniz, demedi demeyin. Özellikle bak Eylül'ün ikinci haftası dedik ya sevgili. Şu günlere dikkat etsinler. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Eylül.
1: Tamam, ikinci hafta sizin zaten.
2: İki gün kaldı ama eksik bıraktım.
1: Zaten söyledin oğlum.
2: Komple o günlere çok dikkat.
1: Dikkat. İkizler ve yükseleni ikiz olanlar. Görelim. İkizleri bir görelim. Kim var?
2: İkizler çıksın.
1: WhatsApp'tan görelim bir ikizleri.
2: Hadi bakalım.

0: Benim altın ikizler de sizi de hiç sevmiyor bu arada diyor. Abdullah onu da söyleyeyim diyor.
1: Günaydın Abdullah.
0: Ya bu çok üzüyor bizi ya. Genelde çiftler beraber sever bizi. Hani hatunla beraber dinliyoruz. Hatun ya da eşim alıştırdı.
1: Ha, genelde
0: benim
1: onlar
0: beyi
1: çok
0: alıştırdı falan. Ama böyle hatun sevmiyor, kocam sevmiyor. Bak, bu da nadir geliyor.
1: Ya bu da bak şimdi burada hanımınızın suçu yok. Sevmeyebilir. Suç sizde.
0: Alıştıramamışsınız.
1: Alıştıramamışsınız. Sevdirememişsiniz bizi.
0: Tüy yazıklar olsun
1: böyle
0: diyoruz.
1: Böyle iki güzel insan.
0: Başka da bir şey demiyoruz.
1: Böyle iki tatlı muhnis insanı sevdiremediniz ya.
0: Günaydın karamelli zıkkımın kökleri.
1: Neyli?
0: Öyle yazmış karamelli zıkkımın kökleri.
1: Günaydın.
0: Evet. Orhan Kocaoğlu, Koçoğlu. Sena'cığım, hafta sonu nasıl geçti canım benim?
2: Zor geçti abi.
0: Ne oldu, hayırdır olsun inşallah.
2: Bir şey olmadı. Cumartesi günü bir kaza geçirdik. Yani ufak böyle bir şey.
0: Ne oldu?
2: Kuzey Marmara'da gelirken lastiğim patladı. Dumanlar.
0: Hadi ya.
2: Aynen, zordu. Öyle.
0: Lastik patladı, dengeyi mi kaybettiniz?
2: Tabii kaybettik. Bayağı
0: çok
2: bir
0: geçmiş olsun.
2: Dumanlar falan. Bir küçük bir şey yaşadık ama iyiyiz. Verilmiş sadakamız
0: oğlum,
2: varmış.
0: Oğlum bir geçmiş olsun de kıza ya.
1: Konuştuk biz onları.
0: Olsun yayında da söyle. Arka tarafı bizde bile. Dinleyici şu an diyor ki hoca ne kadar umursamaz.
1: Lastik çokta da diyebilir.
0: Tabii öyle de diyebilir ama yani.
1: Görmüyor çünkü, tipimi görmüyor, anladın mı? Tipimi görse.
0: Valla ben şokta demem. Adama görüyorsun. Bak sallamadı derim.
1: Yok.
0: Değil mi? Ben onu diyorsam öyle söylerim.
1: Ben yani çünkü lastiği gördüğüm sevgili ya, enteresan
0: fotoğraf
1: lastiği.
0: Fotoğraf duruyor mu? Fotoğraf var mı?
1: Yanağı düşün. Yanak.
0: Lastik yanakları.
1: Lastik yanağını düşün. Evet. Bak baş tam başa yanak parça parça parça parça parçalanmış.
0: Ne diyorsun ya?
1: Öyle
0: eski,
1: enteresan.
0: Lastik mi eskiydi acaba?
2: Yo, değildi, yeniydi. Aslında yeni taktırmıştım ama
0: hocam,
2: işte.
0: Neden olabilir?
1: Birisi sevgili Yıldırım bilerek yapmış.
0: Birisi bilerek yapmış.
1: Tabii bıçakla falan değişmişler sevgili.
0: Oğlum seyirhalinde bıçakla nasıl değişecek ya?
1: Abi park halinde daha çıkmadan önce.
0: Hani çıkmadan değişmiş.
1: Öyle parçalamış da.
2: Ben de bakmamışımdır.
1: Sokup çıkarmamış da. Yani yanağın tamamında var.
0: Çok geçmiş olsun Selen'cim.
1: Enteresan Selen bir şey.
2: Teşekkür ederim.
0: Ne oldu peki? Şey oldu, yandı.
2: Yandı. Herkes de tabii korna basıyor, anlamıyorum ben. Çok radyo dinliyordum o sırada, sesi de kısmamışım.
1: Duman hani, da geri gidiyordu zaten.
2: Dedi bak bir şeyler oluyor, duman çıkıyor falan. Çektik kenara, bir abimiz gerçekten çok teşekkür ederim.
1: Abi değil
2: burada.
1: Hızır Aleyhisselam gece gerçekten. 4'te.
2: Eşiyle birlikte durdular, korkma kardeşim dedi, geldi yedek lastiği taktı, beni benzinliğe götürdü, onu da şişitti.
0: Tamam, vallahi işte. İyi insanlar var.
1: Verilmiş çok, sadakan çok varmış.
0: Abi sadakan. Değil Hızır Aleyhisselam durdu. İnanırım ben inanırım böyle şeye.
1: Sabaha karşı 3.30 battan bahsediyor sevgili, çatlıyor evet. Duruyorlar falan, yardım ediyorlar. Bana da başıma vallahi geldi bana da
0: mi?
1: Hızır geldi çünkü.
0: Bir şey oğlum bir dur be.
1: Yani?
0: Nereden geldi hızlı sana?
1: Benim de aynı Şarköy'de düştük ya biz de. Arabada
0: doğru.
1: Uyudum ya.
0: Arabada uyudun sen. Kanala düştün. Kanala düştük. Sonra?
1: Tak geldi Hızır Aleyhisselam. Ford Taunus'la.
0: Abicim bak. yaptığın iyilikler biliyor musun?
1: Bunlar geldi. Tak tak tak. 4 dakikada 3 kişi birden bir giriştiler arabaya abi. Buyur abi anahtar test. direkt verdi. Devam ondan sonra. Güzel. Aynısı işte.
0: Sena'cığım çok geçmiş olsun tekrar. Dinleyiciler de yazıyorlar.
2: Ederim,
1: geçmiş olsun
0: Sena. Nazar olduğunu söylüyorlar. Nazar çok hızlı kilo verdi diyor. Nazara geldi diyor. Diyenler de var tabii. Peki. Şimdi kısa bir ara.
1: Gözü olanın gözlü çıksın.
0: Aradan sonra devam edeceğiz. Uygun mu çocuklar?
1: Uygun dur.
0: Dönüşte çok tatlı bir şarkı seçtim
1: ne
0: sizlere.
1: Ne kadar tatlı.
3: Müzik koysam rahatsız olur musun?
0: Dönüşte rahatsız olur musun?
1: Olmam olmam.
0: Çok güzel bir şarkı seçtim.
1: Yeter
0: ben çok
1: güzel,
0: severim.
1: Yeter ki sen koy be.
0: Valla.
1: O şarkıyı müziği.
0: Güzel bir şey çalacağım.
1: Tamam.
0: Bana bırakıyor musun?
1: Söz mü?
0: Manifest hileli çalayım diyorum.
1: Olur, çok güzel.
0: Yok yok, onu çalmayacağım. Başka bir şey çalacağım. Aradan sonra buradayız. Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
7: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
8: Bebişim gibisin.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
10: Ya geçen yayında da anlattım. Bir arkadaş böyle bir tespitte bulunmuş. Gece yarısı köpeği diye bir tespitte bulunmuş.
11: Gördün mü onu? Ya inanılmaz.
10: Çok müthiş bir tespit.
11: Onun bir şekli vardır diyor.
10: Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav!
12: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Sanatçımı seslendirdi. Ağla ağla doymadın sen. Oğlum tesbihin çok yakışmış eline yahu.
1: Nasıl? Güzel
0: değil mi? Vallahi güzel. Kahramanmaraş'ın çarptığı tesbih.
1: Orijinal meteor. İlk tespihi biz 2003'te.
0: Ya bıktım bu Serdar'ın bir şeyinden, yemin ediyorum. Durup durup tespihçilere soktu bizi ya.
1: Bütün tespihçilere girdi.
0: Gezdi hepsini.
1: Bir de işi de biliyor ya, adamlara da ayıp olmasın diye şey de diyemiyor. Abi sallama Allah aşkına dedi.
0: İş, çok, işi de iyi biliyor bu arada. İyi biliyor. Koleksiyoner. Peki sevgili dinleyiciler, 7.30 oldu bile. Aa, hızlı akıyor, vallahi hızlı akıyor. Şu ilk blok.
1: Akıştayız.
0: Akıştayız. Günaydın, benim doğum günüm. Aleyna Sambur.
1: Aleyna, happy
0: dün
1: birthday.
0: Eşim harika bir kutlama yaptı diyor. En sevdiğiniz program aracılığıyla ona teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler İbrahim. Vallahi öyle yazmış. Sıradaki şarkı bana gel. Gelsin.
1: Geldi.
0: Gelsin.
1: Gelsin. Hadi bakalım ne gelecek bakalım.
0: Dün, bugün, yarın doğum günü olan kim varsa bugünkü bütün şarkıları onlara armağan ederiz efendim. Kendilerine. Bu değil tabii. Hepsini armağan ediyorum.
1: Herkes.
0: Ver bakayım ne var yavrucuğum.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Almanya'dan bir haberim var. Almanya'da bir öğretmen arkadaşımız. Psikolojim iyi değil diyerek 17 yıl boyunca işe gitmeden maaş almış.
0: Babasının dükkanı mıymış yoksa?
1: Raporlu bir şekilde rapor almış sevgili Yıldırım. Raporlu olduğu süre boyunca bir sürü maaş, toplamda 1 milyon 20 bin euro maaş almış. Devlet kendisine emekli olmasını teklif etmiş. Ancak kadın bu süreçte teklifini reddetmiş doğal olarak. Manyak mı yani, gitmeden alıyor.
0: Niye şey yapsın?
1: Kadının işe gitmediği süre sonra sevgili Yıldırım araştırılıyor. Devlet tarafından araştırma kılıyor. Başka bir işte çalıştığı
0: Tespit ediliyor. Oradan da alıyor.
1: Ve dava açılıyor.
0: Sonunda.
1: Dava açılıyor sonunda. Şimdi 17 yıl boyunca kazandıklarını tazminatla
0: giriyor deme vakti
1: diye düşünüyorum.
0: Nerede Alman disiplini kardeşim?
1: Hani?
0: Nerede bu Alman disiplini?
1: Nerede kaldı 17 yıl? Yazık be.
0: Emekli maaşı düşükse normal abi demiş. Biz dinleyicimiz. Tembelim diyemiyor da hastayım diyor demiş.
1: Ya bak yani ne güzel parayı alıyorsun bak şimdi.
0: Hazır para oğlum.
1: Alıyorsun zaten. Abi, niye gidip başka bir aç gözlülük insanın başına sevgili Yıldırım bela, neler açtı? Bela. Bugün başımıza bela bu Amerika.
0: Amerika ile konunun alakası var.
1: Aklıma gelmişken onu da araya sıkıştırayım.
0: Yapıştırayım dedim.
1: Tamam şöyle. Birazdan haberin sonunda Miçotakis'e bağlayacağım mesela.
0: Günaydın beyler, bugün tatilden dönüyoruz. Seçil Hanım.
1: Bitti tatil, bitti.
0: Tatil nasıl geçti diye sorarsanız Doruk isminde bir oğlum var diyeyim, siz anlayın.
1: Tamam. Olay bitti.
0: Dorukları iyi tanırız. Belki kadının çalışma anksiyetesi vardır.
1: Var tabii, kesinlikle, çünkü öğretmenlik yapamıyor ama öğretmen olmuş. Psikolojisi bozuk.
0: Ben de öğretmenim, müdürüm beni kolumda damar yoluyla derse sokmuşluğu var diyor efendim.
1: Aa, öyle müdür olur mu ya? Öyle var, müdür mü olur
0: var,
1: ya?
0: Var var işte, bak yazmış.
1: Kolda damar yoluyla derse niye?
0: Gir bir şey olmaz. Gir vallahi, gir hocam, gir Allah aşkına. Ne olur gir ya.
1: Benim için.
0: Ne olur Allah aşkına. Kolay gelsin Kemal Hocam.
1: Buyurun.
0: Hocam ben bugün biraz rahatsızım da.
1: Hayırdır, geçmiş
0: serumla
1: olsun,
0: geldim. Geçmiş olsun. Derse girmesem olur mu?
1: Bakayım.
0: Şöyle.
1: Ben aynı serumla ben girdim, bir şey yok.
0: Ya valla ben kem kötü bayılırım derse şimdi bir şey olur. Vallahi...
1: Kalabalık, sınıf kalabalık kaldırır düştüğünüz yerden. Öğrencilerimiz pırlanta gibidir, kimseyi yerde bırakmaz.
0: Hepsinin eğitimi var.
1: İlk yardım eğitimi aldılar. Hiç korkma.

0: Gülen diyor ki günaydın, dün kızım Nevra ve benim de doğum günümdü. Son 2 yıldır hep yayında kutladınız diyor ama dün diyor yayında olamadığınız için kutlayamadık diyor. Bugün diyor hocamla beraber kutlayın. Yani ne kadar gelmedi. Çok doğum günü var ya.
1: Doğum gününüz
0: nasıl bir sabah
1: olsun,
0: ya. Kutladık, kutladık efendim. Ya dün o kadar çok dinleyicimiz Instagram'dan etiketledi, gönderdi ki. Şimdi biliyorsunuz Yunanistan bizim her şeyimizi çalıyor. Dün video şöyle yayıldı. Yunanistan'da birisi gezerken bir anahtarlık görüyor. Anahtarlığın üzerinde Neşet Baba'nın figürü var. Neşet Ertaş. Altında da Yunanca bir şey yazıyor. Ve video şöyle. Neşet Ertaş'ı da çalmışlar. Paylaşayım mı onu, ister misin?
1: Neşet Ertaş.
0: Paylaşayım. Instagram'da paylaşıyor. Onu bir görün. Allah aşkına onu bir görün ya. O nedir ya? Bu kadar da hırsızlık olur mu yahu? Dur bakayım. Dur bakayım nerede? Şuradan bulabilirim herhalde. Buldum efendim. Hazırsanız paylaşıyorum. Şöyle altına da Neşet Ertaş'ın ah yalan dünyayı koymuşlar. Şimdi...
1: Paylaş, ona bakacağım
0: arada. Paylaşıyorum. Instagram Fatih Yıldırım.com.tr'den bir bakın. Bu kadarına da pes be kardeşim.
1: Yazık, ne yazıyor acaba
0: artık
1: orada?
0: Yani bu son noktadır. Bu hırsızlık
1: orada ne
0: da son.
1: Yazıyor acaba ya?
0: Gördün mü?
1: Yok, daha şimdi bakacağım.
0: Şimdiye kadar olan tüm kavgalarımızı unutun. Adamlar Neşet Ertaş'ı çalmışlar diye.
1: Daha ne yapabilirler?
0: Paylaşmışlar sayfada. Evet. Şimdi paylaşıldı galiba. Bir bakınız efendim.
1: Şimdi bakacağız. Bakınız, heh, geldi. Efendim.
0: Evet. Gördün mü?
1: Gördüm. Aa. Ama bu Neşet Ertaş değil.
0: Kim?
1: Abi çekik gözlü bir şey bu ya.
0: Ama Neşet Baba'ya da benziyor.
1: Çok benziyor. Aynısı yani şekil olarak. Bir tek gözünü yapamamışlar.
0: Bir tek gözler gözünü, bir tek benziyor. Gözünü.
1: O da çok birebir kopya olmasın diye öyle olur ya markalarda.
0: Hafif değiştirmişler.
1: Markalarda birebir kopya
0: olmasın. Telife girmesin diye.
1: 4 euro. Anahtarlığın bedeli 8 yıldır.
0: Daha biz ne diyelim ki?
1: Allah Allah ya.
0: Oğlum bunun üstüne cümle kurarsak muhatap almış oluruz. Gerek yok. Dünyanın kamuoyunun yorumuna bırakıyoruz.
1: Ya anahtarlıkta bayrağın üzerinde bir şey yazıyor. Grek bozu öyle bir şey yazıyor. Okuyamadım ya. Ay
0: a. Yunan bozlak gibi bir şey mi yani? Yunan bozlağı.
1: Olabilir. Bozuki yazıyor çünkü.
0: Buzuki. Buzuki'dir
1: bunu
0: o.
1: Bunu çözeceğiz sevgili Yıldırım. Bunu çözeceğiz.
0: Çin Cumhurbaşkanı'na da benziyor diyor yani. Yani bize yormayalım hemen demiş.
1: Evet işte dedim ya, gözler çekik gözlü gibi böyle yapmışlar. Ama ya, yazıklar olsun ya.
0: Günaydın, ben de tatilden yeni döndüm. İşe gidiyorum, kim bilir beni neler bekliyor iş yerinde. Evet, bu arada benim doğum günüm değil, 5 Ocak'ta doğum günüm, yazayım dedim.
1: Şimdiden kutlarız bak, söyleyeyim.
0: Kutladık. Yunan buzukisi demiş diyor tırrekler. Ne demekse tırrek.
1: Ne alaka, Yunan buzuk ismi o. Bağlama o be. Ya bu bağlamanın sapını karıştırıyorlar. Karıştırıyorlar. Çok benziyor.
0: Nerede paylaştınız? Instagram'da efendim.

0: İş yerimdeki 10. senemde 12. müdür bugün başlıyor. Bugün bana şans dileyin gençler. Artık müdürlerin her çeşidini gördüm diyor Batuhan. 10. senemde 12. müdür.
1: O zaman senin şansa ihtiyacın yok. Müdürün şansa ihtiyacı var. Bu kadar değişiklikte senin bir parmağın kesin var.
0: Bir ülke düşünün, gayri safi milli hasılası hırsızlık. Ne varsa çalıyorlar diyor efendim Yunanistan diyor.
1: Ah yalan Yunan.
0: Maalesef selam çocuklar.
1: Günaydın Maalesef.

0: Efendim dünyanın en güzel kelimesi seçilmiş. Maori dilindeki bir kelime. Hazır sana söyleyebilir miyim bilmiyorum, deneyeceğim. Kaitiakitanga.
1: Tanga.
0: Evet, dünyanın en güzel kelimesi seçilmiş. Kesinlikle Maori dilindeki. Biz de aynı fikirdeyiz.
1: Ben de.
0: Ne anlama geliyor?
1: Ne anlama geldi?
0: Söyleyeceğim, bekle. Doğayı gelecek kuşaklar için koruma sorumluluğu anlamına geliyormuş. Güzel bir
1: anlamı. Güzel. Doğayı o nasıl bir tek kelimede bunu anlatmayı başarmışlar? Helal olsun vallahi.
0: Yapıyorlar. Vallahi bro. Yapıyorlar vallahi. Bir daha söyleyeyim mi? Kaitiakitanga. Hızlı söyle.
1: Kaitiakitanga.
0: Bak hızlı olunca oluyor. Kaitiakitanga. Tanga.
1: Dijani.
0: Kaitiakitanga.
1: Tanga.
0: Dijani Bey. Şimdi kelime bu anlama geliyor ama Türkçedeki bir kelime de 15 kelimelik final listesinde yer almış.
1: O güzel. Bizden evet. De bir kelimemiz var. Evet, nedir evet. Hangisi?
0: Yakamoz kelimesi.
1: Yakamoz.
0: Güzel. Yakamoz. Aa,
1: güzel.
0: Severiz biz bu kelimeyi şarkılarımıza, türkülerimize, şiirlerimize çok kullanırız.
1: Çok kullandığımız kelimelerden bir tane. Yakar neydi? Taikimaktanga.
0: Kaitiakitanga.
1: Kaitiakitanga. Hangi dildeydi? Malice miydi?
0: Maori. Yok, haberi dair hiç Maori. Şey hatırlamıyorsun
1: yok ya.
0: Maori dilinde.
1: Hiç tanıdık bir isim yok ki. Maori dilinde.
0: Dinleyicimiz yazmış. Bence diyor yılın kelimesi Demokratik Kongo. Kongo.
1: 2026'nın bak net bir şekilde söyleyeyim bestesidir. Demokratik Kongo.
0: Kongo.
1: Kongo.
0: Bizimki kardeşim Kongo. Ben istavritim. Beni böyle yakalayamazsın.
1: Beni önce suda, sonra buzluğa koy. Öyle tazeliğimi korurum. Merhaba, ben hamsiyim. Beni tuttuğun gibi sakın yeme.
0: Şu şarkıyı bir vereyim mi?
1: Demokratik Kongo'yu mu?
0: Kongo. Ha. Bunu kim yapmış yahu? Türkçe biri, tabii, Türk biri yapmış
1: biri,
0: bence.
1: Biri karambole çıkarttı abi. Ondan sonra bir severiz böyle şeyleri biliyorsun. Öncekileri.
2: Kongo, Kongo, Demokratik Kongo. Kongo, Demokratik Kongo. Kongo, memlekette bol kakao, kakao.
0: Kısa bir ara geliyoruz.

0: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: Bayım. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
6: Şunu okumadan gitmek istemiyorum.
7: Buyurun
6: ama Türkiye tuvalet sonrası el yıkama oranında dünyada ikinci sıradaymış efendim. Çok üzdü. Çok üzdü. Bir de olmamız lazım.
7: İyiyizdir ya aslında sevgili Yıldırım.
6: Yıkarız.
7: Biz genelde tuvalet sonrası eller yıkanır.
6: Yıkanır abi.
7: Bir numarada kim yine?
6: Bir de Bosna Hersegovina tamam. Var.
7: Olabilir.
6: Bosna Hersek var. %96. Biz %94.
7: Dört. %2'lik bir fark var. O iki de senle ben herhalde.
3: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: 7.51 yolda olanlara iyi yolculuklar. Alem Efendi Show devam eder. Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla. Evet, meşhur çocukluğumuzun meşhur oyun platformu EA Sports Suudi Arabistan'a satılıyormuş. 55 milyar dolar değil mi? Doğru görüyorum. Herhalde milyon, milyar mı?
1: Milyar
0: dolar. Ya da milyor, bilmiyorum.
1: 55 milyon dolar. Bizim burada yalı dairesi var. 55 milyon dolar ne?
0: Dur onu bir hesaplama. 10 binler, 100 binler, milyonlar, milyarlar, 10 milyarlar, 100 milyarlar.
1: 50 milyar. Aliler. İnanılmaz bir para sevgili Yıldırım.
0: Evet, hisse sahipleri hisse başına 210 dolar alacaklarmış.
1: Fayda alacaklar.
0: Alacaklarmış. Çok yaklaşık güzel, harika. 10 bin lira falan ama öyle çok.
1: Hisse başına kaç hissen varsa artık oradan evet, güzel indireceksin.
0: Biz çocukluğumuzda bu şirketin sesini de çok taklit ederdik, hatırlarsınız. EA Sports.
1: Tunic Game diye.
0: EA Sports. Tunic Game.
1: O değişecek herhalde artık.
0: Herhalde değişecek. Sesini mi vermek istedim de bulamadım sesini ya.
1: Vardır kesin. Baba oğul bir ara çıkmışlardı ya ekrana.
0: Hatırlıyorum evet. Taktik. O sesi yapan adam zaten.
1: Evet, yapan kişi.
0: Hadi bakalım şu işte.
2: EA Sports. It's in the game.
0: Meşhur.
2: In the game.
1: Öyle milyar milyon sen bu parayı ne yaptın? EA Sports'u aldım.
0: Geçtik. Peki ver bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Hani bazen dinleyicilerimiz falan diyorlar ya toplantıda ya da abi sizin bu beyinler nasıl bu kadar hızlı çalışıyor ya, anında birbirine cevap veriyorsunuz. Onun cevabı sevgili Yıldırım geldi. University College London'dan geldi.
0: Ne diyor?
1: Bir araştırma yapılıyor sevgili Yıldırım. Demişler ki sürekli maddi zorluk yaşayan veya düşük gelirli kişilerin beyinleri daha hızlı
0: çalışıyor. Çalışıyor mu?
1: Çalışıyor ve daha hızlı çalıştığı için de yaşlanıyor diyor.
0: He, yaşlanıyor
1: evet,
0: diyor.
1: Evet, daha hızlı çalışıyor, daha hızlı çalıştığı için de daha hızlı yaşlanıyor.
0: Motoru yoruyor.
1: Motoru yoruyor, yordukça motor, yoruldukça motor sevgili Yıldırım en son terk ediyor bünyeyi.
0: Diyor.
1: Evet.
0: Yargıtay sürekli ev eşyası değiştirerek aile bütçesini zorlayanını boşanmada kusurlu saymış efendim. Çok doğru bir karar, alkışlıyoruz Yargıtay'ı.
1: Bravo, bravo Yargıtay. Yargıtay. Canım Yargıtay. Bazen diyoruz şey.

0: Yargıtay'ın güzel kararları var sevgili Yıldırım. Şimdi öyle deme. Öyle deme. Her kararında şey diyemeyiz. Evet. Bu karar güzel karar. Güzel karar. Sürekli ev eşyası değişir mi ya? Bir ömrü vardır yani bunun. Bir kullanım süresi vardır. İki senede bir ev eşyası...
1: Değiştirilmez.
0: Değiştirilmez. Değiştirilmemeli.
1: Yargıtay da öyle söylüyor. Steve Jobs imzalı Apple kart viziti için açık artırmada 3 milyon lirayı aşan teklif verim. Geçiyorum bu haberi.
0: Güzel teklif. O haberin altındaki ilk yorumu gördün mü?
1: Seni görmedim, anlattı. Yok görmedim.
0: Bir baksana. Ben ay adam öldü sandım yazmış.
1: Biri, adam öldü zaten.
0: Bak biri öyle yazmış. Biri de bu kim la yazmış.
1: Geçtim.
0: Genç nesli gördük ya. Biz birebir şahit olduk.
1: ABD'de çalı kılığına girmiş bir polis.
0: Bayağı etrafı
1: araç
0: böyle.
1: Kullanırken telefonla ilgilenen 74 sürücüye ceza kesmiş. ABD niye böyle yapıyor ya?
0: Abi tuzak. Oğlum,
1: drone diye bir şey var artık. Drone'la tespit edebiliyorsun
0: ya,
1: zaten.
0: Tuzak kuruyorlar sevgili. Tuzak kurmaz ya normalde. Yani ülke bizde yapmazlar. Ağaç kılığında polis düşünsene. Kamufle olmuş, ağacın kenarında duruyor.
1: Bizde radardan önce radar tabelesi oluyor ya, bunda da mesela ağaç kılığında polis vardır ileride. Öyle bir şey var mıdır acaba?
0: Öyle bir şey olmalı. Öyle bir şey olmalı. Durup dururken sen kur oraya
1: ceza
0: tuzağı.
1: Ceza yazamazsın. Belki Amerikan kanunlarına göre yazıyor olabilirsin.
0: Orada değişiktir. 75 ama kişiye mi yazmış?
1: Yani teknolojinin hani baş şeyi diyoruz ya, baş ülkesi diyoruz ya işte. Silikon şey. Vadileri var bilmem ne.
0: Bu mu yok mu yani?
1: Bizim... Ağaç kılığına girip ceza kesmek de oğlum.
0: Koy bir kamera onu Hindistan.
1: Hindistan'da olsa neyse anlayacağım da.
0: Burada Amerika'ya yakışmıyor bu hareketler.
1: Yakışmıyor, yakışmıyor. Yakışmıyor.
0: Sevgili Amerika, buradan bizi duyuyorsan eğer.
1: Bizde de bunu görürüz, onu söyleyeyim yalnız. Bunu görürüz.
0: Bizde buna benzer bir şey vardı ama ceza yazmıyordu sevgili.
1: Neymiş efendim?
0: Maket polis arabaları.
1: Maket polis arabaları ama çok ciddi ceza oranlarında düşüş oldu.
0: Evet, evet iyi geldi.
1: Yani bayağı şimdi yok artık. Bak kaç yıl oldu?
0: Bitti oldu.
1: 10 yıl oldu mu onun üzerine?
0: Olmuştur.
1: Hemen hemen oyu olmuştur. Maket polis arabaları hala var. Eskisi ve hala korkuyoruz ama. Kardeşim. Hala bir yavaşlama.
0: Bir hemen fren.
1: Lan acaba lan maketi kaldırıp gerçeğini koymuş olabilir. Onun korkusu bile yetiyor.
0: Onu anlarsın zaten. Soldan frenli giden birini görünce ah diyorsun bir şey gördü.
1: Bir de şehirler arası seyahatlerde dikkat edin. Sağ şeritten insanlar yavaşlıyorsa sen de böyle bir...
0: Hemen kayıyorsun.
1: Bir şey var abi belli.
0: Bunların bir bildiği vardır. Bir de ilk defa falan geçiyorsan oralardan.
1: Şimdi Google Maps'i navigasyonunu da kullananlar, diğerlerinde var mı bilmiyorum ama orada işte yolda bir cisim var, ileride bir radar var, yol çalışması var gibi.
0: Polis hala orada mı diye soruyor bana. Ben her seferinde hayır yok yazıyorum oraya.
1: Oğlum niye öyle yapıyorsun?
0: Yanlış bildirim abi.
1: İnsanlara doğru bilgi ver.
0: Olmaz ya, normal hızında gitsin. Yok ya, ben polise oraya bildirim yapacağım. Google'da benden aldığı verilerle benim arkamdan gelenlere veri yapacak.
1: Ama ne kadar güzel işte imece usulü haberleşiyor.
0: Ben kabul etmiyorum.
1: Niye kabul etmiyorsun?
0: Ben kabul etmiyorum.
1: Sana da iyilik yapıyorlar.
0: Benim aldatıcı haber. İleride mesela kazı var mı? Var. Yok diyorum.
1: Ne geçiyor eline bunu yapınca?
0: Eğleniyorum. Dopamin.
1: Seyir halinde dopamin.
0: Seyir halinde dopamin salgılıyor vücut.
1: Yalnız orada İngilizce'den direkt çevirme olduğu için cümleler hep yanlış, dikkat ediyor musun? 1.6 içinde kilometre yol çalışması. Ya Google Türkiye'yi buradan seslenelim. Oğlum bunu doğru düzgün çevirin lan. İngilizce'den direkt motomot çevirince böyle oluyor yani. 2.7 kilometre içinde yol çalışması.
0: Nedir yani? Bak bazı yolları hala bilmiyor. Ya benim annemlerin orada Bahçelievler Kirazlı tarafına böyle Koca Sinan taraflarında bir metro çalışması var. O 2010'dan beri var. Bak.
1: Tamam.
0: 16 yıldır oraya sokmaya çalışıyor.
1: Oraya gir.
0: Navigasyon. Oğlum orada yol yok. 16 yıl oldu ya.
1: Senin gibiler ise yanlış bilgi verdiği için olabilir mi acaba sürekli?
0: Ya burada bilgiye gerek yok ki. Orada bir metro durağı yapılma çalışması.
1: Saçma ya, çok saçma. Bir güncelleme lazım.
0: Bir şey lazım ya. Bazı yerleri böyle hani 3 aylık bir yer oluyor kazı çalışması. Tam onu anlık göremiyorlar. Ya abi 5 yıldır 10 yıldır aynı yere sokmaya çalışmazsın.
1: Kaza içinde 1.2 kilometre yazıyor diyor.
0: Kaza içinde...
1: Yani 1.2 kilometre içinde kaza desen olmuyor mu mesela?
0: Bir kelimenin yerini değiştirecek bu kadar. Yapacağı şey bu.
1: Geçtim. Efendim. Banu Hanım gelmiş çocuklar.
0: Günaydın Banu Hanım.
1: İyi sabahlar Banu Hanımcığım. Efendim ver gelsin.
0: Veriyorum. Bir ara bir haber okumuştuk hani sevgili İdil, hatırlıyor musunuz? Engelini kaldırsın diye sevgilisine para yollayan biri vardı.
1: Evet.
0: 2-3 bin lira para yollamıştı. Herhalde sevgili İdil açık arttırma var bu işte de.
2: Yine bir arkadaşımız kendisinin engelini kaldırmasını isteyen sevgilisine...
1: Kaç para yollamış?
2: Engeli kaldırır mısın açıklamasıyla bir para yolluyor sevgili Yıldırım. Meblağ nedir? Tuğçem.

0: Yazmış bir de.
1: Kaç para?
0: 100 bin.
1: Lira göndermiş.
0: 100 bin lira.
1: Kaldırmış mı kız? 100 bine ben kaldırırım.
0: Ben de kaldırırım.
1: 100 bine kaldırırım
0: abi. Ben kaldırırım, 100 bine kaldırırım.
1: Bir tek... Abi iyi para, iyi para. Hatta ara ara kavga ederim.
0: Sadece kaldırmam bile. Ararım, teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim, ararım. Kapısına giderim ya.
0: Tuğçem diye bağırırım.
1: Karaman'dan günaydın. Doçent Doktor Nurcan Çetiner çocuklar.
0: Günaydın.
1: Saygılar doktorum, hocam.
0: Hekimim günaydın. Saygılar, sevgiler.
1: 15 yıldır yol çalışması nedir diyor. Prison Break ekibi kaşıkla mı kazıyor diyor, şey diyor. 15 yıldır diyor, nasıl yol
0: çalışıyor? Kazamadılar, orası öyle duruyor yani, bir şekilde bekliyor. Ne bekliyorsa artık bilmiyorum.
1: Ara gidiyoruz.
0: Buyurun.
1: Saat başı saat 8. Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte 40 kişi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı. İran'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma sağlandığını belirten Trump, müzakerelerin formatı konusunda görüşüyoruz dedi. Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlatıldı. Özkök, sosyal medyada yayımlanan bir programdaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Bursa'da 4. kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen 35 yaşındaki hamile kadın yaşamını yitirdi. Kadının eşi gözaltında. Erzurum'da iki aracın karıştığı bir kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anından sonra ise sürücülerden biri diğerini darp etti. Saldırgan sürücüye 180 bin lira ceza uygulandı. Meclis Dilekçe Komisyonu'na geçtiğimiz ay 1610 başvuru geldi. Yapılan başvurularda seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesi, İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması gibi talepler dikkat çekti. Dünyanın en genç satranç büyük ustası Yağız Kağan Erdoğmuş ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki Erdoğmuş dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükseldi. Akaryakıt ürünlerinden otogaza zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatı 2 lira 45 kuruş artacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Galatasaray hazırlık maçında sahasında Fransız ekibi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Bir başka hazırlık maçında ise İtalya ekibi Udinese ile karşı karşıya gelen Trabzonspor rakibini Ernest Muci'nin kaydettiği tek golle 1-0 mağlup etti.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 10 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir, Kayseri ve Erzurum 34, Antalya 32, Adana 35, Trabzon 29 ve Diyarbakır 44 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Mesajımı okumadığınız için benimle dalga geçen işim Onur'a selam. Aslan Banu yazmış efendim. Aslan Banu.
2: Şimdi sıra sende Aslan.
1: Yapıştır
2: şimdi
1: Aslan.
2: Şimdi sıra sende. Al okudular.
1: 1 Ağustos özelliği yayın podcast'i okun. Nasıl dinleyebilirim? Bugün yüklenecek efendim. Bugün Alem FM uygulaması ve alemfm.com'dan göreceksiniz. 1 Ağustos'taki Kahramanmaraş özel yayınının podcast'i orada olacak. Oradan bakarsınız artık.
2: Dinlersiniz.
1: Oradan yayını bakarsınız.
2: Bir selamı göndereceğim sevgili Yıldırım.
1: Hayır oğlum, bu öyle bir radyo programı değil. Öyle selam melam işlerini.
2: Bir mesaj okuyayım Fatih, lütfen.
1: Lig Radyo'ya git, orada şey yap.
2: Fatih söyle. Bey, beni çok dışkılıyorsunuz ama.
1: Dışlıyorsunuz. Doğrusu dışlıyorsun. Oğlum ne diyorsun ya? Tamam, kime söyleyeceksin? Söyle hadi, selam söyle. Dışlıyorsunuzdur onu doğrusu.
2: Ben ne dedim?
1: Söylemek istemiyorum bir de. Söyledim bir şey işte. Evet söyle, kime Bodrum'dan?
2: Bodrum'da Sinan abi mesela, göndermek abine,
1: tamam.
2: Sinan
1: abine tamam. Sinan selamlar Sinan abi, saygılar.
2: Araçtayız diyor, satın alma direktörüyle beraber otele gidiyoruz. Otelin yöneticilerinden Sinan abi. Tabii abi. Diyor ki yöneticilerin sözleşmesini güncelledik. Alem FM bir numarada değilse uyar, ihtar sırasıyla radyo sökme cezası veriyoruz artık.
1: Radyo sökmeye kadar varan.
2: Radyo sökmeye kadar varan ceza. İşte bu bak, aradığımız bu. Yöneticilik budur. Masaya vurmuş elini.
1: Bak söylediğin kelimeyi dinleyici yakalamış oğlum, onu yazıyorlar. Abi çok yanlış biliyor musun o kelimeyi diyor.
2: Ben hep öyle biliyorum onu.
1: Ya hayır, dışlamak.
2: Yani istenmeyeni dışarı atma gibi değil mi?
1: Hayır yok. Hayır. Neyse tamam. Ay ben kaçırdım yazmış Buğra. Neyse podcast'ten bakarsınız artık. Ya bu Alem FM uygulamasını nasıl yüklüyorsunuz diyor. Google Play'den mi yükleniyor? Bulamadım bir türlü diyorum. Manisa'dan Cemal.
2: Abi Cemal'cim lütfen, Google Play'de var, Apple Store'da var.
1: Her yerden bulabilirsiniz.
2: Her yerden efendim. Bulabilirsiniz.
1: Çok basit. Çok
2: Alem
1: basit.
2: FM yaz, ondan sonra çıkacak zaten. Çıkacaklar yani.
1: Sevgili dinleyiciler. İlk blokta çok haber vardı ama ikinci blokta da çok haber var. Yani bayağı gündem yoğun, iki gün aradan geçince tabii.
2: Tabii güzel haberlerimiz var.
1: Kahramanmaraş nasıl geçti diye de soruyorsunuz. Çok güzel geçti. Çok eğlenceliydi. Bir kere çok güzel ağırladılar bizi. Kendimiz böyle hiç başka bir yerde gibi hissetmedik. Mis gibiydi.
2: Çok sevdiğimiz insanlar, yeni tanıdığımız insanlar.
1: Evet.
2: Harun abi burada. Kemal abi aynı şekilde.
1: İlyas Bey'e de selamlarımızı
2: gönderiyoruz. İlyas Bey, Hakan Bey, hepsine ayrı ayrı selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Evet. Umut abiye radyoda pek güvenmiyorsunuz galiba demiş efendim.
2: Yok, gene hayatta kimse bana güvenmiyor kardeşim. Radyoyla alakalı bir şey yok.
1: Radyoyla ilgili bir şey değil.
2: Gittik Kahramanmaraş'ta da aynı.
1: Orada da çok güvenmiyorlardı.
2: Gene 50 TL'mi aldım ama biliyorsun.
1: gördüm. Bir sağ olsun, bir kardeşimiz geldi 50 lira verdi sana.
2: Gene 50 aynı. Geçen sene başka birinden aldık.
1: Başka birinden aldık. Ecren'in babası da sağ olsun yine bu sefer bize böyle bir termos gibi bir şey yapmış.
2: Evet.
1: Oraya da QR kod koymuş. QR kodu okutunca şeye yönlendiriyor YouTube'da. Vallahi içimden geldi var ya Bülent Ersoy'un.
2: Böyle şimdi.
1: Böyle bir şey yoktu,
2: böyle
1: içimden
2: bir şey
1: geldi.
2: Yoktu, içimden
1: sağ
2: geldi.
1: Sağ olsun, orada teşekkür ederim efendim.
2: Sağ olsun, teşekkürler.
1: Efendim Yargıtay kumar oynayarak borçlarını ödemeyen erkeği hafif kusurlu bulmuş.
2: Aa, kime karşı?
1: Misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını da ağır kusurlu bulmuş.
2: Evet.
1: Onu da söyleyelim.
2: Evet.
1: Altını çizerim efendim.
2: Bravo Yargıtay.
1: Evet.
2: Bugün bak, Yargıtay bugün bravoları aldı. Aferinleri aldı.
1: bu top vardı yani, çipli top. Çipli
2: evet
1: top.
2: Çipli top.
1: Bize de gelsin diye FIFA'dan ekonomik yardım isteniyormuş.
2: Ya bir şey diyeceğim. Ben şimdi o haberi okudum. Haber başka yerlerde, yanlış mı okuyorum nedir anlamadım. Ekonomik yardım talep etmişiz.
1: Tamam,
2: doğruysa
1: evet.
2: Ki doğru olduğunu asla inanmıyorum. Ekonomik yardım talep ettiğimiz miktar orada yazıyor. Bir bakar mısın?
1: Gördüm evet.
2: Kaç para?
1: Ya bunun kaç para? Çok para ya bu. 7
2: milyon lira.
1: 7 milyon lira. Tamam.
2: 7 milyon lira için.
1: Ama oğlum öyle değil. Topların toplam maliyeti.
2: Ama
1: yani bir topun maliyeti o aslında.
2: Bir top 7 milyon olur mu ya?
1: Topların toplam. Ama bir dakika.
2: Topların toplam.
1: Haber eksik. Hayır, bu haber eksik. Başka bir yerde ben başka türlü okudum. Bu böyle değil.
2: Değil mi? Başka
1: çok
2: bir
1: ciddi,
2: şey var ya.
1: Çok ciddi bir para var
2: topların
1: orada.
2: Topların toplam maliyeti 7 milyon TL ise
1: değil,
2: eğer.
1: Değil. Öyle
2: biz
1: değil.
2: Bunun için bir yardım talep etmeyiz diye düşünüyorum 7 milyon lira için.
1: Başka bir yerde başka türlüydü. Bu 7 milyon lira nedir ki yani?
2: Bir şey olmaz abi, hiç. Hiçbir şey değil.
1: Topundur o. topun maliyetidir.
2: Bir topta 7 milyon liraysa zaten yapmasınlar.
1: Niye? İçinde çift var ve büyük hizmet var.
2: Büyük hizmet var da bir top 7 milyon TL olur mu?
1: Oluyor. Teknolojiye para veriyorsun orada.
2: Orada muhtemelen kameralar geliyor, bir şeyler oluyor. Başka şeyler de var. Sadece top maliyeti değildir diye düşünüyorum. Bütün sistemin top başı maliyeti olabilir.
1: Olabilir.
2: Yani bir enteresan olabilir. Bir şey var.
1: Abi herkesi içeri aldılar. Sizi de... ya, evet. Yargıtay'a şarkı yapmıştınız ya. Belki oradan alabilirler.
2: Allah'ıma bin şükür.
1: 7 milyar lira olmasın. Bilmem.
2: Milyon TL yazıyor.
1: Evet.
2: Geçtik. Antalya'da bir haberim var sevgili Yıldırım.
1: Ver bakayım.
2: Bu Bodrum'da geçen gün 400 liralık bir dondurma külah şeyini, topunu 400'e satan bir esnaf vardı biliyorsun, cezai işlem falan hazırlandı. Şimdi de Antalya'da bir haber. Bir külah dondurmaya 550 TL isteyen bir işletme varmış. Direkt kapatmışlar.
1: Kapatırlar.
2: 550 TL. Biliyorsun şeyde Maraş'ta 30 TL'ydi.
1: Evet ya, inanılır.

0: gibi değildi ya.
1: Topu.
0: 30 liraydı dondurmanın topu.
1: Ve güzel bir yerdeydi.
0: Ne kadar uygundu ya, çok şaşırdık.
1: Dondurmanın topu 30 lira, burada 550 TL isteyen bir işletmeyi kapat. Biz bize yeteriz ya, başkaya gerek yok biliyorsun. Yunanistan'a gerek yok.
0: Gerek yok.
1: Biz bize yeteriz, kendimiz yeteriz.
0: Lahmacuncu dayıyı konuştunuz mu?
1: Kim? Yetişemedim.
0: Ya bu lahmacuncu dayı meselesini, ya şimdi sosyal medyada yine ikiye ayrıldı da, ne gereği vardı adamın şeyini kapattınız falan. Ya adamın videosunu izlediniz mi arkadaşlar? İki tane lahmacun istiyor çocuğuna kadın. Kadın orada linç ediyor ya. Normalde vermiyorum da bilmem ne de, sen de poşet istiyorsun, 5 taneden aşağı satmıyorum. Kapatmışlar lahmacuncu dayının şeyin tezgahını.
1: Konu ne?
0: Ya bir abla geliyor, diyor ki çocuğuma 2 tane lahmacun verir misin diyor. Parası yok, durumu yok, bilmem ne filan.
1: Ücretsiz istiyor.
0: Hayır ya, parasıyla istiyor 2 tane. Tamam. O da diyor ben 5 taneden aşağı satmam diyor.
1: Niye ki ya, ne alaka?
0: Satmıyorum diyor. Kadın diyor ki şunu bir poşete koyar mısınız diyor. Böyle mi alacağım diyor yani. Ona da laf ediyor.
1: İyi yapmışlar.
0: Bir de poşet istiyorsun bilmem ne falan. Gitmişler lahmacuncunun şeyini kapatmışlar. İyi yapmışlar.
1: İyi yapmışlar tabii.
0: Vallahi iyi yapmışlar.
1: Öyle bir şey yok. Herkes...
0: Ya çocuğunun yanında sen niye rencide ediyorsun anneyi ya?
1: Bir hizmete ulaşma hakkın var ya.
0: Bu öyle nasıl bir hamzoluktur ya? Böyle bir şey olabilir mi?
1: Ayı.
0: Videoyu izleyince acayip sinirlenirsin
1: İşte
0: bak.
1: Videoyu izlemeyenlerin yorumları genelde onlar işte.
0: Muhtemelen.
1: Lahmacun...
0: Duyar kasıyorlar yani.
1: Duyar kasıyorlar tabii ki.
0: Yani videoyu izleyince bir annenin çocuğunun yanında düştüğü durumu gördünüz mü siz orada?
1: Ha, eşit hakları
0: sahibi. Hanzo yok vermiyorum, yok bilmem ne. Ben 5 taneden aşağı satmıyorum. Şimdi bu seferlik vereyim de falan. Sen kimsin ya, bu seferlik vereyim ne yani?
1: Ne satıyorsun oğlum, lahmacun
0: ne
1: ya?
0: Ne satıyorsun bir de, Allah
1: bir
0: Allah.
1: Bir ayık ol ya. Limon da koyayım mı çocuk adam?
0: Yani... Esnaflığın hiçbir yerine sığmaz bu hareket.
1: Sığmaz tabii ki,
0: bu
1: sığmaz.
0: Doğru değil.
1: Yani bir kere herkesin erişim hakkı olmalı sevgili Yıldırım. Hatırlıyorsun İstanbul'da bir tane restoran vardı, hamburgerci biliyorsun. Hamburger,
0: hatırlıyorum.
1: Hamburger 850 bin
0: evet,
1: lira hani.
0: Evet.
1: Bir de giremiyorsun, içeride 10 kişilik yer var, randevu alıyorsun, 3 ay sıra bekliyorsun falan. Ne yaptılar, gördünüz?
0: Gördük. Ya bu şunu anlayamıyorum sadece. Böyle bir durumu bile savunan bir kitle var ya.
1: Çünkü seyretmiyor.
0: İyi oldu, adamın tezgahını kapattılar, mutlu musunuz şimdi falan.
1: Seyretmiyor, haberi yok.
0: Ya bizde ilk taşı atmak diye bir kavram var biliyorsun. İlk taşı sen attın diye, bak sen başlattın bunu diye. Sen doğru düzgün davransaydın o video ortaya çıkar mıydı?
1: Ne var, 2 tane lahmacun, 5 tane lahmacun.
0: Bedava ver ya, bedava ver.
1: Hiç fark etmez, belki parasıyla yok. Alıyor kadın ya.
0: Bunu da savunan varsa yuh artık yuh. Yani. Bak Adanalı olarak ben utandım diyor durumdan diyor.
1: Değil mi abi, yani haklıyız ya, aynı şeyi düşünüyor olmamız lazım artık.
0: Ya bu bir yerli olmakla ilgili bir şey değil yani. Ama olayın orada cereyan etmesi tabii oraları rahatsız etmiş.
1: İstanbul'da da olabilirdi. Tezgahta her yerde evet. Olabilirdi bu. Nerede olduğu önemli değil.
0: Lahmacuncu sonradan ben öyle biri değilim deyip özür diledi de geçmiş olsun yaptıklarından geçti. Sonra demiş. Naz Akdoğan. Evet efendim. Senacığım nasıl hissettin izleyince?
2: Çok kötü hissettim.
0: Vallahi insan yani bir tuhaf oluyor.
1: Kırılırsın ya. Evet ya. İçin kırılır, vicdanın kırılır. Üzülürsün.
0: Ulan videoyu da kendi çekmiş diyor. Kendi attı, kendi patladı yazmış. Onu bilmiyordum bak.
1: O kadar algısı düşük ki orada haklı olduğunu zannediyor.
0: Bir de.
1: Hani algısı o kadar düşük.
0: Bir de. Zaten 10 yıldır ruhsatsız, izinsiz, hiçbir şeysiz çalışıyormuş orada diyor efendim.
1: Patlattılar.
0: Patlamış.
1: Hadi
0: patlamış.
1: Bakalım. Böyle bir şeye ihtiyaç vardı demek ki.
0: Ya gerçekten gerek yok böyle hareketlere. Bir de biz böyle bir toplumuz ya. Allah aşkına ya.
1: Değiliz. Değiliz demek istiyorum da böyle bir topluma doğru gidiyoruz sanki ya.
0: Öyle bir topluma doğru gitmiyoruz.
1: İnşallah.
0: Bir böyle... kitle var, öyle davranıyor.
1: Ha, öyle davranıyor. İnşallah öyle.
0: Bizim o konuda genetik kodlarımız sağlam. Ben inanıyorum.
1: Kameralar sayesinde öğreniyoruz bir de sevgili Yıldırım. Yani belki de eskiden de böyle 30 sene önce de böyle şeyler oluyordu fakat ulaşması tabii.
0: Ama onun karşılığında şöyle videolar da var. Abi ben açım deyip restorana giden, lokantaya giden böyle sosyal deneyler
1: sosyal
0: var ya.
1: Sosyal deneyler var, kulakta şimdi, konuşuyor. Abi baba 100 lira göndermişsin diyor, ben iftarımı yapamayacağım diyor mesela.
0: Para veriyor bilmem ne yapıyor.
1: Para göndermişsin diyor, tak kalkıyor 2 tanesi giriyor çocuğun koluna, gel diyor bilmem ne, anında yani.
0: Ya ben o konuda bize güveniyorum.
1: Kesinlikle o konuda gayet iyi.
0: Hassasızdır.
1: Demek istiyorum, öyle kalmamız gerektiğini söylüyorum.
0: Tabii böyle de kalmalıyız.
1: Öyle kalalım.
0: Çünkü bizi biz yapan şeylerden biri bu. Yani bu bizim kültürel hani işte boğazımız var. İşte tarihi, coğrafi şenliklerimiz, şey güzelliklerimiz var. Bir de buyumuz var ya, bu bizi biz yapanlardan biri.
1: Bir tanesi de bu. Böyle kalalım.
0: İnşallah. İnşallah böyle kalırız.

0: Videoyu
1: seyredince anlıyorsun doğruluk payının ne kadar olduğunu lahmacuncunun.
0: Açıklama yaptığı video daha kötü. Ticari prensip meselesinden 5 taneden aşağı satmıyorum diyor. Bana da hak verin diyor.
1: Yok vermiyoruz. Vermiyoruz.
0: Bu nasıl bir özgüven ya?
1: Sana da hak. Sen 10
2: ticari
1: yıldır...
2: Ticari prensip ama ruhsat yok.
1: Ruhsat yok. Seyyar. Vergi yok, ruhsat yok, hiçbir şey yok.
0: Yapıştır.
1: Yapıştır. Ne güzel hayat be.
0: Şimdi bu arkadaşı savunanlar şöyle savunuyor. Ya küçük bir esnaf ne kazanıyor? Kazanıyorlar arkadaşlar. Güzel kazanıyorlar. Güzel kazanıyorlar.
1: Daha da kazansaydı keşke, ruhsatıyla düzgün bir şekilde çalışsaydı. Tertemiz bir şekilde daha da çok kazansın.
0: Kalp kırmasaydı daha çok kazanırdı.
1: Daha çok kazansın ama...

0: Efendim bu sabah size şu soruyu soruyoruz. Sayın hocamıza olan güven meselesinden yola çıktık. Siz az önce dediniz ya hocamıza çok güvenilmiyor galiba. Biz de size soruyoruz. Size duyulan güven seviyesi ne durumda? Size duyulan güven seviyesini bir yazar mısınız? Mesela evde şalter atar. Eşin şey der, sen elleme de adam çağıralım. Usta çağıralım der.
1: Ya da bazen de tam tersi sevgi. Ustaya gerek yok, ben yaparım der. 7 saat mahveder ortalığı.
0: İşte sen elleme.
1: Sen elleme.
0: Size duyulan güven seviyesi gerek evde gerek iş yerinde 536-901-8902.

0: Ümit diyor ki iş yerinde sorun yok da evde elime bir şey alıyorum, 3 kişi başıma geliyor. Acaba ne yapacak bu diye.
1: Kontroller sağlanıyor. Yerinde kontrol. Bana güven seviyesi. Kubilay demiş ki annem %100, arkadaşlarım %50, karım 0.
0: Size duyulan güven seviyesi.

0: Sinan diyor ki arkadaşlar dışarı çıkarken beni izin kartı olarak kullanır. Kız arkadaşları ve eşlerine karşı. Hani Sinan abi de geliyor.
1: Bak demek ki ulusal bir güvenlik Sinan abi. Herkes tamam. Tarafından tanınan.
0: Sinan abi çok tatlı.
1: Gerçek insan.
0: Belli ki ailenin...
1: Nereye gidiyorsun? İşte Ahmetlerle. Olmaz. Sinan abi de var. Tamam git.
0: O zaman git. Ailenin güvenilir insanı Sinan abi.
1: Beyler tişört işi ne oldu diyor ya. Göndermiyorsunuz. FIFA'dan bütçe isteyin diyor.
0: Vallahi kim bana ne kadar güveniyor bilmiyorum ama ben kimseye güvenmiyorum demiş efendim. Hüseyin Gökhan. Ya çevrem bana çok güveniyor da ben kendime çok güvenmiyorum. Gökay.
1: Yapar, Gökay yapar diyorlar da Gökay'ın kendine olan güveni yok.
0: Babamın telefonunu kullanamıyorum. Önceki mesajımı okurum. Ne?
1: Ele geçirmiş babanın telefonunu.
0: 9 yaşındayım. Defne'yi ben Defne diyor. Babamla birlikte Antalya'ya gidiyoruz. Şu anda yoldayız. Siz
1: İyi yolculuklar diyoruz. Defne.
0: Bir Şirin Baba gelir mi diyor.
1: Şirin Baba! Şirin'e nerede?
0: Tamam mı Defne'ciğim?
1: Oldu mu?
0: Size ne kadar güveniyorlar? Hanımın bana güven seviyesi Türkiye'nin LGS sonuçları gibi. Bana çok güvenilmez demiş.
1: Sıfır çekilendir sayısı.

0: Annem babama hiç güvenmezdi, özellikle şoförlük konusunda. Zorlu bir yolda annemin ben sürerim dediğini hatırlıyorum. Annemin ehliyeti olmaması dışında da bir problem yok. Babama da hiç güvenmezdi diyor.
1: Bu kadar da olmaz ya. Normalde çok güvenilir bir insanım ama kahvehanede okey masasında bana kimse güvenmiyor diyor. Biraz taş çalarım diyor.
0: Biraz.
1: Birazcık iyi hala oynatabiliyorum seni. Dolmandı kovarlar.
0: Ben de fırıncıyım diyor. Bakkallara gidiyoruz ekmek vermeye. Beni bekliyorlar diyor. Hani bir yere gitmek için, bir tuvalete, bir yere, bir şeyle. Hani 5 dakika dükkana bak. Hani güvenilir bir insanım öyle. Diyor Kemal.
1: Çok güzel. Vallahi bravo Kemal'cim.
0: Böyle olmak çok güzel ya.
1: Bir de sevgili Yıldırım şey vardır. O eskiden vardı. Hala olan yerlerde mutlaka vardır da. Eski şey gelir. Bakkal da açmamış. Fırın kasayla ekmeği bırakmış. Bakkalın önüne gitmiş.
0: Gitmiş.
1: Oradan esnaf mahalle gelir böyle, ekmeğini alır. İçine para atar. O da mesela o inanılmaz,
0: o da büyük bir güven.
1: Bakkalın mahalleye duyduğu güven. Vallahi güvendi. Öyle be. Şimdi yapsaya bir market.
0: Zor, çok zor.
1: Ne oluyor?
0: Ya ben Karadeniz'de bulundum 7-8 sene. Orada akşamları manav üstünü bile kapatmaz.
1: Bırak
0: tüpler gidiyor. Kapının önünde. Tabii şimdi biz İstanbul'da tüplerin zincirlendiğini falan gördüğümüz için. Ben bir şaşırmıştım. Nasıl olabilir ya dedim, bu güven.
1: Bizde bebek maması reyonunda zincir vardı ya.
0: Tabii tabii.
1: Düşün yani.
0: Şey olmaz. Güvenilmez.
1: Rapında rapında.
0: Rapında var.
1: Beyler, güven seviyem ektedir demiş Oğuzhan. Eki açıyorum. Hmm. Söylediğin yalana kendin inanacaksın. Söylediğin yalanı asla unutmayacaksın.
0: Güven böyle kazan.
1: Güven böyle kazan.
0: Ankara'da taksiciyim. 5 dakikaya oradayım dediğim müşteriler bana asla güvenmiyorlar. 5 dakika değilsem yarım saattir diyor. Demiş Bekir, yazmış efendim.
1: Bana olan güven arkadaşlar. TÜİK ve ENAG raporlarını veriyorum demiş.
0: Benim lakabım hallederiz Cengiz. Herkesin her işini çözerim. Güven sonsuzdur ama hiçbir işi kendim yapamam. Hiçbir şey elime yakışmıyor diyor.
1: Bu sana iletiyorlar, aracısın sen aslında.
0: Evet.
1: Hemen ustasının her şeyini bul. Öyle insana çok ihtiyaç var bak. Hayatta çok önemli insan ya. Bir telefon açtığında abi tesisatçı lazım dediğinde dur ayarlıyorum kardeşim. Hayatına öyle birine ihtiyaç
0: var. Bende var bir tane.
1: Motor, araba. Elektrikçi, tesisat, öyle biri var mı?
0: Var.
1: İnanılmaz şanslısın.
0: Sen de tanıyorsun ortak.
1: Öyle mi?
0: Kendisi Sakarya Sapanca tarafında oturuyor.
1: He.
0: Kim o?
1: Ahmet mi? Değildir ya.
0: Hayır oğlum, de Ahmet'i yahu. Ya ortak tanıdığımız.
1: Şu an ismini çıkartamıyorum.
0: Ya hadi canım
1: kim
0: oradan.
1: Kim ya bu? Her şeyi diyorsun. Tamam, Sakarya deyince ben Sapanca.
0: Sapanca.
1: Tamam, Sapanca ise tamam, hatırladım.
0: Kim o?
1: Kenan abim.
0: Kenan abimiz.
1: Kenan abi.
0: Öyle bir adam mesela.
1: Kenan abi öyle. Öyle, Kenan abi de öyle bak.
0: Hemen şeydir böyle, çözeriz, hallederiz.
1: Hallederiz. Bizim eskiden reklamda Cesur vardı, o da öyleydi. Ya ne, dünyanın neresinde ne lazımsa.
0: Hemen hallederdi vallahi.
1: Japonya'da bir şey var diyor, dur arıyorum diyor. Bak yemin ediyorum.
0: Böyle Japonya'yı da ayarlayamazsın
1: bak,
0: ya.
1: Bak ayarlıyor. Bir de hani bazıları vardır ya böyle hani koftiden hareketler yok, yapar. Yok
0: şey, bu öyle değil. Cesur öyle değildi
1: bir
0: ya.
1: Bak,
0: Cesur
1: ayarlıyordu. Ayarlıyor bir şekilde çözüyor.
0: Onun yoksa tanıdığının tanıdığı vardı.
1: Vardır bir yerde, bir var. Sigorta şirketi mi? Anında ayarlar.
0: dur bakayım, başkalarının geçti. Başakşehir'de 3 sene önce ev sattım 7 milyon liraya. Paramı nakit aldım ama adam evi 18 ay

0: sonra üzerine aldı. Evin kredisi de var, devam ediyor, hala ödüyorum diyor. Öyle bir
1: adam, alan kim? Akraba mı yani?
0: Adam senden zarar gelmez dedi diyor mesela. Ahmet Çakmakçı yazmış.
1: Adamın IQ bence 4.
0: Oğlum demek ki tanıdıklar
1: abi,
0: herhalde.
1: Tanıdık olsan olur ya. Yani babandan bir mal alıyor olsan 18 ay bekler misin abi?
0: Beklerim. Öyle bir şey olabilir. Çok güvenmişsen beklerim.
1: Yok
0: kardeşim.
1: Yok ya, beklenmez.
0: Niye beklemeyeyim ya? Dünya böyle bir yer olmamalı ya.
1: Fatih Bey, sana link atıyorum, bir daire var, bakar mısın?
0: Abi kimseye de güvenmiyorum olmaz ya, o kadar da değil.
1: Abi bak, 7 milyon TL'ye kaç, ne zaman almış bir de?
0: Onu bilmiyorum.
1: Kaç sene yazıyor, mesajda yazıyordu. Ya 7 milyon TL'ye ev alıyorsun.
0: Yazıyor mu, dur bakayım.
1: 18 ay üstüne geçirmiyor.
0: 18 ay sonra, evet.
1: İnşallah çakallık çıkallık yoktur. Ne bileyim yani. Vergidir, bir şeydir, öyledir, böyledir.
0: Ondan mıdır diyorsun?
1: Bilmiyorum. Ben bak, ben de bir şey var ya.
0: Sen de ne var biliyor musun? Hep bir alengir. Hani bunda pistik, bir şey vardır. Pistik. Bu böyledir kesin. Dediğin için de çekiyorsun. Hep kendine çekiyorsun. Çünkü öyle düşünüyorsun. Hep öyle bakıyorsun.
1: Evet, öyle bakıyorum ya. Şimdi bir çakallık arıyorum, anladın mı şimdi?
0: Tamam işte, böyle baktığın için senin başına geliyor. Öyle bakma.
1: Doğru, doğru söylüyorsun.
0: Bakış açını değiştir.
1: Ben, topluma olan güven mi azaldı acaba? Benim de güven seviyem al. Şu an canlı canlı gördünüz.
0: Hep bir şeyim var ya ulan, kesin bunda bir şey var. Bir katakulli var.
1: Ne bileyim abi, ben öyle şey değişik geldi bana ya.
0: Abi öyle hayat mı geçer ya?
1: Abi düşünsene, en büyük hayal ettiğin şey mesela senin, benim şu an için ev almak. Almışım evi. Senden zarar gelmez diye 2 sene bekliyorum birinden.
0: Tamam, güvenmiş. Ne oldu?
1: Aga.
0: Ben güvenmişsem beklerim.
1: Bak,
0: ne var
1: ben
0: ya?
1: Ben güvenmediğim için bu haldeyim. Sen de güvendiğin için bu haldesin. Aynı yerdeyiz, farkında mısın ikimiz de?
0: Ben beklerim abi. Çok güvenmişsem. Abi karıma da bir sorarım tabii ya. Yani. Bir karımın da fikrini alırım.
1: Bekleyeyim mi 24 Bilmiyorum. Ay? Almayın bu tapuyu üzerime.
0: Bir ara, aradan sonra geliyoruz. Mutfak

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başlayabilirsiniz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net. Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Alo.
1: Alo, Kule dinliyorum.
0: Kule, alo.
1: Alo, dinliyorum.
0: Ya burada bir powerbank var koltuğun arasında ama geri mi döneyim? 10 kilometrede yolumuz kaldı.
1: 10 kilometre kaldı.
0: Yani evet, evet.
1: Bu tehlikeyi göze alamayız, geri dönün. Powerbank'i bulamadınız mı?
0: Yok yani var, görüyoruz ama parmağımız girmiyor.
1: Ha, sıkışmış, arada sıkışmış.
0: Ara, evet, evet, evet, evet, evet.
1: İstanbul'a geri dönün.
0: Ama ya bu saçma olmayacak mı kardeşim?
1: Abi şimdi Güney Kore'yle aramızı açmaya gerek yok.
0: Alo.
1: Koltuğu sökmeyi denedik mi?
0: Anahtar yok ki. Anahtar yok.
1: 13-15 anahtarını almamış mı?
0: Yok yok yok. O zaman dönüyoruz biz.
1: Dön dön.
0: Hadi öpüyorum.
1: Hadi powerbank çıkınca bak bakayım markası neymiş, okutur muyuz onu?
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Gençler Kahramanmaraş'a iyi ki geldiniz, var olun diyor Yılmaz Bey. Efendim sizler var olun, sizler geldiniz.
1: Günaydın Yılmaz Bey, teşekkür ederiz.
0: Çok
1: teşekkür
0: ettiniz bizi, var olunuz efendim. Şimdi TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen başvurular. Hazırsanız okuyorum.
1: Hazırız.
0: İstanbul'un kışlık Ankara'nın yazlık başkent yapılması.
1: Alkış bir öneri.
0: Alkış bir öneri. Bu arada

0: yerine Efe gelsin diyor. Efe Denizi. AVM'ler pazar günü kapalı olsun.
1: Alkış, bu da alkış, bu da alkış.
0: Annelere asgari ücret verilsin ve çocuk başına asgari ücret düzeyinde yardım yapılsın.
1: Alkış, alkış, bravo.
0: Kamuda memur olanların mesaisinin haftada 4 gün olarak düzenlenmesini istiyorum.
1: Bunu alkışlamıyorum.
0: Ülke genelini etkileyen doğal afet durumlarında kiraların 2 yıl boyunca sabit tutulması, kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık konuşmanın yasaklanması.
1: Alkış,
0: bu güzel.
1: Alkış harika.
0: Seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilsin. Abi şaka mı bunlar? Bunlar şaka mı? Bunu bayağı yazmış göndermişler.
1: En şakası bir numara sevgili Yıldırım. Bir numara en şakası. İstanbul.
0: Kışlık Ankara, yazlık başkent olsun. Var mı bunlara ekleyeceğiniz bir şeyler?
1: Adana yaz aylarında kapatılsın.
0: Şehri boşaltalım.
1: Şehri boşaltalım.
0: Olur, güzel olur. En azından bir sene denensin.
1: Asgari ücret ev hanımlarına çok mantıklı diyor, bunu diyor, kabul ediyorum.
0: Buna
1: bunu kabul ediyorum. Diyor.
0: Bunlara ek varsa böyle en güzel, en sağlam ek yapana da tişört, yok pardon, tişört yok, sticker.
1: Sticker.
0: Gönderiyoruz. Sticker. 536 901 8902 radyonun WhatsApp hattı. Kapatın uzman, çok reklam girmesin. Mesela bunu göndereceğim diye.
1: Komisyona gönder. Sokakta sakız çiğnemek yasaklansın diyor, Singapur gibi.
0: Dışarıda yediğimiz yemeklerin miktarı artırılsın. Çok para veriyoruz ama doymuyoruz demiş.
1: Porsiyonları biraz
0: porsiyonlar
1: arttıralım beyler.
0: Porsiyonlar diyor. Sena bunu beğenmedi. Sakarya'da belediyelere kasis yapmak yasaklansın.
1: Düşün Mustafa. Artık ne kadar hızlı gidiyorsa araçlar mecburen her yere.
0: Arkadaşlar
1: kasiste.
0: Türkiye'de kasisin kralı Beylikdüzü'ndedir. Mini bir dağ inşa etmişlerdi biliyorsun. Araba kasise girer, biraz kasiste ilerler, sonra iner.
1: Dört teker bir kere kesilir yerde.
0: Abi bu kadar büyük kasis olur mu ya Beylikdüzü kasisleri?
1: O kadar yavaşladı ya işte.
0: Bence ülkenin başka hiçbir yerinde yok.
2: Böyle uçak kalkışı gibi oluyor, havada kalıyor.
0: Önü, arabanın önü havaya kalkıyor. 3 ay yazın her yer tatil olsun diyor. Yazın çalışmak çok kötü diyor.
1: Toşa yer... otel yapsın, uygun tatil yapalım. Vah, güzel fikirmiş bu. Beğendim bunu.
0: Ulan bunu çok beğendim ya. Çok güzelmiş. Toki tatil köyü.
1: Orada uyguna, ucuza. Uyguna.
2: Tatil kurallarına girelim. Açıklansın her sene yazın başında. Ay çok iyi olur.
1: Heyecan. Heyecan. Vallahi heyecan.
0: Bunu beğendik.
1: Harika.
0: Ya Bursa Organize Sanayi'de bir kasis var diyor. Arş-ı Ala'ya ulaşıyoruz. Daha sonra yere iniyoruz diyor. Uğur. 500T ilçe olsun.
3: Ne çok taşıyorsun. Açacaksın illa aramı saadetimle.
0: Günaydın diyor. Erzurumlular kışın Adana'ya, Adanalılar Erzurum'a gitsin.
1: Hani bak, yayla, Erzurum'u yayla gibi kullanacaklar. Hmm. Yayla gibi.
0: Yaylak kışlak.
1: Yaylak kışlak. Kalırı tut, kaldır da
0: bir bağrına sigara içenlere İzmir'in çöp olduğu anlatılsın. Her yere rahatça atamasınlar diyor.
1: Bravo.
0: Hemen Türkiye başkaları. Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na gelen önerilere ek öneriler alıyoruz.
1: Başkaları tatildeyken çalışmak çok zor oluyor. Ülke geneli 1 Ağustos itibariyle bir ay tatil olsun. Herkes aynı anda tatile çıksın.
0: Yatalım.
1: Yatalım.
0: Acun Ilıcalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olsun. Biliyorsunuz Acun'un böyle açıklamaları var. Anlatıyor. Abi sabahın köründe niye işe gidiyoruz diyor.
1: Git bak bakayım şu an şirketinde çalışan var mı?
0: Yok mu?
1: Vardır illaki. Bir medya şirketinde herkesin 11'de geldiğini düşünsene.
0: Ya biraz o da şey yapıyor da yani.
1: Abim. Abi biraz yavaş. Biraz yavaş.
0: Kademeli emeklilik gelsin.
1: Bu da beklenen bir şey değil mi? İnsanlar tarafından.
0: Evet. Çocuk yapmak için ebeveyn ehliyeti çıksın.
1: Tamam, bunu her zaman.
0: Bunu hep söylüyoruz
1: her
0: ya.
1: Her zaman varız ulan. Yıktın mı yere, tut kaldır da bir bağrına bağ. Poşeti açmak için parmağını yalayan esnaf tutuklansın. Birlik yok kaçırım, çok olacak kinasın. Ya aç bunu. Sen var ya sen.
4: Aklıma hep şey geliyor ya, hatırlar mısın? Bu fırınlarda poşet dönemi başladığında röportajı hatırlıyorsun, hepimizin bildiği. Arkada abi torbanın içine üf.

0: üfleyerek açıyordu, içine ekmek koyuyordu.
1: Daha yeni bunu akşam yayınında konuştuk.
0: Yeni konuştuk.
1: 60 yaş üzeri dayılara röportaj yasaklansın. Ben de bunu öneriyorum demiş efendim.
0: Gaziantep'te festival düzenleneceği zaman kebap yapılmasın. Antep dumandan görünmüyor diyor.

0: Acayip öneriler geliyor biliyor musun?
1: Yıllık izin yılda iki defa, altı aylık olsun.
0: Çok konuşanlar toplu taşımaya alınmasın diyor Konya'dan Murat. 500 T yataklı olsun. Şimdi başka şehirlerden dinleyenler 500 T nedir? Bilmiyordu, biliyor mudur?
1: Türkiye'nin en uzun mesafeli muhtemelen şeyi.
0: Otobüs hattı.
1: Şehir içi otobüs hattı. Şirket değiştirince izin hakkı kaybolmasın.
0: Kayboluyor muymuş?
1: Bir önceki...
0: Doğru kaybolur.
1: Direkt
0: doğru,
1: gidiyor. Kaybolmasın evet. Diyor. Kaybolmayan izin hakkı istiyoruz.
0: Kayboluyor. İzin hakkı kayboluyor. Yaz saati uygulaması geri gelsin. Şimdi yakın zamanda Amerika'da biliyorsunuz Trump böyle bir açıklama yaptı.
1: Gene
0: bırakalım şu yaz saati işini diyor.
1: Bu
0: ya.
1: Bu sürekli saati ileri geri alıyoruz diyor.
0: Saçma
1: ya.
0: Sapan bir iş
1: kafası
0: diyor.
1: Kafası karışıyordur muhtemelen ha. Ondan.
0: Tabii Maraş'ta fotoğraf çektirdiğimiz dinleyicilerimiz fotoğraf atıyorlar. Çok güzel kareler geliyor. Fotoğrafların birçoğunda ikimiz de ayrı ayrı yerlere bakıyoruz. Saçma sapan yerlere bakıyoruz.
1: Normal bir taraftan bizim taraf çekmeye çalışıyor. Bir taraftan dinleyicilerimizin tarafından bir telefon var.
0: Yani nereye bakacağımızı şaşırdığımız
1: bazen
0: için.
1: Bazen ortaya baktık. Elazığlılara gakkoş demekten vazgeçilsin diyor. O diyor doğrusu diyor gakkodur diyor.
0: Öyle midir?
1: Öyle yazmış dinleyicimiz Zümra Hanım.
0: Selam gençler, kısa bir tatilden sonra yine geldim. Rukiye Hanım efendim. Saygılar Rukiye Hanımcığım. 500 T hattı değişmiş beyler. Artık Tuzla Mecidiyeköy arası çalışıyor. Bunu da ben okumuştuk.
1: Aa, uzamıyor
0: güzel,
1: mu artık Cevizli Bağ'a kadar?
0: Kısalıyor diye.
1: Yanlış hareket. Beylikdüzü'nün uzaması gereken hattı. Bence bir rekor denemesi yapılmalı. 500 T özel bir hattır sevgili Yıldırım. Bak bütün şakaların yarısı 500 T ile alakalı geldi. Tabii. Yıllardır şakalarımızın ana kaynaklarından 500 T var. 500 T hattı küçülmemeli. Vallahi uzamalı.
0: Cem Aslan emekli olsun. TBMM'ye gelecek önerilerden biri.
1: Kapağı şu uzman her hafta bir şehirden yayın yapsın. Yayın giderleri Büyükşehir Belediye tarafından karşılasın.

0: Bak yine bir 500 TL geldi, hazır mısın?
1: Hazırım buna da.
0: 500 TL'de kolonya ve kek içecek ikramı zorunlu olsun. Kaldırıyorlar bile, hatta kaldırdı bazı
1: şehirler
0: otobüs firmaları.
1: Şehirler bile kalkıyor.
0: Kalktı. Madem mesafe kısaldı, 500 TL'nin mesafesi kısaldı, 250 TL yapsınlar diyor.

0: Maraş'tayım ama 500T'yi ben de biliyorum diyor. Ünlüdür diyor, ünlü 500T.
1: Herkes bilir ya. Böyle uzayıp kısaya bilen bir şey.
0: Arada şey var değil mi, 500T'nin arasında körük var. Körüklü. Böyle iki otobüsü birleştirmişler.
1: O kadar yetmiyor.
0: Çok kalabalık.
1: O kadar yetmiyor. 150 kilometre yol ne olur yani? Ama artık eskisi gibi değilmiş. Üzdü be. Üzdü 500T.
0: 1000 lira ve 5000 liralık banknotlar da çıksın. Kırmızı ışıkta korna çalan araçların kornası 24 saat boyunca dıt dıt yerine horoz sesiyle değiştirilsin diyor. Efendim.
1: Daha çok basabilir. Belki horoz sesinden hoşlanıyor.
0: Farklı gelir.
1: Çok tehlikeli. Basar. Çok abi, tehlikeli bu.
0: Abi. Peki efendim. Şimdi çocuklar.
1: Buyurun
0: Fatih Bey. Programın sonuna geldik.
1: Maşallah.
0: Şimdi arayacağız.

0: aradan sonra veda edeceğiz. Sevgili dinleyiciler 8.50 yolda olanları yolculuklar. Biz İstanbul trafiğini %30'larla açtık. Şu anda ne durumda?
1: Şu anda %51 sevgili Yıldırım İstanbul trafiği.
0: Fena değil.
1: Normal hiçbir şey yok diyebiliriz İstanbul
0: için. Diyebiliriz efendim.
1: İstanbul için bir şey yok.
0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Mutfakları

Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor. Şimdi tüm mutfaklar...

0: Araçlara korna sayacı takılsın.
1: Günlük çalma limiti getirilsin. 10 kere basabilsin sadece. İstanbul Anadolu yakası, Üsküdar,
0: Kadıköy. Doğar doğmaz her çocuğa anne baba DNA testi yapılsın diyor. Akrabalar kardeşler, sen bana benzemiyorsun, sen benim kardeşim değilsin tartışması bitsin. Yasemin Hanım belli ki böyle bir şeyle zorbalanmış.
1: Yaşamış böyle bir şeyi.
0: Yaşamış. Bu diyor bitsin artık diyor.
1: Bir de böyle küçükken hep vardı ya, seni hastaneden aldılar.
0: Evet,
1: böyle
0: hep seni çöpçülerden aldılar.
1: Seni çöpçülerden aldılar, seni bilmem nereden aldılar. Sen aslında gerçek çocuk kardeş değilsin falan
0: sen
1: gibi.
0: Sen değilsin oğlum. Ben kenara çıkıyordum, kardeşim böyle. Yapıyordum onu. Sen değilsin, söylemiyorlar ağlama diye söylüyorlar. Sana söylemiyorlar ağlama diye.
1: Seni aldık biz.
0: Ağlıyordu yavrum ya. Betül çok ağlardı biliyor musun?
1: Ağlar tabii insan ya. Çok böyle bir zorbalık olabilir mi ya?
0: Çok ağlıyordu. Sevgili dinleyiciler, artık programın sonuna geldik. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim sevgili
0: dinleyiciler. Gerçekten renk kattınız derler ya. Evet. Renk kattınız, sağ olun.
1: Sağ olun Fatih Bey, teşekkür ederim.
0: Senacığım teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, size de teşekkür ederiz.
1: Sağ olun,
0: şimdi veda
1: canlarım.
0: Zamanı, aranızdan 5 dinleyicimize sticker göndereceğiz.
1: Gelsin.
0: Nasıl gönderiyoruz? Şöyle. Şöyle. Arabasında bir şey olsun, bir şey olana verelim.
1: Arabasında tesbih olana.
0: Yok, tesbih çok kolay, geç onu.
1: Kolay mı?
0: Kolay oğlum, herkesin arabasında vardı bir tane tesbih.
1: Arabasında rimel taşıyan erkeklere verelim sadece.
0: O ayıramayız onu.
1: Ayrımcılık var.
0: Ayıramayız.
1: Arabası olana verelim o zaman. Herkesi aldım.
0: Başka bir şey Sena var mı?
2: Kolonya olana.
0: Kolonya güzel. Kolonya. Tamam. Arabasında kolonya olana. Yalnız böyle parfüm falan değil he. Bayağı anam babam usulü.
2: 80 derece.
0: 80 derece kolonya olsun. Olana gönderelim 5 dinleyicimize.
1: Tamam.
0: 536-901-8902'den bize lütfen gönderin efendim. Gelmeye başladı.
1: Vallahi başladı.
0: Vallahi başladı. Engin'in arabada bayağı. Bayağı anam babam usulü şey var.
1: Kolonya.
0: Kolonya var. Tamam, bunu o zaman...
1: Kolonyalar akıyor vallahi.
0: 9'a kadar göndersinler. Bir 4 dakikaları var.
1: Göndersinler sevgili Yıldırım. Ondan sonra da içerisinden 5 kişiye seçer göndeririz.
0: Seçer göndeririz. Sevgili dinleyiciler çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun, var olun. Cansınız, harikasınız.
0: Vallahi renk attınız. Bir aksilik olmazsa akşam 18'de ben tekrar burada olacağım. Sizleri de beklerim efendim. Instagram'da radyonuzu bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak. Alem FM.
1: Cam.
0: Sena, sen 5 dinleyicimizi seç, İknur'a da ver, hikayede paylaşsın Instagram'da. Tamam, peki hadi o zaman veda edelim.
1: Haydi bakalım, görüşürüz tamam. Sevgili dedim. Kendinize iyi bakın, yarın salı. Yarın salı 4 ay. Aa, maaşlar yattı.
0: Bitti bile. Yattı ne, bitti bile.
1: Bir anda böyle tarihle göz göze geldim. Aa, altın günü var. Ama yarın olur artık o, bugün olmaz.
0: Niye bugün olmuyor?
1: Bu cumartesi alamadık ya altını.
0: He, doğru söylüyorsun.
1: Bir de ilk Serdar da, bugün Serdar da.
0: Serdar mı alıyor altınları?
1: Evet, ilk. 16 yayını dinleyin. Bakın, paraları almış gibi mi, almamış gibi mi yayın yapıyor?
0: Kafa açan uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar... Reklam.
4: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Reklam.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
10: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı. İran'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma sağlandığını belirten Trump, müzakerelerin formatı konusunda görüşüyoruz dedi. Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlatıldı. Özkök, sosyal medyada yayımlanan bir programdaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Bursa'da 4. kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen 35 yaşındaki hamile kadın yaşamını yitirdi. Kadının eşi gözaltında. Erzurum'da iki aracın karıştığı bir kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anından sonra ise sürücülerden biri diğerini darp etti. Saldırgan sürücüye 180 bin lira ceza uygulandı. Meclis Dilekçe Komisyonu'na geçtiğimiz ay 1610 başvuru geldi. Yapılan başvurularda seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesi, İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması gibi talepler dikkat çekti. Dünyanın en genç satranç büyük ustası Yağız Kağan Erdoğmuş ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki Erdoğmuş dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükseldi. Akaryakıt ürünlerinden otogaza zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatı 2 lira 45 kuruş artacak.
11: Hesap.com spor haberlerini sunar.
10: Galatasaray hazırlık maçında sahasında Fransız ekibi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Bir başka hazırlık maçında ise İtalya ekibi Udinese ile karşı karşıya gelen Trabzonspor rakibini Ernest Muci'nin kaydettiği tek golle 1-0 mağlup etti.
11: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
10: Serbest piyasada dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 87 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.351, yarım altın 20.269, çeyrek altın 10.134, gram altın ise 6.208 liradan alıcı buluyor.
11: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
10: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir, Kayseri ve Erzurum 34, Antalya 32, Adana 35, Trabzon 29 ve Diyarbakır 44 derece.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Hanımefendi. Birazdan. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Ağustos'tan Hodri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Reklam.
1: Parafla'nın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Cezayir Konstantine'deyiz. Konstantine, Cezayir'in kuzeydoğusunda yer alan ve köklü tarihiyle tanınan önemli bir vilayettir. Derin vadiler üzerine kurulu şehir merkezi ve tarihi köprüleri sayesinde köprüler şehri olarak bilinir. Üniversiteleri, tarihi eserleri ve kültürel mirasıyla ülkenin eğitim ve turizm açısından öne çıkan bölgelerinden biridir.
1: Parafla'nın katkı.

0: Aziz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Çay makinesi deyince vatan.
4: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü.

0: ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray hazırlık maçında sahasında Fransız ekibi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Bir başka hazırlık maçında ise İtalya ekibi Udinese ile karşı karşıya gelen Trabzonspor rakibini Ernest Muci'nin kaydettiği tek golle 1-0 mağlup etti.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST endeksi %0,64 puan artışla 13.544 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 83 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.319, yarım altın 20.240, çeyrek altın 10.121, gram altınsa 6.203 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: birazdan. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar İNG.

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: 9. Hariciye Koğuşu oyunu, yıllardır kemik hastalığıyla mücadele eden 15 yaşındaki bir gencin hem fiziksel acılarını hem de ruhsal çöküşünü anlatır. Genç, bacağının kesilme ihtimaliyle karşı karşıyadır ve sürekli hastaneler arasında gidip gelir. Hastalığın verdiği yalnızlık, korku ve çaresizlik içinde yaşamaya çalışırken Nusret adlı genç kıza aşık olur. Ancak yoksulluğu ve hastalığı nedeniyle bu aşkı da elinden kayıp gider.

0: eder. Bu hikayeyi izlemek için 11 Ağustos ve 26 Ağustos saat 17.30'da Bakırköy Aydem sahnede yerini ayırt.
1: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz'da TÜFE aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Bu ay ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi tutuklandı. Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin bugün başlayacağını duyurdu. Trump, İran'la Hürmüz Boğazı ve nükleer silahsızlanma konusunda da bir anlaşma olacak dedi. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro, 2002 yılından bu yana ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiyor. Kültür ve doğa temalarının öne çıktığı 10 yeni tasarım, Avrupa Merkez Bankası'nın sitesinde 21 Eylül'e kadar halkın görüşüne sunulacak. Nihai tasarım 2026 sonunda belirlenecek ve 2030'a kadar dolaşıma girecek. Günlük araç kiralama sektöründe yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelikle yalnızca gerekli yetki ve mesleki yeterlilik belgelerine sahip işletmeler faaliyet gösterebilecek. Düzenlemeyle ana işi araç kiralama olmayan işletmeler sektörden çıkarılacak. Akaryakıt ürünlerinden otogaza zam geliyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan. Reklam.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında. İklim

0: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
1: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Her dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Vakıf katılım kredi kartları.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Reklam.
3: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe çarşamba günü saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibini ağırlayacak. Sarı lacivertliler Avusturya temsilcisini elemesi durumunda play-off turunda oynamaya hak kazanacak. Avrupa kupalarında play-off turu kura çekimleri ise bugün yapılacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli olacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST endeksi 13.444 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 82 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.245, yarım altın 20.203, çeyrek altın 10.101, gram altınsa 6.191 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir, Kayseri ve Erzurum 34, Antalya 32, Adana 35, Trabzon 29 ve Diyarbakır 44 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

Aziz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Cezayir Setif'teyiz. Setif, Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan ülkenin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Verimli tarım arazileri, gelişen ekonomisi ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Roma döneminden kalma kalıntıları ve modern şehir yaşamını bir araya getiren Setif, Cezayir'in en hızlı gelişen vilayetleri arasında yer almaktadır.
3: Parafla'nın katkılarıyla.

0: Yangın yeri. Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
2: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Cem Adrian eşsiz sahnesiyle dinleyicilerin kalbinde iz bırakmaya devam ediyor. Kül, Sen Benim Şarkılarımsın, Herkes Gider Mi, Derinlerde gibi en çok sevilen şarkılarında her notada içimize işleyen, her sözde kalbe dokunan benzersiz sesiyle canlı performansının tüm gücünü bu konserde bir kez daha gösterecek. 22 Ağustos saat 21'de Jolly Joker Kartal East Marina'da.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Bir dönemin en iyisi.

0: Önceden nüfus sayımı için evlere geliyorlardı diyor, sayıyorlardı diyor. Hatırlıyor musunuz diyor, kimse diyor o gün evden çıkmıyordu demiş.
1: Yasak.
0: Ben görevliydim diyenler de var.
1: Ya o bir gün sokağa çıkıyor. Genelde pazar günleri mi oluyordu? Öyle bir şey hatırlıyor. Pazar günleri
2: oluyordu. Ama sahide gitti. O gün doğum yaptı biri. Nasıl oluyor?
0: Ya işte. Geri geliyor, arıyorsun. Alo. Memur Bey, duyuyor musunuz?
1: Alo efendim, buyurun.
0: Ya çok özür dilerim, sizi de yorduk ama.
1: Estağfurullah.
0: Geri gelme ihtimaliniz var mı? Çünkü bizim bir oğlan oldu.
1: Daire kaçtı abi sizin?
0: Daire 113.
1: Bir tane kitabıma bakıyorum. 113.
0: Bir geliverseniz.
1: 3 kişi yazmışız.
0: 4 olduk.
1: Ne oldu?
0: Çocuk oldu işte.
1: Oo.
0: Çocuk oldu.
1: Dur.
0: Gelebilir misiniz?
1: Geliyorum, hemen
0: tamam,
1: geliyorum.
0: Tamam, hadi kapatıyorum.
1: Hadi geliyorum.
0: Hadi görüşürüz. Hadi sağ ol, sağ ol. Sağ. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Şöyle buyurun abi.
1: Sağ olun.
0: Abi sen çıktın doğdu.
1: Ya daha ayağını...
0: sen ayağını...
1: ben çıkmadım. Yenge hamile değildi ya demin.
0: Hamileydi ya.
1: Allah Allah.
0: Hamileydi. Biraz ben bol gaz, giyinir. Yani bol.
1: Gaz sandığım.
0: Yok değil.
1: Ha, tamam abi.
0: Buyurun şöyle gelin.
1: Kaydedelim o zaman.
0: Şöyle çocuk bu.
1: Bu 4 yaşında bu ya. Bu çok
0: biraz
1: büyük olmuş
0: iyi,
1: bu ya.
0: İri doğdu.
1: Maşallahı var.
0: Şöyle kucağınızı...
1: Maşallahı var. Siz... Ben almayayım ya.
0: Valla.
1: Görevde çocuk ellemiyorum. Adı belli mi?
0: Adı da belli değil.
1: O zaman bebek diyelim. Bebek Yıldırım.
3: Bebek. Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.
4: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159 İstanbul is ready for departure. Passengers

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Adalet Bakanı Akın Gürlek 525 hakimden 333'ü hakkında işlem yapıldığını söyledi. Bunlardan 84'ü meslekten men edilirken 168'ine uyarma, 24'üne kınama, 23'üne aylıktan kesme cezası verildi. 4 hakim savcıya kademe ilerlemesine durdurma, 30'una yer değiştirme cezasının verildiği bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz'da TÜFE aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Bu ay ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi tutuklandı. Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin bugün başlayacağını duyurdu. Trump, İran'la Hürmüz Boğazı ve nükleer silahsızlanma konusunda da bir anlaşma olacak dedi. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro, 2002 yılından bu yana ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiyor. Kültür ve doğa temalarının öne çıktığı 10 yeni tasarım, Avrupa Merkez Bankası'nın sitesinde 21 Eylül'e kadar halkın görüşüne sunulacak. Nihai tasarım 2026 sonunda belirlenecek ve 2030'a kadar dolaşıma girecek. Günlük araç kiralama sektöründe yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelikle yalnızca gerekli yetki ve mesleki yeterlilik belgelerine sahip işletmeler faaliyet gösterebilecek. Düzenlemeyle ana işi araç kiralama olmayan işletmeler sektörden çıkarılacak. Akaryakıt ürünlerinden otogaza zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatı 2 lira 45 kuruş artacak.

0: etmez gurur. Alem Efendi birazdan. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Alem Efendi birazdan. Yak bütün fotoğrafları,
1: ona ait bütün eşyaları. Birazdan. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesin.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe çarşamba günü saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibini ağırlayacak. Sarı lacivertliler Avusturya temsilcisini elemesi durumunda playoff turunda oynamaya hak kazanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 13.444 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 82 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.245, yarım altın 20.203, çeyrek altın 10.101, gram altın ise 6.191 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni saatleri tüm zamanların en iyileri. Alem Efendi.
4: Anladım ki sen yalansın. Yalanlarla kalp çalansın. Arkamı dönüp seni aramışım. Bir bakmışım ki yalanmışsın. Ben içimde hep seni, sense hep ayrılığı taşımışsın. Senden son bir ricam var. Şu hesabı kes de üstü kal.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Merhaba, ben Gökhan Tepe.
1: Buraya gelmen lazım, güneşi görmen lazım.
0: Yeni şarkım Tatlım şimdi Alem FM'de.
2: Alem FM, cümle alem burada.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Sosyal medyada yayınladığı videolarla büyük beğeni toplayan BKM Mutfak komedyenlerinden Tahsin Hasoğlu, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: 90'lı yılların
6: en iyileri.
5: Alem Efendi.

0: Sen ses gitmişse sen hasta mısın?
1: Ben çok kötü durumdayım.
2: Burnum akıyor. Boğazlar gitti.
0: Boğazlar derken bir tane boğazım var biliyorsun.
1: Evet, boğazım gitti.
0: Evet. Kesinlikle kahve, hiç hayır demem derken Reyhan ve Muhteşem Kahvesi aham da burada. Bugün kahve kokmuyor ama ya, niye?
1: Ya ben de koku alamadım ama benim burunlar gidik olduğu için ben bir şey demedim.
0: Abi boğazlar, burunlar. Şimdi deliği iki tane olan her şeyi sen niye çiftmiş gibi görüyorsun?
3: Düşün işte abi.
0: Ayrı ayrı yerde olması lazım. Mesela kulaklar da anlayayım, gözler de anlayayım, eller de anlayayım, ayaklar da anlayayım. Ama şimdi burunlar, ağızlar.
4: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

Gazilerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamaları.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren bank kartın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla bank kart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net Sigortam.net. Oto
3: Ekspertiz. 24 Radyo. Haberin frekansı.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin. Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında çarşamba günü saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak. Fenerbahçe turu atlaması halinde playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Siyah beyazlıların adını playoff'a yazdırması halindeki rakibi Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni olacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencváros Górnik Zabrze eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.419 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 85 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 22 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı 26 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.173, yarım altın 20.167, çeyrek altın 10.083, gram altınsa 6.180 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir, Kayseri ve Erzurum 34, Antalya 32, Adana 35, Trabzon 29 ve Diyarbakır 44 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
4: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
5: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de.
5: Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. İyi haftalar diliyorum. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Kepenkleri açıyoruz. Günlerden pazartesi. Tarih ise 3 Ağustos. Yıl 2026. Saatler 16.07. Habro'ya Alem FM ve Serdar Trafik'te başlar. Kahramanmaraş'a çok teşekkür ederiz sevgili dinleyenler. Çok güzel, aslanlar gibi, krallar gibi ağırladılar bizi. Kahramanmaraş'tan dinleyen varsa ilgilisi, yetkilisi, oyu buyu, Ayşe'si, Fatma'sı, Ahmet'i, Mehmet'i hepsine teşekkür ederiz sevgili dinleyenlerim. 46 derece Kahramanmaraş sıcağında bizi yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Darısı artık diğer illerimizin başına. Şimdi Kahramanmaraş deyince şöyle bir şey var sevgili dinleyen. Önce bir Hüseyin'cim, ne haber kardeşim?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Senden ne haber?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Şimdi Kahramanmaraş deyince herkesin aklına bazı şeyler gelir. Mesela sevgili dinleyenler, türlü türlü şeyler gelir. Ben şimdi onun aklına bu gelir, bunun aklına şu gelir diye yönlendirme yapıyorum. Benim Kahramanmaraş deyince aklıma gelen şey bizim Lütfi'dir sevgili dinleyenler. Bizim Lütfi'dir. Lütfi 15 yaşında bir erkek çocuğu. Tek ideali radyocu olmak. Kahramanmaraş'a gittiğimizde tanışmıştık kendisiyle. Ve o gün bugündür ben doğursam bu kadar uğraşmam sevgili dinleyenler. Bak, telefonu elime alıyorum, Instagram'da Lütfi yazdı. Yayına geliyorum, WhatsApp'ta Lütfi. Oyun oynayacağım, Epic Games'te Lütfi'den mesaj var. Steam'e giriyorum, Lütfi. Onunla PlayStation Network'e giriyorum, Lütfi. Facebook'a bakıyorum, Lütfi. Twitter'a bakıyorum, Lütfi. Ve nihayet bugün radyoya geliyorum, Lütfi. Merhaba Lütfi.
2: Merhaba Serdar abi.
0: Ne yapıyorsun oğlum?
2: İyi abi, siz ne yapıyorsunuz?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol, var ol kardeşim. Ne yapıyorsun? Anlat bakayım, konuş birazcık.
2: Abi heyecanlıyım işte. İlk kez yayına çıkıyorum bu kadar uzun süreli.
0: Çok heyecan var mı? Uzun süreli, yani süreyi ne biliyorsun, ne kadar çıkacağını da biliyorsun yani.
2: Ya abi 2 saat çıkmayı düşünüyorum bir terslik olmazsa.
0: Nasıl 2 saat çıkmayı düşünüyorsun bir terslik olmazsa? Ha, 2 saat buradasın yani, ona da kararı da verdin.
2: Ya abi öyle düşünüyorum en azından.
0: Tamam, o zaman bugün sana bir iş verelim, bir çalış o zaman.
2: Tamam abi.
0: İş Hüseyin'e verelim.
1: Çay falan getir.
0: Yok, çayı biz getirelim oğlum Lütfi'ye. Biz ne verelim Hüseyin'e?
1: Lütfi Reis. Bize konu bulsun.
0: Konu mu bulsun?
1: Evet.
0: Oğlum çok, onu bence Lütfi bulmasın ama. Yani yine de sen bilirsin.
1: Yani bir deneyelim.
0: Tamam Lütfi, bir konu bul bakayım, ne olsun konu?
2: Abi ben daha çok gecelerden olduğum için aklıma gol, Serdar Oloji falan geliyor.
0: Değil kardeşim, yok öyle bir şey yok. Yok Lütfi'cim sen bir süre dinle sadece kardeşim. Lütfi bu arada kardeşi, annesi ve babası ile gelmiş. Yüzlerinden anladığım kadarıyla sürüklemiş onları.
1: Evet, evet.
0: Oğlum sen 46 derece Kahramanmaraş sıcağında anneanneni niye gönderdin ya? 46 abi, derece oğlum hava.
2: Abi orayı izlemem gerekiyordu.
0: Benim var ya, yarım Kahramanmaraş'ta kaldı. Ben böyle sıcak görmedim.
1: Sıcak değil mi?
0: Bak gittiğimizde erken sağ. Harun abi dinliyorsan selam olsun. Harun abi sağ olsun. Harun abi, Hakan abi, Kemal, hepsi. Şimdi isim saymayayım. Sayamadığım isimler olur unuttuğumdan dolayı. Hani şey olmasın, ayıp olmasın. Çok teşekkür ederim hepsine. Çok selam ederim. Bir yerde kahvaltı ettik. Saat böyle 12.30 falan. Arabaya bineceğiz. Ben Harun abinin arabasına bindim. Çocuklar diğer arabaya bindi. Harun abi arabayı güneşte bırakmış, tamam mı? Yanıyor araba. Bindik arabaya. Dedi ki Harun abi, çok şanslısın oğlum. Dün daha fenaydı. Dün daha dedi sıcaktı dedi. Dün bana. Öyle mi abi dedim. Hani dün daha sıcaktı dediği, baktım 44 derece. O anda da. Hani dün daha sıcaktı dediği, yani o anda 44 derece. Abi dedim dün kaç derece? Çok fenaydı oğlum, dün çok fenaydı dedi. Neyse sağ olsun gittik. Orada işte çarşıyı gezdik, esnafı gezdik falan. Yine Umut Bezgin birkaç kişi tokatladı orada. yine yolunda yani Umut Bezgin. Birkaç kişiyi tokatladı falan. İşte Fatih havale geçirdi falan sıca böyle. Kelini yağladık onu. Şey olsun diye, açılsın diye. Abi bekliyoruz, sonra arabaya bindik. Harun abinin ağzından şunu duydum. Bugün daha beter lan dedi. Bugün daha beter. Bu daha fena dedi. Arabanın göstergesine baktım. Kaç derece biliyor musun?
1: Kaç?
0: 46.
1: Of, Maraş plakası denk gelmişsiniz.
0: Vallahi bak 46 derece yani. Harun abi yazmış bana. Tam mesajı okuyacağım. Bu mesaj silindi demiş. Ne yazdın Harun abi? Harun abi ne yazdın da sildin? Oğlum bir şeyler yedik. Kremalı ballı börek Ballı börek diye bir şey duydun mu hiç hayatında, ballı börek?
1: Ballı börek duydum.
0: Duydun mu?
1: Duydum.
0: Lütfi zaten Kahramanmaraş'tan geliyor, duymuş o. Duydun ballı börek?
2: Abi ismen biliyorum da hiç görmedim, tatmadım.
0: Oğlum bir şey diyeyim mi sana? Ağzıma yüzüme böyle süre süre böyle yedim. Böyle yedim.
1: Daha önce yemiş miydin peki?
0: Ballı börek mi?
1: Evet.
0: Yediysem de haberim yokmuş kanka. Yani hiç...
1: Bu muymuş o?
0: Bir de ballı böreğin yanında bir şey daha vardı. Hazır Harun abi dinliyorken. Neydi? Harun abi yazsana onu be. Sana zahmet.
2: Abi Fatih abi gel demişti sanırım. Çullama mı?
0: Çullama mıydı adı?
2: Üçgene benzeyen pişi gibi bir şey demişlerdi.
0: Bilemedik. Oğlum delirdik. Bak sana bir şey söyleyeyim. Çalışmadığımız her dakika yemek yedik. Ağzımız devamlı dolu. Beni arıyorlar, radyodan arıyorlar. Bir şey soracaklar. Böyle, efendim ha. Böyle konuşuyorum yani.
1: Afiyet olsun.
0: Valla.
1: Afiyet olsun. Bana bir şey, gelen bir şey olmadı
0: teşekkür
1: ama neyse.
0: Teşekkür ederim. Yok
1: neyse.
0: Oğlum biz kendimiz zor geldik. Nasıl gelelim?
1: O kadar yerseniz tabii.
0: Çullamaymış, çullama. Harun abi öyle dedi. 46 dereceymiş bugün de Kahramanmaraş. Valla çok güzel etkinlik, çok güzel organizasyondu sevgili dinleyenlerim. Kahramanmaraş fuarını zaten biliyorsunuz. Gittiğimizde de çok inanılmazdı yani. Hakikaten insanlar... bayağı bir katılım göstermişler. Özlenmiş. Son birkaç senedir yeniden yapılıyor biliyorsunuz. Belirli bir sebeplerden dolayı yapılamamıştı 2024 yılına kadar. 2024'ten itibaren yeniden yapılmaya başlandı. İnşallah her sene olacak. İnşallah her sene kepenkleri de biz açarız.
1: İnşallah.
0: İnşallah her sene kepenkleri de biz açarız. İşte yiyecek içecekten Luna Park'a kadar her şey var. Her gün sevilen bir isim var. Her gün. Hani biz kepenkleri açtık. Bizden sonra da her gün sevilen isimler var. Biz orada görmek isteyen öncelikle dinleyicilerimize, Kahramanmaraşlılara, sonrasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Belediyemize selam ederim. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Bu etkinliği yaptıkları, bizi de oraya getirdikleri için. Biz orada görmek isteyenlere teşekkür ederiz. Harun abiye hususi teşekkür ederim. Bizle ilgilendi. Evladı gibi ilgilendi o sıcak. Ben var ya bak, o Harun abinin yerinde olsun. Yeter lan çok sıcak. Gidin ne yapıyorsanız yapın filan derdim yani. İsim isim sayamasam da şimdi birini sayarım öbürküsünü unuturum. Vallahi çok şey olur. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok güzeldi. Kahramanmaraş bizim kalemiz gibi bir yer zaten. Hani senede bir kere gitmezsek en azından olmuyor. Hepsine çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Çok thank you. Çok very much. İnşallah seneye de biz açarız yine diyorum.
1: Bir şey soracağım.
0: Efendim?
1: Luna Park'a gidip bir şeye bindin mi?
0: Yok, fırsat olmadı. Çünkü şöyle biz sağ olsun dediğim gibi bizi aldılar. Havaalanından bizi aldılar. Önce gittik. Böyle bir yemek yedik önce, tamam mı?
1: Onu anladık. Onu
0: bak
1: anladık.
0: Ne oldu? Havaalanından aldılar, yemek yedik. Gittik gezdik, geldik yemek yedik. Gittik oturduk dinlendik, geldik yemek yedik. Yedin. Gittik yayını yaptık, geldik yemek yedik. Yayın bitti, yemek yedik.
1: Yedin. Uçaktan önce yemek yedik.
0: Tamam mı?
1: Yedin.
0: Arabayı beklerken yemek yedik. Ama devamlı meşhur bir şey geliyor oğlum. Devamlı Harun abi elinde getiriyor. Bak bunu buradan başka bir yerde bulamaz. Aç bakayım ağzını falan diye. Sağ olsun getiriyor. Açıyorsun. Daha o ağzındayken diyor ki oğlum bak bu ballı börek, bunu yeme, bak bunu başka bir yerde bul. Şimdi başka bir yerde bulamazsın lafı adama akli dengesini yitirtiyor. Sana şu kadar söyleyeyim. Bir insan Kahramanmaraş'a gidip de dondurma yemez mi ya?
1: Yemedin mi?
0: Yemedim, fırsat olmadı. O kadar yedik. Dondurmayı kim yedi biliyor musun?
1: Kim?
0: Bizim Damla.
1: He.
0: Karşımızda bilmem kaç bin kişi var. Ben böyle mikro... Sadece en arkada Damla'yı gördüm. Baktım böyle... Böyle dondurma yiyor bizim Damla. Vallahi çok teşekkür ederiz ya. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok... Bizi çok mutlu ettiler. Gerçekten. Ben hafta sonu en olmak istediğimiz yer orasıymış. Gidince bir kere daha anladık. Çok. Vallahi çok iyiymiş. Uçak yolculuğu da hiç...
1: Tam onu soracaktım yani. Uçak
0: oğlum nasıldı? Umut Bezgin ne tırsıyormuş lan uçaktan. Ona sahip çıkmaktan kendi korkumu unuttum ben.
1: Bunu bilmiyor muydunuz daha önce?
0: Ben bir daha önce Umut Bezgin o yüksek ihtimalle beni yedi biliyor musun? Benim korkumu şey yapmak için kendi... Oğlum Umut Bezgin kendi aklını kaybettin ha adam.
1: Allah Allah şeye, türbülansa falan
0: ben girmedim. Ben Umut Bezgin'i ilk defa hayatımda böyle lan bir sus artık falan böyle duydum yani. Fatih'le biz muhabbet ediyoruz öyle yaptı. Lan bir sus lan, ben de uçaksa ne olur deme ya öyle filan diyor. Ben olmuş Umut Bezgin, ben olmuş.
1: Ona mı verdin acaba içindeki görev falan?
0: Ne bileyim ne oluyor oğlum sana dedim. Ne oluyor dedim sana. Şey dedi bana, böyle ani hareket olunca tedirgin oluyorum ben dedi.
1: ani hareket.
0: Evet. Ben de mesela sincaplara falan hiç anlaşamam. Böyle çok böyle devam panik halindeler yani. Hiç şey yapamıyorum onlara. Konuyu veriyorum.
1: Ver gelsin.
0: Bir şey bedava olsa ne olsun? Ne bedava olsun?
1: Oo, ballı börek diyeceğim de.
0: Ne bedava?
1: Yemişsin zaten.
0: Sana bir şey diyeyim mi? Ballı börek. Ben ballı börek olsam çok pahalı olurum. Ama çullama mı ballı börek mi şey yapamadım yani.
1: Ama senden iyi çullama olur.
0: Benden iyi çullama
1: senden
0: olur.
1: Senden iyi çullama olur.
0: Niye böyle dedin bana şimdi?
1: İyi çullarsın gibi.
0: Çullar. Lütfen ne bedava olsun oğlum.
2: Abi ulaşım araçları bedava olsun isteyebilirim.
0: Değil mi? Aya bile öyle gidelim. Doğru diyorsun. Evet ya. Doğru diyor. Çocuk doğru diyor.
1: Doğru söylüyor.
0: Ulaşım, sağlık bunlar. Ne
1: vallahi
0: güzel
1: ya,
0: değil mi? Evet.
1: Vallahi.
0: 0536 901 8902 0536 901 8902 536 901 8902 ne bedava olsun sevgili dinleyenler. Ne bedava olsun. Buyurun yapıştırın bakalım.

0: Bu hafta şaka da yok, hadi kaytardınız, iyisiniz. Ya aşk olsun, insan kendi işinden kaytarır mı abi? Şeye gittim, Kahramanmaraş'taydım biliyorsun. Yani o hani şaka 20 dakikada dinleniyor ama 20 dakikada olmuyor tabii. Yani onun için olmadı yani, yapamadık. Bu hafta yetişemedi sevgili dinleyen. İnternet bedava olsun. Parasıyla alamadığım için ben hiç bedavayı bilmem yani. Lütfi, konuşmak istemiyorum. Oğlum sana da ne sorayım ben anlamadım ki. Ne yapayım ki sana? Ne diyeyim ben şimdi?
1: Abi heyecandan dolayı ve ne söyleyeceğimi bilemediğimden dolayı emin olamıyorum ya.
0: Neye?
1: Ne deyip ne demeyeceğime.
0: Sıkıntı yok, yanında Hüseyin abi var. Bir şey olursa ağzını kapatır seni. Öyle hiç. Yani. Ben eşime ballı börek diye hitap ediyorum bazen. Sadece ballı diyorum. Adını söyleyince kızıyor bana. Tuhaf karşılıyor. İsmini hitap. Ballı börek.
2: Ballı, abi, ballı çörek de var bu arada.
0: Çok çok. Çöreği bilmem. Börek benim için yeterli.
2: Ballı çöreğim.
0: Ben böreğe börek diyorum diye bile linç yemiş bir adamım, biliyor musun?
2: Aa, evet, öyle şeyler var.
0: Evet, börek diyorum diye linç yedim.
2: Börek.
0: Yani. Öyle diyorum diye linç yedim. Hani şey diyemiyorsun, ayıp oluyor değil mi? Sana ne kardeşim, istediğimi derim diyemem değil mi? Ayıp değil mi?
2: Ayıp.
0: Sana ne oğlum, işin gücün yok mu? Diyemiyorsun değil mi?
2: Diyemiyorsun. Ayıp. Değil mi? Tabii tabii.
0: Başka derdin mi yok senin? Diyemiyorum değil mi?
2: Aa, ayıp.
0: Git tedavi ol. Diyemiyorum değil mi?
2: Ayıp.
0: Değil mi? Bunları diyemiyorum.
2: Tabii tabii, ayıp bunlar.
0: Sana ne, boş beleş. Git işinle ilgilen filan. Diyemiyorum değil mi?
2: Asla asla.
0: Keşke diyebilsem.
2: Keşke keşke yanında diyebilsem.
0: Ama diyemiyorum, ayıp olur değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Ayıp olur, anladım. Anladım. Lütfi, sana bizim YouTube kanalında moderatörlük vermeyi düşünüyorum.
1: Elimden geldiği kadar yapmaya çalışırım abi.
0: Çünkü vermeden de yapıyorsun zaten gördüğümüz kadarıyla.
2: Evet.
0: Lütfi için ajanstan bana telefon geldi.
2: Ne diye?
0: Abi Lütfi diye birisi var, sizin ekiptenmiş gibi davranıyor, engelleyelim mi dedi bana. Dedi ki yok yok, yapma. Yapma yapma. Abi Lütfi ile bir resim paylaşır mısınız? Biz de merak ediyoruz. Valla ben çekip paylaşacaktım ama şöyle yapayım istedim. Lütfi çekip beni etiketlesin, ben ondan alayım hikayesinden istiyorum ben. Ben öyle istedim yani.
1: Yoksa, tamam abi.
0: Yoksa ben çekeyim paylaşayım, sorun yok. Hüseyin ara verelim demiş. Verelim, evet. Aradan sonra gelelim, hadi bakalım.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
5: Auto 24 Radyo, haberin frekansı.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Cezayir Alger'deyiz. Alger, ülkenin başkenti olan Cezayir şehrini kapsayan ve ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunan en önemli vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi kasbah bölgesi, modern yapıları ve hareketli limanıyla dikkat çeker. Eğitim, ticaret ve turizm alanlarında ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Alger, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlar.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Kuş Adası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Şu an neymiş, Kuşadası'ndan Lüleburgaz'a ailece yolculuk yapmaktayız. Ve severek dinliyoruz. Bana göre bedava olması gereken şey. Reyhan'a okey yaptım mesajını. Okey kızım, okey. Teşekkür ederim. Nerede? Aa, kahvem yok. Aa, kahvem. Bir dakika dur. Kim o? Gel gel.
1: Bir kamerayla giriyorum. Magazin kızım, gibi giriyor.
0: Kızım ne yapıyorsunuz?
1: Ya.
0: Uygunsuz yerde şey yapıyorum. Yani böcek içinde ekmek yapıyorum sanki. Bastın kamerayla niye bastınız ya beni? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu ben? Ne, bir şey mi yaptım?
1: Baskın
0: şey...
1: yedik.
0: Evet. Hani öyle bir geldi ki İlknur. Bunu belgelemem lazım diye geldi.
1: Evet.
0: Yani. Hakikaten ne oldu? Hani şey mesela eldivensiz yayın yapıyorum diye mi bu baskın? Maskesiz, eldivensiz ya. Efendim? Ha, gündüz yayını için. Verdiğimiz videolar ne oldu? Sen kamera deyince aklıma geldi şu an. Ne oldu? Ne? Surat niye düştü? Allah Allah. Surat niye düştü? Hayır, hayır, surat niye? Verdiğimiz videolar ne oldu değil mi? Editliyoruz. Editliyoruz. Nasılsınız Reyhan Hanım? Özel sorular sorabiliyor muyum? Hani mesela ne zaman evleniyorsunuz filan gibi.
2: Seneye Nisan.
0: Seneye Nisan. İlknur Hanım, sizde var mı böyle bir şeyler? Böyle bir şey yok mu?
2: Taze engelledik.
0: Taze mi engelledin?
2: Evet.
0: He, sen de yayında, tamam tamam.
2: Hayır, az önce bir saat önce engelledim.
0: Bir saat önce mi? Geçen hafta başka biri miydi? Yayında anlatmadın mı kızım? Bir dakika dur, bir saat önce evleneceğin kişiyi engelledin ve bunu söyleyip hayatına devam mı edeceğini zannediyorsun? Ciddi misin? Bir saat önce mi engelledin?
2: Evlenecek değil.
0: Bir daha dur dur. Allah aşkına geç geç. Mikrofonun oraya geç. Geç, bu böyle olmaz. Mikrofonun oraya geç. Hemen buraya geç. Allah Allah. İlişki bitirmiş gelmiş, mikrofon kurup şey yapıyor. Odasına gidiyor. Okey yani. Ne haber?
2: Kahve nerede?
0: Bilmiyorum ki, kayboldu kahvem. Kayboldu yani, bilmiyorum.
2: Geldim.
0: İlk dur. Evet. Sen bir saat önce evleneceğin kişiyi engelledin. Bunu yayında söyleyip buradan çıkıp gidebileceğini mi zannediyorsun?
2: Hayır, evlenmeyecektik de.
0: Ne yap? Gönül mü eğlendirecektin? Ne yapacaktın?
2: Yani evlenme yolunda falan değildik ama bir saat önce engelledim hani, güzel bir.
0: Niye?
2: Gidişattı.
0: Neden?
2: Yani hak etti diyelim. Şimdi
0: demek çok güzel gitmiyormuş kızım.
2: Evet, demek ki güzel gitmiyormuş.
0: Kim üzdü lan? Bu kızı kim üzdü? Kim üzdü bu kızı?
2: Zaten her hafta mutlaka birilerini engelliyoruz abi.
0: Ama sen, ben ilk geldiğin hafta konuştuk yayında. O zaman da birilerini, onu engelledim, buna şöyle yaptım.
2: Haftada
0: şöyle
2: bir değişiyor abi.
0: Hediye de kaptırmıştın sen. Para, bir şey, bir şeyler de olmuş.
2: O para bu arada arkadaşlar 5000 TL göndermiştim IBAN'dan engelim, evet, açılsın diye.
0: Evet.
2: O para sonra bana geri geldi.
0: Hı. Bak düşün, öyle adamları engelliyorsun, böyle adamlara şey. Yani ben ya, İlknur ya.
2: Ya bilmiyorum, aşk konusunda bir bahtsız

0: Sızlık mevcut.
1: Ne oldu? Ne kadar da tanıyorsun mesela bir saat önce engellediğin kişiyi?
0: Ay çok yeniydi aslında ya.
1: Nereden ama tanıştınız?
0: Arkadaşımın arkadaşı, şöyle bir ortam.
1: Peki bir sosyal medya uzmanı olarak internetten biriyle tanışıyor musun? Tanışır
0: evet,
1: mısın?
0: Evet tanışıyorum.
1: Ciddi misin?
0: Tanışıyorum, tanışanları da destekliyorum.
1: Yürü be ablam be. Tamam. Ne kadardır konuşuyordunuz peki kendisiyle?
0: Yani 2-3 hafta falandı ama hani ne derler? Gelecek vadeden ve potansiyeli yüksek bir beyefendiydi.
1: Tam engeli hak edecek ne yaptı?
0: Hoşlanmadığım bir tavırla konuştu benimle. Ben de direkt engelledim. Onun cevap yazmasını beklemedim.
1: Ne mesela, sadece günaydın mı yazdı? Canım yok muydu sonunda, ne yazdı?
0: Tekneyli yani? Günaydın yazmış, ben de engelledim.
1: Gün o.
0: Tekneyli günaydın.
1: Barışırsınız.
0: Yok, barışmam.
1: Direkt başkasıyla konuşmaya başlamış gibisin şu an.
0: Zaten. Her zaman yedek kulübesi hazır bekler.
1: Lan şu lafları bir erkek söylese gün yüzü göstermezsiniz erkeklere. Gün yüzü göstermezsiniz.
0: Yok, en azından doğruları söylüyorum.
1: Ama kardeşim doğru. Ben yıllardır yayında benim savunduğum bir şey var. Ne biliyor musun?
0: Nedir efendim?
1: En büyük aşk acısı bir sonrakini bulana kadardır. Diyemedim kadandır ama. Ben diyemiyorum, sen yapabiliyorsun.
0: Kesinlikle öyle. Evet. Takıntılar bir sonraki takıntını bulana kadardır.
1: Dur sen şimdi bu kısmı videoda falan kullanırsın. Demin cümleyi söyleyemedim, karizma gitti.
0: Vallahi kullanmam. Hayır, kullanmam. Ben kesinlikle en güzel çıktığınız anları kullanıyorum.
1: Ben yine de baştan alayım bir daha. Tamam mı?
0: Tamam,
1: en güzel aşk acısı bir sonraki... Yok yine diyemedim ya.
0: Neydi? En güzel aşk acısı bir sonrakini bulana kadar.
1: Hayır, en... Allah Allah. En güzel de en büyük. En büyük aşk acısı bir sonrakini bulana kadardır.
0: Teşekkürler.
1: Biz, ama 4 kere söyleyince olmadı değil mi? Özelliği kayboldu tabii. Yani. Hani
0: artık aşk acısı çekmek diye bir şey yok o yüzden.
1: Ne, bunun yeni adı ne mesela? Hani ghost most falan diyorsunuz yani bazı
0: ya,
1: şeyleri.
0: Bilmiyorum, artık zaten bence günümüzde ilişkiler form değiştirdi. Kimse aşk acısı çekmiyor yani.
1: Ne yapıyor?
0: İşte başka birine geçiyor ama hemen.
1: Hemen.
0: Thank you next diyorlar yani.
1: Hani eskisi gibi mesela böyle evlerde oturup böyle şarkılar dinle falan böyle.
0: Ya son zamanlarda ağlayan kimseyi görmedim.
1: Aşk yok, aşk. Aşk yok.
2: Ben ilk dura bir soru soracağım.
1: Sor.
2: Bu situationship var ya, situationship.
0: Evet.
1: Ne diyorsunuz oğlum siz? Ben friendship biliyorum Mortal Kombat'la.
2: Bunu anlatıp ve destekleyip desteklemediğini soracağım.
1: Ne diyorsunuz oğlum?
0: Ben şimdi...
1: Bir dakika, ne dedi ki o? Ne dedi o?
0: Benim,
1: bana anlat.
0: Situationship değil mi? Tam da söylenemiyor yani.
1: Ne ki bu?
0: Şu abi... sevgili gibi her aktiviteyi yerine getiriyorsun.
1: Evet.
0: Mesela sevgililer ne yapar? Görüşürler, plan yaparlar, birbirlerini işte kıskanırlar, severler, sakınırlar vesaire. Sevgi kelimeleri kullanırlar. Her şey yani.
1: Tamam.
0: Sevgiliye dair her şey.
1: Tamam.
0: Bu yeni nesil ilişki tipinde, situationship, artık ismini söylemiyoruz ama dinleyenler anlamıştır. Hı. Belki de yaşamışlardır.
1: Evet.
0: Artık yeni nesil gençlerimiz diyeyim. Ya aslında yok, her yaş grubundan bunu yapan var.
1: Hı.
0: Şu günümüzdeki bireyler şöyle diyor: bu etkinliklerin, bu aktivitelerin hepsini yapalım ama adı ilişki olmasın.
1: Hayretler içerisinde dinliyorum değerli dinleyenler. Yani, lütfi.
2: Ben sana Türkçesini söyleyeyim. Lütfi. Modern gevşeklik.
0: Hiçbiri yani her şeyi yaşayalım ama bizim bir ilişkimiz var demeyelim.
1: He.
0: Biz sevgili değiliz.
1: Ona başka ben demeyeyim. Bana yorum yaptırmayın.
0: Bana değil, o değil, o değil.
1: Tamam, bana yorum yaptırmayın,
0: o değil,
1: ne olur yani.
0: O değil, o değil. Ama o da içinde.
1: Allah Allah.
0: Mesela bu kişilere peki biz neyiz diye sorduğunuzda size bir sıfatla gelmiyorlar. Böyle iyiyiz.
1: Ne diyor, station wagon muydu neydi?
0: Hayır, direkt şöyle diyorlar. Sevgili değilsek biz neyiz? Böyle iyiyiz.
1: Ha, sevgili gibi.
0: Böyle iyiyiz.
1: Böyle
0: hiçbir
1: iyiyiz.
0: Hiçbir açıklaması yok. Böyle iyiyiz.
1: Ha, bu şey gibi hani mesela eskiden çiftlerde soru var. Biz şimdi neyiz? Station wagonuz gibi. Neydi oğlum adı? Valla akım bu.
0: Stationship.
1: Stationship. Ana. Lütfeciğim, hiç stationship diye bir şey duydun mu?
3: İlk defa yayında duyuyorum.
1: Kardeşimsin.
3: Desen yalan olmaz.
1: Kardeşimsin
0: ben. İnşallah hiç de duymaz. Hiç de yaşamaz hiç. İnşallah.
1: Lütfeciğim sen bizden uzak dur koçum. Bak görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Abileri, ablaları görüyorsun değil mi?
0: Çok yani kötü durumdayız. Çok kötü.
1: Yani neyse, şimdi çocuk var, beni konuşturma ilk. Şimdi beni konuşturma yani vallahi. Böyle. Tövbe estağfurullah. Neler duyuyorum arka. İnsan kendi yayınında konuk gibi bir şeyler öğrenir mi ya?
0: Ne yapalım? Vallahi ben...
2: Çok... Yani farklı şipler de var. Şimdi onları söylemeyelim tabii.
1: Oğlum yayında. Benim bildiğim Fren şip işte. Bir tek Mortal Kombat. Hayır. Gerçekten şaka yok.
2: İki insan arasındaki şiplerden.
1: Ne o?
2: İşte Station Ship.
1: Başka
2: ne var? Bunu İlknur daha iyi bilir.
1: Biri ne yazmış biliyor musun? Bak biri ne yazmış biliyor musun? Serdar ne anlatıyorsunuz abi?
0: Ben hep Station Ship'te kaldığım için bana başka bir şey gelmiyor şu an aklım ama. İlknur, genel olarak seni... böyle. Thank you next.
1: Şimdi...
0: Devam.
1: Lütfi var. Bak çocuk bizi bırak. Hayali olan radyoyu bıraktı televizyon seyrediyor çocuk bak.
3: Abi.
1: Çocuk bıraktı hayali bak. Kahramanmaraş'tan buraya geldi. Radyocu olacak stüdyo görmeye. Düşün ki o kadar ilgisiz alakasız ki şu an televizyon seyrediyor çocuk. İlknur seni seni yarın yine bekliyoruz yayına bekliyoruz.
0: Tabii.
1: Tamam mı? Bu bütün anormalliklerini anlat yani bize. Tamam mı? Bütün anormalliklerini anlatıyor. Ama yine diyorum, ama yıllardır diyorum. Şu kadınların söylediği şeylerden bir tanesini erkekler sözü gün yüzü göstermezsiniz arkadaşlar bak. Söylüyorum yani. Evet. Friendship yapıyorum sana. Al. Şarkı çaldım. Tamam yeter beni daha çekme. Bunlar kayıt altına girsin istemiyorum ben. Beni al bu kamerayı. Beni daha çekme. Az önce anlatılan hiçbir şeyle ilgim alakam yok. Öyle ship mip station falan ben ilk defa duydum. Hala da anlamış değilim. Hala da.

0: Ya Serdar niye konuşuyoruz bunları demiş efendim. Sonuna kadar haklı.
1: Haklı, haklı.
0: Sonuna kadar haklı konu ama bir şey söyleyeceğim. Benim programım çok organik bir program. Dışarıda yaşanan şeyleri anlattık yıllarca. Gençlere böyle bir şey var. Ghost var. Bak yeni öğrendik. Stationship var.
1: Evet.
0: Sevgili gibi her aktivite işte sinemaya gidelim, yemek yiyelim. Sevgililer günümüzü kutlayalım, birbirimize hediyeler alalım o ama sevgili olmayalımmış.
1: Öyle bir şey olabilir mi ya?
0: Şimdi mesela kim? Gülşen Hanım. Ben sizle aynı fikirdeyim ama benimki çok aktüel bir program. Hani demek varmış böyle bir şey. Ben bir yaşıma daha girdim.
1: Var var böyle şeyler var. Yani bunlar...
0: Ghost vardı değil mi? Ghost var.
1: Ghost hadi olur anlaşamazsın.
0: Tamam Ghost var. Station Wagon var. Başka ne vardı?
1: Station Ship var.
0: Ben artık benim hayatımda onun adı Station Wagon. Friendship Mortal Kombat'ta var oğlum harbiden. Vallahi bak. Başka ne var?
1: Love Bombing var.
0: O neydi Love Bombing?
1: Ya işte tanışıyorsun anında bir patlama yaşıyorsun. Ben sana aşığım ben dur, sana dur. Şöyleyim. Hayır öyle değil.
0: Tamam ya patlama derken yani. Seviyorum aşığım.
1: Seviyorum işte ben sana şöyle aşığım böyle aşığım kapında yatarım senin için deli oluyorum falan diyorsun.
0: Sonra sabah geçiyor.
1: Sonra 3 gün sonra bir bakıyorsun ghost.
0: Sonra sabah geçiyor.
1: Tabii.
0: Anladım. Lütfi'ciğim.
2: Evet abi.
0: Kardeşim. Örnek alacağın şeyler var, örnek almayacağın şeyler var. Görüyor musun?
2: Evet abi.
0: Derslerine çalışıyorsun.
2: Evet.
0: Tamam mı? Derslerine çalışıyorsun. Birini seviyorsan seviyorsundur kardeşim.
1: İşte bu.
0: Anladın mı? Bu. Tamam. Aha. Birini seviyorsan seviyorsundur. Birini sevmiyorsan da sevmiyorsundur. Tamam mı kardeşim? Aha abi. Bu. Bu kadar yani.
1: Aynen öyle.
0: Bu kadar. Lütfi sakın takibimizdesin. Ona göre.
1: Tamam abi.
0: Biz elimizden geldiğince böyle yetiştirelim.
1: Bence de ben kendim böyleyim zaten.
0: Evet.
1: Ne yani. O şipler fipler ya.
0: Şip mip falan geldi bizim ayarımızı bozdu.
1: Vallahi ya biz Anadolu erkeğiyiz.
0: Evet. Çapa mapa dedi ayarlarımı bozdu benim.
1: Biz evleneceğiz falan diye.
0: Lütfi'ciğim.
2: Evet abi.
0: Sen kaça geçtin şimdi?
2: 10. sınıfa geçtim.
0: Kaç oluyor Lütfi?
2: Lise 2.
0: Lise 2. Lise 2 oluyor.
2: Evet.
0: 10. Lise 2.
1: 10. sınıf evet.
0: Lise kaç sene şu an? 7 sene
1: 4.
0: mi? Kaç?
1: 7 sene ne abi? Tıp fakültesim bu
0: az yani. Bile dedim oğlum. 4 sene mi lise?
2: Evet.
0: Anladım kardeş. Sen şimdi 2'desin. Bir 2 daha var sonra. Evet. Ha 3 var ya daha 2'yi evet. De okumadın. 3 var ya. Yani.
2: Evet.
0: Anladım kardeşim. Ne olacaksın diye sormuyoruz sana. Çok manasız olur sana bunu sormak.
2: Evet.
0: Anladım peki. Üniversite İstanbul'da mı düşünüyorsun?
2: Yani eğer olursa evet.
0: Lütfi Ankara'da oku, Antalya'da oku, Rize'de oku. Yani İstanbul ya da kazanırsan bize de haber ver. Biz ne bileyim o taraf merkez stüdyo varsa bizim Ankara'da var mesela. Ben mi giderim artık bilmiyorum ama. Gelsin jandarma. Aa Lütfi o mesaj atan çocuk mu? Evet evet kalktı Kahramanmaraş'tan buraya geldi çocuk.
1: Ya.
0: Evet kalktı Kahramanmaraş'tan buraya geldi çocuk yani. Lütfen en sevdiğin dersin hangisi?
2: Abi şimdi ne desem bilemiyorum
0: Lütfen
2: ya.
0: Lütfen yayıncılıkta bir. Net olacaksın. Net. En sevdiğin ders hangisi? Atıyor en sevdiğin ders matematik. Abi öyle düşün falan. Yok matematik. En sevdiğin ders matematik. En sevmediğin ders müzik. Ha, ben kendiminkini söylüyorum bu arada. En sevdiğin ders.
2: Abi çok var hangisi?
0: Güzelim. Şimdi? Canım kardeşim. En sevdiğin ders?
2: İngilizce.
0: Efendim?
2: İngilizce.
0: İngilizce en sevdiğin ders.
2: Evet.

0: Ders hangisi Lütfi?
1: En sevmediğim kimya.
0: Kimya.
1: Kimya.
0: Sevmem beri gelsin zaten.
1: Hocayı seviyorum ama dersi hiç sevmem.
0: Kimyayı zaten bir tek kimya hocaları anlıyor.
2: Kimya sıkıntı, ben biyolojiciydim.
0: Evet. Friendship bir ara, arada sonra geliyoruz. Fatality'ye kadar gider bu olay, ben sana söyleyeyim. Evet, geliyoruz.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: 24 Radyo, haberin frekansı.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Edebiyatın başyapıtlarından olan Dostoyevski'nin yazdığı, dünya genelinde en çok okunan ve satılan eseri olarak bilinen Suç ve Ceza'da insanı tüm yönleriyle tahlil eder. Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petrovic'i ele alarak tiyatroya uyarlanmıştır. Sen de bu oyunu kaçırmak istemiyorsan biletini al. 21 Ağustos saat 18.20'de, 31 Ağustos saat 16'da Bakırköy Butik sahnede.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Evet, ne bedava olsun diye sorduk sevgili dinleyenler. Cep telefonu bedava olsun diyen var. Cep telefonu.
1: Küçük şeyler ya, bunlar alınır cep telefonu.
0: Evet. Lütfi. Günde kaç saatin cep telefonuyla geçiyor Lütfi?
2: Abi bir bakmalıyım da.
0: Oğlum bakmalık bir şey yok. Kendin ne yaşadığını bilmiyor musun ya? Kaç günde kaç saat telefon elinde işte. Ne yapıyorsun?
2: Abi genelde yani son birkaç gündür değil de yayınları dinlerken de telefonla bir yandan uğraşıyorum.
0: Ha, uğraşıyorsun.
2: Mesela bugün 2 saat kadar falan olmuş.
0: Evet.
2: 13 saat olduğu var geçen hafta. 10 saat olduğu var. 11 saat var.
0: 11 saat var.
2: Evet.
0: Anladım. Günde kaç saat telefonla uğraşıyorsun aslan kardeşim?
2: İşte günlük olarak değişiyor. 10 var, 11 var, 13 var.
0: 10 var, 11 var, 13 var. Anladım. Günde kaç saat ders çalışıyorsun Lütfi?
2: Okul olduğu kadar.
0: Lütfi ilk esprisini yaptı yayında Hüseyin.
2: Fark ettim. Abi daha önce yapmıştım.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Ne yapmıştın?
2: Ne zaman? Ocak ayında yayına bağlandığımda...
0: Ya ilk esprini hatırlıyorsun yani.
2: Evet.
0: Ne?
2: New York Polis Departmanı için yayına bağlandığımda... ...yayına bağlanmayalı bir yıl oldu falan demiştim. 1 Ocak, 31 Aralık tarihleri arasında değişimden dolayı. İlk şaka oydu sanırım.
0: Gülmüş müydük?
2: Sanırım geçmiştiniz, orayı duymamıştınız. Veya paralel evrende 4-5 dakika mı ne oldu demiştiniz.
0: Bak bir tanıdık bir dinleyicim yazmış. Diyor ki ya bende de o var. Bir erkek arkadaşım var. Sevgili gibiyiz. Her şeyi yaşıyoruz. Tatile gidiyoruz. Sinemaya gidiyoruz. Bana tiyatro bileti almış. Ben ona hediye aldım. Fakat sevgili değiliz. Ya da sevgiliyiz ben... işte onun şeyi varmış, bir tabiri varmış.
1: Evet.
0: Neydi?
1: Situationship.
0: Bana göre yanlış.
1: Bana göre yanlış.
0: Bana göre yanlış. Ama şöyle bir olay var. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Bana ne yani?
1: Tavsiye verebiliriz.
0: Aynen. Seviyorsan git konuş kardeşim.
1: Ya da ghostla.
0: Efendim?
1: Ghostlasın.
0: Ghostla mı?
1: Evet.
0: Oğlum şöyle tabirler kullanmayın. Yollar. Bak sonra dinleyici kızıyor bak. Sonra bana sanki ben yapıyormuşum gibi bana kızıyor sonra.
1: Hayır canım hayır.
0: Biz... Ghostla diyor. Ghost ne? Ghost ne oğlum?
1: Ghost.
0: Ne ghost ne? Ne ghost, diyorsun oğlum sen?
1: Yol vermek.
0: Yol vermek.
1: Evet.
0: Ayrılmak o.
1: Ayrılmak değil.
0: Değerli dinleyenler bizim jenerasyonda şeyin adı ne? Ghostlamanın adı ne bizim jenerasyonda?
1: Ayrılmak karşılıklı oturursun konuşursun.
0: Tamam öbürküsü de tek taraflı ayrılmak
1: tek
0: işte.
1: Tek tarafı da bir anda engelliyor seni. Fotoğrafın çıkmıyorsa ghostlamak.
0: Tamam muhatap olmamak. Ne ghostlama ne o? Muhatap olmamak.
1: Abi, kötü bir şey ama yani.
0: Tamam muhatap olmamak o.
1: Yani, oturun adam akıllı konuşun tartışın ayrılın yani ne bu?
0: Değerli dinleyenlerim bak yine söylüyorum. Genç jenerasyon ne yapar ne yaşar ne eder? Beni hani bir noktaya kadar ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Bir noktaya kadar ilgilendirmez. Ama öyle ghostmuş mosmuş falan filan mesela benlik şeyler değil onu söyleyeyim yani.
1: Benlik de değil. Bak, yani olmaz.
0: Dinleyiciye baktığım zaman mesela bunları bilen var, yapan var. Bunları bilmeyen var, yapmayan var, kızan var. Aa evet diyen var, o var, bu var. Bazı şeyleri ağzım açık dinliyorum yani vallahi.
1: Olmaması gerekiyor.
0: Tası tara toplayıp kaçmak. Ghostlamak
1: yok canım
0: mı?
1: Bu değil.
0: Öyle.
1: Ghostlamak bu şey oluyor.
0: Eskiden ghostlama paketlemeydi demiş efendim.
1: Evet. Evet. Yani ghostlayan var, ghostlanan var. Hı.
0: Bizde trip atmak. Bizde trip atmak vardı demiş efendim. Efendim. Dur bakalım. Görkemi spesifik olarak falan dedikleri daha anlaşılırmış ya selam olsun demiş efendim. Evet. Çocuk tek bir böyle şey biliyor, enteresan kelime biliyor her şeyde o. Görkem'e bir soru cevap versin mesela. 10 cümle, 10 cümlenin içinde spesifiği kesin geçirir. Bana ne haber de mesela.
1: Ne haber?
0: Spesifik olarak iyiyim ama aslında. Yani radyoya geldiğim zaman baktığımda çok spesifik bir şey göremediğimden dolayı birazcık da kötü oldum. Tam stüdyoya girdim, spesifik bir şeyler görmeye başladım. Bu bana kendimi iyi hissettirdi. Yayına girdim, mesajlara baktım. 10 mesajdan 5'i çok spesifik mesajlar Hüseyin. Yani... Sadece onu biliyor ve her cümlede onu kullanıyor. Yani onu. Bir de vibe. Onu da yeni öğrenmiş vibe.
1: Vibe.
0: Evet ben ondan o vibe'ı alamadım. Bunlar ne arkadaş ya? Vibe, station wagon, friendship filan. Arama tamam bir aradan sonra geliyoruz efendim.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Reklam.
5: Bu ses... Çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj
6: Şoto Ekspertiz. Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan ise Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Pilot Garaj Şoto
7: Ekspertiz. 24 Radyo. Haberin frekansı.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. AK Parti terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenlemeyi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, terörün bitmesi ve üniter devlet kırmızı çizgimiz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz'da TÜFE aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Bu ay ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine Perşembe günü gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki semt pazarında armut seçme nedeniyle kadın müşteriyle pazar esnafı arasında kavga çıktı. Esnafın fırlattığı kalas kadının başına isabet etti. Kadın müşterinin başına 10 dikiş atılırken esnaf tutuklandı. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro, 2002 yılından bu yana ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiyor. Kültür ve doğa temalarının öne çıktığı 10 yeni tasarım, Avrupa Merkez Bankası'nın sitesinde 21 Eylül'e kadar halkın görüşüne sunulacak. Nihai tasarım 2026 sonunda belirlenecek ve 2030'a kadar dolaşıma girecek. İngiltere'de pencere kenarında güneş altında kalan popüler bir stres oyuncağı patlayarak 12 yaşındaki çocuğun ayağını yaktı. Sıcak sıvının neden olduğu ağır yanıklar nedeniyle küçük çocuğun uyruğundan alınan deri ayağına nakledildi. Kanada'da 4287 kabin görevlisinin greve gitmesi nedeniyle 600 uçuş iptal edildi. Seyahat sezonunun en yoğun dönemlerinden birinde yaşanan grevden etkilenen yolculara para iadesi veya alternatif seyahat seçenekleri sunulacak. Akaryakıt ürünlerinden otogaza zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatı 2 lira 45 kuruş artacak.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Zumra Nota Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Staja başlayacakmışsın.
2: Evet, pazartesi günü.
1: Anladım. Şu telefonu bir ağzından çıkartsana.
2: Ya ben genelde yavaş konuşuyorum da arkadaşlarımla.
1: Oğlum bu yavaş konuşma değil ki. Şeydi, pili bitmiş Walkman gibisin ya. Bana geçmişi hatırlattın yani. Oğlum bütün enerjimi yedin benim ya. Vallahi televizyondaki pil reklamı gibisin ya. Hani... Vallahi billahi bak, o diğer tavşandaki pilsin lan sen. Ciddi söylüyorum bak.
2: Ben oraya gideceğim, herkesin enerjisini tüketeceğim bak.
1: Anladım kardeşim. Ne kadar stan süren senin?
2: Efendim abi?
1: Stan, bak nasıl oluyormuş, biz de işte anlamaya çalışıyoruz devamlı seni.
3: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: yalan bel bağlama.
1: Vibe elektrik almak sanırım demiş efendim.
2: Vibe evet, işte ondan o vibe'ı alamadım. O elektriği alamadım, o enerjiyi alamadım.
0: Yorulursun, dikkat et önce yalancı gözlere vurulursun.
1: Biri yazmış diyor ki bir dinleyici. Helal. Böyle şeylere katılmadığını söylemem beni daha çok mutlu ediyor. Neymiş öyle sevgi? Abi bak bir şey söyleyeceğim, yine söyleyeceğim. Ben katılmıyorum diye dünyadan kalkıyor diye bir şey yok. Bana göre olan şey var, bana göre olmayan şey var. Ama hani bir laf var ya, ben onu çok severim. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Bizim Hüseyin'in işleri bunlar.
2: Ben olan şeyleri
1: bırak
2: tartışıyorum.
1: Ben
2: katılmıyorum canım.
1: Bir şey söyleyeyim mi sevgili dinleyenler? Adem tehlikeliydi, Hüseyin çarpı iki. Söylüyorum size yani bak.

0: Biz oyunlarda ghostluyoruz demiş. Oyunda ghostlamak. Eskiden şeyde chatte ghostlamak vardı böyle nick. Biliyor musun? Evet. Nick böyle asılı kalırdı. Ghostlarlardı onu.
1: Evet biliyorum.
0: Nereden biliyorsun?
1: Yani görmüşlüğümüz var.

Kahramanmaraş'ta yakından göremedik sizi ya demiş. Vallahi niye göremediniz? Herkesle neredeyse yan yana fotoğraf çektirdik efendim herkesle. Yani. Bir de bir dinleyicimiz yazmış. İşte bizim çocuk polislere ağlıyor. Sizi görüp fotoğraf çekilmek için illaki diye. Ben o mesajı çok sonradan gördüm. Ama çok içimde kalırdı. Allah'tan o çocuğu bir polis memuru kardeşimiz getirdi. Ben mesela ilk getirdiğinde o polis memuru kardeşin çocuğu zannettim onu. Bir dinleyicimiz yazınca anladım ki onun değilmiş. Polise rica etmişler. Polis bizim yanımıza getirdi sağ olsun.

0: Oyunda ghostlamak çok keyifli oluyor ama demiş. Hemen Lütfi'ye soralım. Lütfi'nin tarzı galiba oyunda ghostlamak. Oyunda ghostlamak nedir? Nedir mesela? Ben seni oyunda nasıl ghostlayabilirim Lütfi?
1: Hiçbir bilgim yok.
0: Bravo Lütfi. Hüseyin nedir oyunda ghostlamak?
2: Ya ben diğer ghostlamayı biliyorum.
0: Ne? Oyunda nasıl ghostla diyor? Oyunda... Ben mesela gamer'ım, ben nasıl ghostlanıyor bilmiyorum.
2: Atıyor musun oyunda?
0: Ne bileyim, bilmiyorum ki.
2: Ya atıyorsundur.
0: Ben oyunda çok manitap yapıyorum. Çok ya, çok. Tanımadığım kişilerle denk gelince var ya, öf ya. Benim yüzümden oyun oynayamıyorlar. Bazen bilerek yapıyorum yani. Hani yeni neslin yine bir şeyi trolleme galiba o, değil mi? Trollüyorum, evet.
2: Ama zaten senin olayın o.
0: Şimdi giriyorum oyuna. Dört kişiyiz. Hani hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. Hepsi böyle sesli konuşuyor mesela. Sesli konuşuyor hepsi. Bana diyorlar ki, lan siz kes. Mikrofon aç, mikrofon. Ben de şey yazıyorum. Abi ben ailemden gizli giriyorum, mikrofon açamıyorum falan diye. Kaç yaşındasın diyorlar mesela. 14 diyorum, 16 diyorum, 15 diyorum filan. Sonra başlıyorlar beni korumaya bunlar.
2: Yani
0: bunlar başlıyorlar beni korumaya. Hani sesli konuşuyorlar. Bir tanesi bana şey diyor mesela. Abicim buradayız, gelsene. Öbürküsü diyor, çocuk yolu bulamıyor diyor. Ben de bilerek duruyorum orada ama. Geliyorlar beni almaya. Ölüyor mesela. Diyor ki lan çocuk yüzünden öldüm ben ya filan diyor mesela. Böyle falan. Bazen atıyorlar oyundan. Bazen atıyorlar. Lütfi, oyun oynuyor musun?
1: Evet.
0: Ne oynuyorsun
1: PUBG.
0: Lütfi? PUBG mi oynuyorsun?
1: Evet.
0: Telefon, bilgisayar?
1: Telefon.
0: PUBG oynuyorsun?
1: Evet.
0: Anladım. Çok şey yapamıyoruz. Denk gelemiyoruz, ben çünkü yayında çok oynayamıyorum. Telefonda çok oynayamıyorum, yayında demişim. Abi oyunda ghostlamak, örnek bir yayıncısın. İşte ilk oyunun Y bölümünün Z haritasında konum olarak seni izliyor. Sonra yanına gelip işte öldürüyor ya, başka bir şey yapıyor gibi. Yine anlamadım efendim ben. Yine anlamadım.
2: Ben de anlamadım.
0: Oyunlarda ghostlamak yayıncıların terimi abi. Yayında izleyip yayıncıyı takip etmek, ona karşı avantaj sağlamak anlamında söylüyorlar demiş efendim. Yine anlamadım. Ben yine anlamadım. Biz Şevval'le oyun videosu çekeceğiz, Şevval'le.
2: Evet, söyledin ama bir çekemediniz.
0: Şevval. Nerede Şevval? Çağır bana Şevval'i. Çağır
2: hemen
0: bana.
2: Hemen bakıyorum.
0: Hayır, bir dakika dur. Lütfi'ye görev vereyim. Lütfi git Şevval'i al gel.
1: Abi tanımıyorum ki Şevval'i ablayı.
0: O zaman tamam, evet. Tanımadığım birini getirme şimdi yayına. Git Şevval'i al gel Hüseyin. O arada Lütfi bize radyomuzun WhatsApp numarasını hatırlatsın mesela. Biliyor musun?
1: 0536-901-8902.
0: 536-901-8902. Tamamdır, peki. Konuyu da hatırlat.
1: Konuda ney bedava olsun.
0: Ney bedava olsun. Konu da buydu, değil mi?
1: Evet.
0: İyi, hadi bakalım kardeşim. Geldi mi Şevval, geldi. He. Ve işte Şevval geldi. İşte benim olmayan oyun arkadaşım. Geldi.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
3: İyiyim, çok şükür.
0: Ne oldu oyun işleri?
2: Çok şükür.
3: Yalan oldu, ne olacak?
0: Bu hafta yapıyor muyuz?
3: Yapalım.
0: Cuma gecesi.
3: Olur.
0: Cuma gecesi ben 12, 1 buradan çıksam 3'te evdeyim. 3, 3.30 uygun mudur gece? Herhalde değildir. Cuma oyunu güncelledin mi oyunu? Left 4 Dead'e güncelleme gelmiş.
3: Güncellemedim, evet, defalarca söyledin ama.
0: Bir senedir falan yok ama, biliyor musun şey, boy güncelleme.
3: Değil misin?
0: Bir senedir falan yok, yeni gelmiş yani güncelleme.
3: Peki bir değişiklik, bir şey var mı, ne var?
0: Sadece seninle oynayacağım diye güncellemeye bastım, oyunu açmadım bir daha.
3: Çok merak ettim, acaba içerisinde güzel bir değişiklik var mı?
0: Çok bir şey yoktur, belki birkaç harita falan eklenmiş olabilir.
3: Belki bir karakter daha eklenmiştir.
0: Yok. Çünkü o hani film gibi bir şey, oradan alınan ya, bir karakter daha eklenemez ona.
3: Öyle mi?
0: Tabii, o ödüllü bir oyun Left 4 Dead.
3: Tabii, çok güzel de bir oyun da, onu biliyorum ama.
0: Tamam, bu hafta yapıyoruz.
3: Tamam, yapalım, Hüseyin de katılsın.
0: Hüseyin oynamıyor ki ya. Ben bir de erkeklerle görüşmeyi ortaokuldan sonra bıraktım Şevval'cim.
2: Ama ben... günde iki kere beraberiz.
0: Mecburen. Parasını alıyorum.
2: Ne yapalım?
0: Mecburen yani.
2: Olsun be.
0: Para karşılığı görüşüyorum. Bu da olmadı bu cümle.
2: Para karşılığı görüşüyor muyum? Nasıl bir şey?
0: Bu da olmadı yani.
3: Aslında bir grup kurmamız lazım.
2: Para ama karşılığı mı?
0: Şimdi o grup para karşılığı bile olsa çekilecek bir grup değil yani.
2: Benden şimdi, dolayı mı çekilecek?
0: Ben oğlum, senlik bir şey yok. Ben erkek sevmiyorum.
2: Ha, tamam, bunu söyle bana.
0: Benden uzak dur.
2: Aramızda can var zaten şu an.
0: Benden uzak dur. Ne yapayım, sarımsak mı asayım buralara gelme diye, ne yapayım yani?
2: Arkamı döneyim mi yayın yaparken?
0: Fesleğen yakayım mı lan Hüseyin, yanan fesleğine kaçıyormuş diye.
2: Tütsü ya, tütsü.
3: Ben bir grup kurdum bu arada.
0: Oyun grubu?
3: Evet.
0: Nerede?
3: Dördümüz. Bir kişi daha var ama.
0: Ama şimdi Hüseyin'de galiba Windows oyun bilgisayarı yok. O Galiba o bir şey senarist olduğu için öbür bilgisayarla. Hüseyin kim biliyor musun? Kahvecilerde önünde laptop açık çocuklar var ya.
3: Ay
0: hani.
3: Cihangir evet. Çocuğu.
0: He, devamlı bu Hüseyin.
2: Cihangir'de öyle bir laptop açacak yer yok ki ya. Hep dışarıda oturuyor hepsi soğuktan.
3: Ama fular takıp laptop açıyor işte.
2: Yok ben onlardan değilim. Yani,
0: tamam. Değil, fular Nişantaşı'nda Cihangir'de çok yok. Evet.
3: Yok mu?
0: Yok.
3: Cihangir'de,
0: Cihangir'de genelde böyle dövmeli mömeli takılman lazım. Yani.
3: Doğru ben uyum sağlarım o zaman.
0: Tamam oyunu güncelle ama.
3: Tamam tamam.
0: Bugün gidince güncelle.
3: Güncelleyeceğim.
0: Sen varsın ben varım başka kim? Dinleyiciden Hüso, de alsak mı?
3: Ya ben... Hüso bak ben söylüyorum Hüso.
0: Bu oynamaz.
3: Oynar oynar.
0: Ya Windows makine bulması lazım. Ya,
3: bulur o.
2: Oynayamam ama izlerim.
3: Ya o kadar da değil.
2: Bana bir ekran açır izleyeyim yani bu çok zor değil.
0: Niye ki oğlum?
2: İşte keyif.
0: Ya Şevval erkek sevmiyorum dedi ki içimize sokuyorsun ya, şu tipleri ya.
3: Bir tane kız getireceğim ama.
0: Kim o?
3: İlknur.
0: Tanıyor mu? Aa İlknur Left 4 Dead oynuyor mu?
3: Işte oynatırız. İlknur,
2: evet.
0: Tamam sen ben İlknur.
3: Hüseyin neden
0: yok? Hüseyin yok. Hüseyin istemiyorum.
2: Hüseyin istemiyor şu
0: Hüseyin
2: an.
0: Hüseyin istemiyor. Gitsin
3: ama
0: o Antep'e gelir.
3: Ama biri robot oluyor diğer şekilde. Bot oluyor. Hiç sevmiyorum onunla oynamayı.
0: Aksine o daha güzel oluyor. Tamam. Fesatlık yok robotta. Düştüğün zaman kurtarıyor seni.
2: Bir şey diyeceğim. Botun adını Hüseyin koyun.
0: Ne yapalım?
2: Botun adını Hüseyin koyun. Benim ben varmışım gibi oynayın orada.
3: Oyundan çok bir haber olmaz. Yok.
2: Ya ben tamam, o zaman olmuyor.
0: Tamam şimdi Şevval ben... Ama İlknur oynayacak mı bak? İlknur'da i̇şte, var mı Left 4 Dead?
3: Bilmemesi daha iyi değil mi?
0: Tamam var mı Left 4 Dead 2?
3: İndirtiriz.
0: Tamam indirtiriz. İndirtiriz.
2: İndirtiriz.
0: Bir kişi lazım bize. Left 4 Dead 2 bu arada.
3: Evet 2 tabii. Değil.
0: Evet,
3: bir değil.
0: Left 4 Dead 2'de bizimle hafta sonu oyun videosu çekecek olan kişi var mı? Görüntü olmasın. Sadece ses yani şey görüntü derken bizim görüntümüz olmasın.
3: Tamam.
0: Sadece oyunun üzerine ses.
2: Ama komik olmaz o zaman ya.
0: Ne oğlum benim yani ne tipim mi komik yani ne demek
2: hayır,
0: istiyorsun?
2: Hayır hayır. Mesela Şevval'in orada tepkileri var.
3: Bir de korkunç bir oyun ya. Evet. Bence şöyle yapabiliriz.
0: Herkes bunu... kendini çeksin.
3: Hayır bunu çektiğimiz zaman beraber oynadığımız zaman çekelim. Yani yüz yüze olalım.
0: Nerede? İnternet kafeye gideceğiz.
2: Bu nerede olacak? Radyoda oynamayacaksınız herhalde.
0: Biz radyoda counter yaptık bir daha beni çağırmadılar.
2: İşte.
3: Radyoda yapabiliriz aslında yapamaz mıyız?
0: Radyoda ama yine aynı şey olacak. Herkesi... kamerayla çekeceğiz sonra birleştireceğiz. Ben diyorum ki sen evde oynuyorsun ya.
3: Evet.
0: Sen kendini çek.
3: Tamam.
0: İlknur kendini çeksin. Ben kendimi çekeyim. Tamam, tamam mı? Sonra bana ama şimdi 3 tane oyuncu da görüntülü olduğu zaman oyunun ekranı bu sefer gözüküyor. 3 tane pasaport evet. Başvurusu gibi kelle var devamlı.
3: Evet.
0: O
3: i̇şte
0: da olmaz.
3: 2 tane olması lazım.
0: Ben diyorum ki ya biz ikimiz oynayalım tamam mı?
3: Tamam,
0: ya da
3: tamam.
0: Bizim görüntümüz olmasın sadece sesimiz olsun oyunda.
3: Onu sen seç. Yüzünle para kazanıyorsan görüntün şart.
2: Ki kazanıyor diye biliyorum.
0: Yani.
2: Ses ve görüntü.
0: Bilemedim.
2: Ya bence görüntü olsun ya öyle olmaz.
0: Olsun
3: görüntü olsun. Çünkü olsun, korkunç olsun. Bir oyun tepkilerimiz önemli bence.
2: Tabii ben Şevval'in görüntüsünü merak ediyorum.
3: Her türlü güzelim işte.
2: Tepki. Hayır canım tepki. Vesikalık sanki fotoğraf koyacak oraya.
0: Tepkileri merak ediyorum.
2: Tepkileri merak ediyorum.
0: Tamam peki bak şey yazmış. Tek ses de güzel oluyor. Yayıncılar bile her seferinde kendini göstermiyor. Oyunu da geçen muhabbetleri bile yetiyor demiş efendim.
3: Bu arada şöyle de yapabiliriz. Benim de aklıma geldi. Daha büyük bir şekilde oyunun görüntüsü biz çok küçük bir şekilde altta, sağ altta olabiliriz. Mesela benim izlediğim LOL videoları öyle.
0: Zaten öyle yapacağız sen yani.
3: Kocaman olmayalım. Oyun daha çok gözüksün.
2: Kocaman olmayalım.
0: Sen şey mi zannettin?
3: Böyle sadece biz zannediyorum
0: ekran,
3: ben.
0: Ekran arkada oyun ama oyun gözükmüyor. Sadece biz varız falan anlatıyoruz ya.
2: Oyun altta küçük
3: benim
2: böyle.
3: Amacım oydu.
0: Bu şey gibi hani maç yorumu yapan bazı programlar var ya. Kendi aralarında konuşuyor. Hiç evet. Sen hiç yoksa hiç maçı bilmiyorsun. Onların önünde açık böyle yapıyor. Bak ne vurdu
2: evet,
0: topa.
2: Evet, evet.
0: Vallahi ne vurdu. Şifre değil mi oluyor. Hocam ne düşünüyorsun? Dibine girdi vallahi falan. Bunun gibi.
3: Ben öyle bir şey hayal ediyordum.
0: Yok yok tamam biz de varız canım. Yani
2: biz dediğim ben değil yani. Sen...
0: Biz de varız derken yani biz de varız.
3: Evet evet biz de gözükelim küçük.
0: Tamam başka ne olur? Mesela Left 4 Dead 2 başka yok değil mi sende bir başka bildiğim
3: başka
0: bir oyun,
3: oyun
0: var mı?
3: Başka oyun yok. LOL.
0: LOL hiç bilmiyorum hayatımda
2: hiç
0: bilmiyorum.
2: Hiç mi? Şey yok mu ya Need for Speed falan yok mu onları oynayın.
0: Onu ama online. Şey oynayamayız öyle ya.
3: Online oynanıyor mu?
0: Oynanıyor Left 4 Dead 2 iyidir 2 iyidir.
3: Ya tam bir grup oyunu.
0: Hmm. Ben bir de şimdi tabii. Ne yapacağım biliyor musun? Hani menüde falan da sesi almak için. Oyunun kaydı benden olacak.
3: Tamam.
0: Benim ekrandan olacak.
3: Tamam.
0: Ben sizi stüdyodan telefonla bağlayacağım.
3: Tamam.
0: Hepimiz aynı. Telefonda konuşacağız hepimiz.
3: Tamam.
0: Tamam telefon konuşması olacak. O sesi oyun videosunun üstüne ben montaj yapacağım sonra.
3: Bence çok iyi olur.
0: Tamam.
3: Tamam. Bu. Ben yani. Anlaştık.
2: Siz dediğin ben kim? Anlaştık. Siz diyorsun ya siz.
0: Ben Şevval ilk dur. Sana yok. Tamam. Sen yok. Sana yok.
3: Ya sen neden yoksun?
0: Hayır ben o oynarsa oynamam ben.
2: Ya. Ben o saatte kafede bilgisayarımı açıp evet, bir şeyler o karalayacağım.
0: Tek bir kahveyle 8,5 saat aynı masada oturup.
2: Laktosuz latte'mi evet alıp.
0: Ben sana bir şey diyeyim mi? Onlar şarj parasından 10 tane kahve çıkartıyorlardı.
2: Olur.
3: Kesinlikle.
2: Vallahi. Bu arada daha fazla. Seninle gittiğimiz benzincinin yanında bir tane kafe var. Oraya gideceğiz ama unutma.
0: Oraya çok istiyorum gitmeyi.
2: Oraya gideceğiz.
0: Sırf onun için laptop aldım ben.
2: Aa, getir bir gün benzinli alalım oraya oturalım.
0: Hiçbir işe yaramıyor ki laptop bendik.
2: Tamam, zaten onların da çok yanı.
0: Yok, makine Windows değil ya, hiçbir şey yapamam. Açıp bazen şey yapıyorum mesela böyle. Spotify'a bakıyorum, iyiymiş diyorum, kapatıyorum.
2: Tamam, muhabbet ederiz.
0: Önümüzde açık kalsın değil
2: açık
0: mi?
2: Açık kalacak zaten, o amaç o.
0: Şevval bir gün laptopu getir.
3: Tamam.
0: Hüseyin de getirsin, ben de getireyim. Bir kafeye gidip otur, bakalım ne oluyor.
2: Ama hani olur, benle takılmıyordun. Ha? Benle takılmıyordun.
0: Sen ayrı masada oturacaksın. Ya, tamam. Ben Şevval, ilk Nur ben. Aynı masa, sen ya, ayrı masada oturacaksın.
2: Ben niye ayrı kutu gibi sürekli yandayım?
0: Oğlum ben erkek sevmiyorum.
2: Tamam götürmeyin o zaman beni. Yani.
0: Hayır olmaz, gelecek. Canın çeker. Canın çeker, gel de bizden ayrı otur, bizden uzakta otur. Otur. Ya,
3: biz
0: yanlış
3: de en son bu planı yaptığımızda iptal oldu bak.
0: Kimi yüzünden?
3: Hüseyin yüzünden.
2: Ya. Döndük başa döndük
3: hep
2: ya.
3: Hep sensin ya. Gerçi ya, doğru ya.
2: Hayır yani. Hep bunu kabul etmem.
0: Ya. Aa, benim oyun arkadaşım yazdı. Yuji.
3: Yuji
0: evet, mi? Adı Yuji. Furkan.
2: Japon mu?
0: Sen bakma. Oğlum lan koskoca üniversitede bölüm başkanı biliyor musun?
2: Ha, öyle mi?
0: Oğlum ben GTA'yı kimlerle oynadım biliyor musun? Şeyde pandemi zamanında.

0: zamanında. GTA Gibi. 5'i. İsim söylemeyeyim şimdi. Savcı Bey. Hakim Hanım. Ya. Hakim Hanım. Oo. Hakim Bey.
1: Adalet mülkün temeli yani.
0: Bir ilimizin asayiş şube müdürü.
1: Oo.
0: Tamam mı? Bir okulun bir okulun müdürü.
2: Oo.
0: Düşün yani, en vasıfsız benim.
1: Tabii ondan sonra dönüp de Hüseyin'i almıyorum demen normal.
0: Ama GTA 5'te de şimdi şöyle oluyor mesela. Sayın savcım, selam ediyorum, affınıza sığınırım. Size çok samimi olduğum için yapıyorum bu şakaları. Bir savcıyla da banka soymak çok lezzetli. Yani oyunun mantığı o yani. Hani iç yazışmadan yazışıyoruz. Ben mesela ona şey yapıyorum. Sayın savcım, ben bir suç işlesem dosya size düşer mi falan diyordum mesela GTA'da. Çok şeyle gidiyoruz. Deniz altında gidiyoruz. Deniz altında. Şimdi ada soygunu diye bir görev var. Tamam mı? Ada soygunu.
2: Tamam.
0: Öncesinde kuruyorsun işi, işte 4 kişi falan. 4 kişi ada soyacağız. 4 kişi.
2: Tamam.
0: Kadroyu sayıyorum. Ben radyocu. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Bir savcımız. Bir tane hakimimiz, bir tane de asayiş şube müdürümüz. GTA çok, pandemi döneminde inanılmaz insanlar vardı abi şeyde, GTA 5'te.
2: Evet ya, çok güzeldi. Ben ya de oynamaya fırsat buldum. Sanırım Kasım'da da 6 çıkıyor. Yanlış bilmiyorsam.
0: Bir şey diyeyim, o biraz daha sarkar.
2: Sarkmasın lütfen ya. Biraz,
0: bence sarksın. Ben 6'yı ön siparişi verdim ama başlayamayabilirim 6'ya.
2: Neden?
0: 5'te sahip olabileceğim her şeye sahibim. 6'da en aşağıdan ben şu an lordum. Mesela ben 5'te beni öldürüyorsun ya, ben tankla geliyorum. Hani
1: Lord of Serdar.
0: F-16 ile ayrı geliyorum, F-22 bana eskort yapıyor falan. Uçan motosikletler, onlar bunlar falan filan. Yani köpek salıyorum üstüne. Öyleyim bak. Şimdi 6'da başlayacağım. Öyle, öyle baldırı çıplak. Orada öyle başlamak. Aram vereceğiz Hüseyin.
1: Evet evet.
0: Tamam, aradan sonra geliyoruz.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
8: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Ürünün iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Evet, İstanbul yol durumu bugün benim yerime tek sayıları Lütfi söyleyecek. Çift sayıları da Hüseyin söyleyecek. Bugün benim yerime Lütfi tahminde bulunacak. Hüseyin'cim çift sayılar nedir söyle bakayım bana. Yüzde kaçtır İstanbul yol durumu?
1: 62 diyorum.
0: Lütfi'm ne diyorsun? İyi düşün.
2: 59.
0: 59 diyorsun.
1: Evet. Lütfi yoldan geldi biliyordur.
0: Biliyordur.
1: Hadi bakalım
0: 59
1: açıyoruz.
0: 59 çok iddialı bir sayı ama.
1: Patladık ama Lütfi yaklaştı. %58.
0: 58.
1: Evet.
0: Daha da düşük çıktı.
1: Evet daha da düşük çıktı.
0: Lütfi 6 saatte İstanbullu oldun yemin ediyorum. Ben Lütfi'yi bilmiş sayarım.
1: Ben de sayıyorum.
0: Ben Lütfi'yi bilmiş
1: alkışıyoruz.
0: Sayarım. Bravo Lütfi. Bravo. Evet kardeşim aktar.
1: Evet İstanbul'da trafik durumu %58. Anadolu yakasında %54. Avrupa yakasında %60

0: şeklinde. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Avrupa Anadolu geçişlerinde akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı, Avrupa geçişlerinde ise akıcı durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakıyoruz. Anadolu Avrupa geçişlerinde yoğun akıcı, Anadolu geçişlerinde de şu an yoğun akıcı. Avrasya Tüneli açık. Şişli Beşiktaş yönüne baktığımızda bir yoğunlaşma söz konusu. Basın Ekspres yolunda her zaman olduğu gibi çevre yoluna doğru giderken bir yoğunlaşma söz konusu.
1: Peki, teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Lütfi, WhatsApp numaramızı anons eder misin?
2: 0536 901 8902.
1: Thank you kardeşim benim. Sağ ol. İşte bak, ben böyle şeyler istiyorum bak. Tuğçe Hanım yazmış. Ne yazmış biliyor musun?
0: Ne yazmış?
1: Sizi Steam'den ekledim. Bu işte.
0: İşte bu.
1: Bu. Ne işim var benim her yer erkek.

0: İbrahim Bey'in bir şeyi var, bir derdi var. İşaretledim orada, sana zahmet. İbrahim abi, hemen şu anda Hüseyin'e iletiyorum abicim. Hemen. PUBG adını söyle de oynayalım. Valla ben telefonda oynamıyorum sevgili dinleyenler. Ama diğer oyun platformlarının hani 3 tane var popüler. Üçünde de varım. Epic'te de varım. Steam'de de varım. PlayStation Network'te de varım. Üçünde de adım aynı. Ekleyebilirsiniz. SysGex. SysGex. Samsun, İstanbul, Samsun, Giresun, Edirne, sonu da X harfi. Sevgili arkadaşlar.
1: SysGex.
0: Evet ya, telefonda telefon oyuncusu değilim. Ama oralardan eklerseniz, denk gelirsek oynarız sevgili dinleyenlerim. Lütfü, ne oldu, niye fıkır fıkır güldün oğlum?
2: Burada yazılan bir şey gördüm de ona güldüm benle ilgili.
0: Ne yazmışlar?
2: Lütfü Adem'i aratmıyor yazmışlar.
0: Eyüp diye bir arkadaşın var mı?
2: Instagram'dan yazışıyoruz Eyüp Arslan.
0: Yazışıyorsun. Selam evet. Söyle ona bak, arkadaşıymış. Sen selam söyle. Sen söyle, selam söyle oğlum Eyüp Arslan'a.
2: Eyüp abi selamlar.
0: Ha peki. Aslında bir gün buluşup saklambaç oynayalım, toplaşıp.
1: Nasıl yani?
0: Saklambaç bildiğin. Çinmece.
1: Buluşup derken yani dinleyiciyle mi?
0: Evet, dinleyiciyle saklambaç oynayalım. Mesela, böyle bir mesire alanında buluşalım mesela. Böyle. Saklambaç oynayalım abi.
1: Yani kaç kişi planlıyorsun bunu?
0: Vallahi ne bileyim, 50 kişi olur, 60 kişi olur.
1: 50 kişi.
0: Ben, sen tabii yeni geldiğin için bilmiyorsun.
1: Hayır, az değil mi?
0: 50 kişi az değilmiş.
1: Ya dinleyiciye söylesek bence 150 kişi falan gelir şu an.
0: Ama öyle o 6 ay izin almak lazım. Yani.
1: En fazla kaç kişiyle oynadın? Hı? Saklambaçı en fazla kaç kişiyle oynadın?
0: Kardeşim, ben daha önce bunu anlattım. Şimdi tekrara düşmek istemem. Ama sen bilmediğin için sana söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Benim yetişmiş olduğum bir mahalle böyle bir çıkmaz sokaktı. Ama U harfi çıkmaz sokak düşün.
1: Anladım.
0: Hani bir giriş var, giriyorsun böyle binalar böyle U harfi. Bu sebeple biz çok rahattık. Bir de girişi birazcık yokuştu. O tarihlerde zaten araba da çok yoktu. Arabalar şu almaya başlayınca da orası çıkmaz sokak ve yokuş olduğu için araba çok tercih edilmedi. Biz 50 çocuk, 60 çocuk saklambaç oynuyorduk. 2 ebe, 3 ebe.
1: 50-60.
0: 2 ebe, 3 ebe. Hmm. Hani yeri geliyor bazen 4 ebe. Hani öyle zaten bir kişi hani...
1: Tabii.
0: Önüm arkam sağım solum saklanmayan ebedir dese hala oynuyorduk biz yani. Hiçbirimiz gelememiştik buralara.
1: Bir de şey vardı. Hı. Saklambacın çeşitleri var mesela. İşte toplu saklambaç, çubuklu çöplü saklambaç.
0: Hiç onu bilmem musun? Normal saklambaç.
1: Mesela topu koyuyorsun. Hı. Birisi geliyor topa vuruyor.
0: Böyle hafif bir şey. Bir şey sanki. Nasıldı oyun?
1: Topa vuruyor, tamam mı? Top uzağa gidiyor. Ebe o topu getirene kadar arkasına hiç bakmıyor. Evet. Getirene kadar herkes saklanmaya çalışıyor.
0: Hatırlamadım.
1: Böyle çeşitleri de vardı.
0: Ama biz söylediğim 2 ebe 3 ebe falan oynar. Çok kalabalıktık canım. Yani.
1: Bizde nöbet falan da vardı.
0: Evet, kalabalık. Biz en büyük şey, biz en üst katta oturuyorduk. Herkes bizim eve doluşuyordu. Saklambaçta ben eve çıkıyordum. Balkondan onları seyrediyordum mesela. Saatlerce arıyordu. Sana bir soru soracağım.
1: Evet.
0: En başta Lütfi'ye sorayım. Lütfi bilemezse ondan sektirip sana soracağım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hazır mısın?
1: Tamam, hazırız.
0: Lütfü, hazır mısın?
2: Hazırım abi.
0: Güzel kardeşim. Saklambaçta bulunmayan kişi ne ilan edilir? Değerli dinleyenler, yazmayın. Bu Hüseyin görüyor şimdi orada yazdığınızı.
2: Abi burada yol yoğunluk haritası açıldı. WhatsApp'a geçildi.
0: Hayır hayır. Kapat onu. Kapat onu. Kapat onu.
1: Yol, tamam. Yol haritası açık.
0: Tamam. Saklambaçta bulunmayan.
2: Abi benim bildiğim kazanan ilan edilir.

0: Arayın çok. Bulun. Kayıp ilan ediliyor, bilmiyorum.
1: Değil değil. Hani mesela ne diye var? Sen biliyor musun Hüseyin?
0: Evet, ben gördüm şu an. Gördüm ama etik olmaz, söylemeyeyim yani, dürüst davranalım.
1: Mahalleden girdim bari, bir ö kim attı lo keyfimi. He abi, 20 yıllık hikaye ya. 20 yıllık hikayeyi nasıl, maşallah ya, nasıl hatırlıyorsun? Sen söyleyince hatırladım ben. Kurt. Kurt'un şöyle bir şey vardı, özelliği vardı. Bizde mesela bir kişi değil, iki kişi, üç kişi falan kurtarabiliyordu ama normal saklanmaçta mesela Hüseyin çık kurtsun dedim, değil mi?
0: Evet.
1: Hüseyin çık, tamam. Kurtsun dedim. Çıktın sen, bir kişiyi kurtarabiliyordun sobelenenlerden.
0: Ha öyle. Hı-hı. Şey oluyor yani, başardın şey gibi. Evet. Bir tane hak veriyorlar falan.
1: Evet, bir kişiyi kurtarabiliyordun. Parmak seçme vardı, hatırlıyor musun onu?
0: Biliyorum canım.
1: Parmak seçme.
0: Biliyorum.
1: Bir tanesi boştu, kara kediydi bir tanesi.
0: Evet.
1: Mesela biz üç kişiyiz, dört parmak var. Herkes bir parmağı seçerdi böyle. Ondan sonra ebe tutardı mesela, kara kedi yine sen yum derdim. Biz çok kalabalık olduğumuz için kara kedi kullanmazdık.
0: E tabii, 50-60 çocuk diyorsun.
1: Yani zaten hatta bizde şey oluyordu. Ebeler kendisi seçiyordu mesela. Hüseyin sen yum, sen yum falan diye böyle kendisi seçiyordu yani. Tabii. Kolay kolay geçmez 11 ay. Sana bir ay, bana bir ay yetmez gülüm. Biz de 30'u 30 hırsız polis oynardık. Aşırı eğlenceli olurdu. Kalabalık mahalle iyidir ya.
0: Yani benim 15-20 kişiyle oynamıştım var ama 50-60 çok fazla ya.
1: Abi ne abi, kim oynama diyeceksin, hepimiz aynı jenerasyon. Oğlum ben okula gitti, ilkokula gittim. Yani sıra arkadaşım yan dairemde oturuyordu zaten evde. Hani bizim sınıf komple, bak mahallede demiyorum, bizim sınıf komple bizim sokaktı. Kızlı erkekli. Komple bizim sokak. Şey mesela yan sınıf da ağzına kadar bizim şeydi. C şubesi mi? Tabii. C şubesi böyle yarıya kadar bizim sokak, yarıdan sonra yetmemişti çünkü. Yarıdan sonra bak, oradaki de çok üzülüyordu mesela. Siz hepiniz aynı sınıftasınız falan diyor. Kalabalık iyiydi yani.

0: Uzun eşek.
1: Okulda oynardık. Teneffüslerde oynardık.
2: Onda da mesela bir diziliyorduk, en öndekini atlamanın mümkünatı yok, yok yani biz.
1: Yastık oluyor muydun?
2: Tabii canım, Çin Seddi gibi diziliyordu falan. Yastık oluyordum, alıyordum yastık.
1: Yastığa da acıyordum ben ya. Ya.
2: Yok, sıkıntı yok. Yastık oluyorduk yani. O bir ayı tut da gülüm, 10.000 aydan say. Benim sevgam bana kolay, nay nay nina. Bizim Mahmut'a yazmış Antep'ten. Unuttum, inşallah dinliyordur hala. Lan Lütfi benden önce geldi stüdyo falan diye. Gel Mamudo, kapı açık. Sıkıntı yok yani. Kapı açık. Böyle oyunlarda söylenen bir tekerleme biliyor musun Lütfi? Hani portakalı soydum, başucuma koydum gibi.
3: Abi uzun zamandır öyle oyunlar oynamadığım için hiç aklımda yok.
2: Biliyor musun? Biliyor muydun?
3: Vallahi elbet bir iki tane biliyordum yani.
2: Kutu kutu penseyi biliyor musun mesela?
3: Yani hatırlıyorum.
2: Hatırladığın kadarıyla söyle bakayım bana.
3: Yok abi, söylemeyeyim.
2: İşte çağımızın genci, çağımızın çocuğu. Sen tam kaç yaşındasın Lütfi?
3: Tam 15.
2: O yaşa bak lan. Yaşa 15. Bak. 15. Yaşa bak. Bak, bir sürü çok güzel örnek verdik bugün yayında. Onların üzerinden git. Duydun mu? Bak. Arkadaşlığı örnek verdik. Sosyal medyadan uzak diğer oyunları örnek verdik. Tamam mı? Birini seviyorsan seviyorsundur diye örnek verdik. Değil mi? Ondan sonra okullar, dersler nasıl dedik, ders çalışmıyor. Bunlara örnek verdik. En sevdiğin ders sorduk. Örnek alıyorsan akıllı, başlı, canım bir kardeşim olarak bunlara örnek alıyorsun kardeşim. Tamam mı?
3: Tamam abi.
2: Orada burada etrafta duyduğun şeyleri örnek almıyorsun. Zaten aslan gibi çocuksun. Aklın fikrin yerinde maşallah. Neyi örnek alıp neyi örnek almayacağını biliyorsundur diye düşünüyorum. Evet. Değil mi?
3: Evet.
2: Evet. Sosyal mesajı da verdiysek sevgili dinleyenler, bir ara vereyim ben artık. Bir ara, aradan sonra geliyoruz.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
7: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi

0: kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Reklam. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Bir tost olsa da yesek yazmış bizi. Tost ya. Ben tostun güzeli var.
1: Sen söylüyorsun zannettim şu an.
0: Tostun güzeli var. Beni bir arkadaşım şey diyor. Oğlum bir usta var tost yapıyor falan. Ya çok özür dilerim linç yemezsem. Tost ustası olur mu ya? Tost ustası olur mu lan?
1: Ay son dönemde popüler olan
0: var. Abi tostun ustası olur mu?
1: Oluyor abi.
0: Tostu güzel de eyvallah da tost ustası. Yani kaşarı sucuğu ekmeğin arasına koy. Bak bu ustalık ya bunu böyle koyacaksın. Bak, tostlarda neyden şikayetçiyim biliyor musun? Genelde ekmek arası yapılan şeylerde neyden şikayetçiyim?
1: Evet.
0: Yarım ekmek kardeşim değil mi? Bunu böyle yardım ortadan ikiye.
1: Yardım.
0: İçine koyacağın malzeme tost mesela sucuksa sucuk kaşarsa kaşar değil mi?
1: Tamam.
0: Bunu ekmeğin ortasına kenarlarına falan böyle hani koyuyorsun ya böyle. Kardeş ekmeğin topuk kısmı yediğin 100 tosttan 99'unda boş. Ben buna karşıyım.
1: Ben de karşıyım.
0: Ekmek arası köfte yiyorsun, yiyorsun. Alt tarafa doğru o ekmeğin o topuk kısmı boş. Bomboş kalıyor orası. Değil mi?
1: Evet doğru.
0: Doğru tespit değil mi bu?
1: Doğru tespit.
0: Dürüm şey mesela. Yani. Lan şu dürümü kağıtla sarmayın arkadaşım ya.
1: Neyle saracak adam kağıt?
0: Şey... Kardeşim kağıtla aynı anda sarmasın. Dürümü sarsın, kağıdı ondan sonra sarsın.
1: Aa, onun özel kağıdı var zaten. Yağlı kağıt böyle.
0: Hayır abi kağıtla lavaşı sarıyor. Ben 40 kere kağıt yedim dürümcüler yüzünden.
1: Yani. Niye havlıyor mu sarsın? Ne yapsın adam?
0: Oğlum anlamadın ki sen benim dediğimi. Sen Allah aşkına benden sonraki yayınlara gir artık. Bana gelme sen. Sen bana gelme sen. Tost sever misin Lütfi?
2: Severim abi.
0: Tost yapmanın raconu nedir?
2: Hiç bilmem.
0: Ekmeğin hiçbir yerinin boş kalmamasıdır.
2: Abi ama... o racon mu ya? Ben zaten her kendime yaptım da öyle yapıyorum.
0: Racon o. Dışarıda tost ustası diye şeyden insanlardan mesela böyle tost diye... Yiyorsun böyle ısırıyorsun tamam ısırıyorsun geliyor. Ekmeğin böyle alt tarafına indiğin zaman boş oralar. O topuk kısmı falan boş. Lan bir dilimcik sucuk da oraya koyuver değil mi yani o koyuver bu kadar. Hani para kazanmaktan bıkmışlık yapma bu kadar yani. Bence tost ustalık ister. Maalesef yapılmıyor ama yani işte.
1: Şimdi onun içine koyduğun sos ayrı olabilir. Farklı bir kendi imza
0: ne sosu oğlum sen kaç doğumlu senin jenerasyonun ne sosu ne ya diyorsun oğlum sen
1: kendisi böyle salçalı belki bir sos yaptı koydu adam
0: salçaya
1: yani.
0: Sos mu oğlum sen var ya bizim kuşak seni ağır döver
1: ya tamam kaşarı koydun sucuğu
0: ağır
1: koydun
0: döver aa öyle gerilim yapma ağır döver diyorum
1: mesela sanayi tostu meşhurdur sanayi tostları
0: bu tabi bilmiyor değil mi sen daha bilmiyorsun
1: neyi bilmiyorum.
0: Hayatım boyunca eve en çok almak istediğim şey ne biliyor musun?
1: Nedir?
2: Sanayi tipi tost makinesi.
0: Sanayi tipi tost makinesi bak yıllardır söylerim. O böyle kocaman var kocaman. Ya hani böyle evet. Kocaman. Annem izin vermedi alamadım onun için. Evet şey

0: Böyle artık onun kirinden, yağından, pisinden midir nedir
1: kömür
0: bilmiyorum.
1: Kömür kibidi mi?
0: Böyle arkada böyle yay vardır biliyorsun. Yay bile yağdır böyle. Evet. Hani.
1: Mesela kantinlerde falan onlar kullanıyordu çocukken. Yani eve geliyorsun, evde yaptığın tostun kalınlığıyla orada yediğin tostun kalınlığı aynı değil.
0: Evet, böyle leş gibi olacak,
1: evet
0: o makine.
1: Evet ya.
0: Aha. Evet, ufaktan veda ediyoruz. Var mı bir şey diyen diyeceğim.
1: Tost.
0: Ama var mı? Tost söyle, sipariş eden var.
1: Tost diyelim hadi gidip.
0: Lütfim, sağ ol kardeşim, geldin. Bizi sevindirdin. Mutlu oldum seni gördüğüme.
2: Abi ben teşekkür ederim beni burada konuk ettiğiniz için.
0: Estağfurullah. Kapı sana her zaman açık. Gel istediğin zaman.
2: İmkan olursa gece yayına da gelmeyi çok isterim bir gün.
0: Bir gün gel. Yani şimdi annem baban dışarıda, onlar bana kaş göz ediyorlar. Onun için bir gün dedim. Yani. Değerli dinleyenlerim, yemiş bitirmiş de anasını babasını. Onun için yani.
2: 3 yıl sonra uçağa binip gelirim belki bir gün.
0: Gel, baş tacısın. Sana kapı her zaman açık. Tamam mı?
2: Tamam abi.
0: Gel her zaman. Çok teşekkür. Bak, dinleyici de çok selam söylüyor. Sağ ol Lütfim. Yolun açık olsun kardeşim.
2: Teşekkürler abi.
0: İnşallah bir gün seni radyo programında dinlerken Hüseyin abinle beraber yan yana senden bir selam, senden bir şarkı isteriz.
2: Tamam abi, teşekkürler.
0: Rica ederim kardeşim benim. Teşekkür ederim Lütfi. Görüşürüz.
2: Görüşürüz abi.
0: Değerli dinleyenlerim, ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni sosyal medyada, her yerde. Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Hüseyin alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulunabilir. Radyonuz alemfm.com olarak bulunabilir sevgili dinleyenler. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih'le size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam 10'da tekrar geleceğiz. 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: aracınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Garanti
4: BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok çünkü...

0: sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında çarşamba günü saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak. Fenerbahçe turu atlaması halinde playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Siyah beyazlıların adını playoff'a yazdırması halindeki rakibi Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni olacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencváros Górnik Zabrze eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 13.417 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 78 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.054, yarım altın 20.107, çeyrek altın 10.054, gram altınsa 6.162 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir, Kayseri ve Erzurum 34, Antalya 32, Adana 35, Trabzon 29 ve Diyarbakır 44 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: Parafly'in katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafla Cezayir Oran'dayız. Oran, Cezayir'in batısında yer alan ve ülkenin en gelişmiş vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki limanı, sanayi tesisleri ve ticaret hacmiyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Tarihi yapıları, canlı kültürel yaşamı ve sahil şeridiyle öne çıkan Oran, hem turizm hem de ticaret açısından Cezayir'in en önemli merkezlerinden biridir.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

MP3 çalarım geldi aklıma diyor efendim. Değil mi, değil mi, değil mi? MSN ne dinliyorum geldi mi? O da var, o da var. Efendim saygı, sevgi, selam, büyüklerin ellerini öperiz, küçüklerin gözlerini öperiz. Yolda olanları yolculuklar. Burası Alem FM ve şov başlar Serdar'ımdan sonra.

0: O Vega çalan radyocu yapmışlar. Ben demiyorum efendim, halk diyor. Şevocuğum nasılsın?
1: İyi, sen nasılsın?
0: Çok teşekkürler. Şeval ve yine kuş yuvası saçları. Muazzam bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. Ama böyle üst düzey şeyler beklemeyin, onu söyleyeyim. En neticede bedavadır. Yani para vermediğiniz bir şeyden de üstün performans beklemeniz. Hani gidersin yakıt alırsın efendim, arabanın yağını değiştirir, üst düzey bir çok para vermişsindir falan. Dersin ki ulan iyi olmalı ama bedava. Bedava olunca o yüzden ekstra bir şey. Sevgili dinleyiciler, hemen girişte Serdar'ın yaptığı gibi girişini dinlemiştim programın. Kahramanmaraş'a biz de bir kere daha teşekkür ederim. Çok güzel ağırladılar bizi. Hakikaten ihya olduk, öyle derler ya, ihya oldum. Vallahi de ihya olduk efendim. Yolda mısınız, neredesiniz bilmiyoruz. Birazdan mevzu vereceğiz. Telefonlar burada olacak tabi aynı zamanda. Şov sürecek, devam edecek sevgili dinleyiciler. Sen hayırdır bugün çok gülüyorsun? Konsantre olamadım.
1: Fark ettim, oldu? Bir bakıştık.
0: Bir şey mi oldu? Böyle...
1: Bilmiyorum, bugün mutluluk yüz kaslarımmış ya, gülümseme kaslarım çok çalışıyor.
0: Sen aşık
1: olabilir.
0: Olmuşsun. Sen aşıksın arkadaş.
1: Ya ben aşık mı oluyorum da bana niye aşık olmuyorlar? Ben oradayım.
0: Ha, oldun bir de kabul mü? Kabul mü bu, ne bu?
1: Bilmiyorum.
0: Var kızımızda bir şey var. Çünkü var. Yani bu kız böyle gülmez. O bir şeyi var yani.
1: Meymenetsizim değil mi
0: normal? Bir meymenetsiz bir ifadem var yani. Ama neyse, dur çıkar kokusu orada çıkar illaki. Ben niye gülüyorum şimdi? Sen niye gülüyorsun diye sordun bana değil mi? Az önce doğru mu güldüm?
1: Evet.
0: Selahattin'i gördüm. O yüzden güldüm.
1: Neden?
0: Selahattin'i benim görünce öyle bir gülesim geliyor sevgili Selahattin'i. Çok kilo verdi. Burnu iyice ortaya çıktı. Belki ondan olabilir. Bir de adamı seviyorum yani, görünce mutlu oluyorum. Aynısını Serdar için söyleyemiyorum. Serdar'ı gördüm güldüm, öyle bir şey olamıyorum, maalesef olamıyorum efendim. Evet, mevzuyu verdim mi? Yok, mevzuyu vermedik. Zaten mevzudan da çok da emin değiliz. Yani bu akşam işleyeceğiz.

0: Konuyla alakalı Şevval'le de çok üzerine konuştuk ya, bunu evet. işleyelim işlemeyelim mi? Son finalde böyle 17.58'de şuna karar verdik, dinleyiciye soralım. Çünkü sabahtan beri karar ve benim beğendim onu beğenmiyorum, onu beğendin ben beğenmiyorum, yoksa ben zurna mıyım? İsmail Yaka'da mı geçiyordu böyle evet. yoksa ben zurna mıyım?
1: Hayranıyım kendisine.
0: Sen bize geldin ya Maraş, ya biz de sana gelelim. Gelin tabii. Aa, Maraş'tan fotoğraf bakayım. Evet, gördüm efendim. Ne kadar da şık arabamız yahu. Evet, evet, evet. Yalnız arabamızın motoru beni değiştirin diyor. Bugün Selahattin öyle dedi. Motorda bir sorun mu var dedi, bir bakalım mı? Oğlum ben motoru sazım, beni ne anlarım dedi. Bana ne söylüyorsun?
1: Ya ben çok hayranım böyle insanlara ya.
0: Kime?
1: Motorun sesinden, motorun değişmek Selahattin, istediğini anlayanlar.
0: İşte o Selahattin her şeyden anlıyor abi. Sadece harika. Sadece araba motoru değil, buzdolabınızı dinletin. Ondan bile yakalıyor yani. Oğlum bunda bir sorun. Adam var, kulağı var yani.
1: Çok iyi bir şey ya.
0: Evet, rehberimizdeki komik şeyleri paylaşalım mı? Hayır efendim, iğrenç bir konuymuş. Geçtik efendim. Keltoş ne haber? Çok teşekkür ederiz. Daş gibiyiz efendim, sizden ne haber? Balıkesir geldi çocuğum diyor, ortalık şenlik şelalelik olsun demiş. Tam ben yapacaktım olsun bu mevzu diyor. He, ben yapacaktım, başkası yaptı.
1: Hmm. İyiymiş bu arada.
0: Ya da şöyle bir şey mi yapsak acaba ya? Mesela şu icadı yapmasalardı benim aklıma gelirdi gibi bir şey de olabilir.
1: He? O da çok iyiymiş.
0: Olabilir mi?
1: İkisi arasında kaldım şu an.
0: Ben de... ben de. Asla gitmem dediğiniz yer olabilir mi demiş efendim. Olmaz. Birine taktınız mı en fazla ne yaparsınız? Oo, fena konu.
1: Çok iyi.
0: Banu Hanım buna yazsın. Banu Hanım bizi dinliyorsanız bu konu size uyar mesela. Vallahi Allah Banu Hanım'ın şerrinden korusun yani. Birine taktı mı bitti.
1: Gerçekten mi?
0: Oo, sen çok güzel yüzünü gördüğün için birçok insanın. Ulan bunu yapalım mı ya? Çok sevgili dinleyiciler, birine takma seviyeniz. Yani taktım mı şöyle takarım. Tamam, bunu işleyelim ya, ben bunu çok beğendim.
1: Ben de çok beğendim.
0: Tamam hadi o zaman, konumuz hayırlı olsun sevgili dinleyiciler. Birine taktım mı şöyle takarım, böyle takarım. Alem Efendisiniz, show devam ediyor. Ver bakayım yavrum.

Vallahi yakınımsa gram takarım. Başka da takmam demiş. Öyle takma değil ya. Kafayı takma. Mesela kafayı taktım, şöyle yaptım. Ya da biri bana kafayı taktı, böyle yaptı. Bu da olabilir mesela. Hani hoca bana taktı var ya. Onun gibi yani. Bir öğrencime çok pis taktım. Senin sonuna doğru velisi bana hediye olarak ağaç getirdi. Bildiğin ağaç. Okula ağaç getirdiler yazmış. Affetsin diye demiş efendim.

0: Yayınlar birine kafayı genelde trafikte takıyorum. Bildiğin kuruluyorum. Kurallar dahilinde işim Kartal Gebze... ne demiş? Kartal Gebze'den Yalova'ya kadar sürüklemişliğim var. Takip etmiş yani. Ha, taktım mı kafayı böyle takıyorum diyor. Ben bu hikayeyi size anlatmıştım daha önce ama çok kısa özet geçeyim. Biri de bana burada taktı. Şeyde ne oluyor burası tam işte molof gişeler var ya tam bu.
1: Evet.
0: Mahmudiye diyeceğim de değil. Mahmut Bey ne ya? Mahmut Bey gişelerin orada biri bana kafayı bir taktı. Beylikdüzü'ne kadar takip etti.
1: Ciddi misin?
0: Sağıma geliyor, soluma geliyor. Önüme geliyor, fren yapıyor bilmem ne falan. Ben bir kork. Bir de İstanbul'a yeni gelmişim. Beylikdüzü'nde artık durdum. Arabadan indi geldi. Ders verdi bana güzel ya, böyle yaptığın için seni buraya kadar takip ettim. Dedim Edirne'ye gitsem gelecek mi? Gelirdim dedi. Gelir bir de böyle tipler biliyorsun gelir. Tamam abi dedim akşam kendi evimde uyanmak için. Sabah daha doğrusu. Tamam abi dedim gittim öyle. Takan takıyor bu arada ona göre.
1: Çok korkarım.
0: Lisede bir kıza fena kafayı taktım. 18 yıllık evlilik bu kadar da takmamak lazım. Fazla takmışım kafayı diyor. 18 yıldır evliyiz diyor. Ne diyorsun?
1: Ne güzel ya. Harika diyorum.
0: Çok
1: yani.
0: Güzelmiş ya.
1: En güzel takıntı böyle olsun.
0: Vallahi yani. Beğendim. Arman arayabilir misin seni? Müsait misin? Dur Arman'ı bir sabitleyeyim ben şuraya. Bir saniye bunu çok beğendim. Babamın adını soyadını gördüm az önce burada ama. Babam mı dinliyor acaba ya? Ha yok değilmiş ya. Pardon özür dilerim. 7 yıl adamla evlenmek için 40 takla attım diyor. Yengeniz. Ha yengeniz yazdı mesajı anlamadım. Bu niye anlamıyoruz biz ya? Anlamadım ki ya.
1: Sanki Fatih diye biri yazmış gibi değil mi mesaj?
0: Fatih doğru evet.
1: Evet.
0: Hani yengeniz yazmış ama anlamadım. Taktım mı kelebek etkisi gibi takarım. 7 sülalesini rezil ederim. Huzursuzken kimseyi huzurlu uyutmam. Oo. Yalnız yazan da avukat Murat. Av.Murat yazmış efendim.
1: Uyutmaz.
0: Bu konuda bir şey kazıp ışakmaz da bunu yapmadan geçemeyeceğiz. Ya avukat ya da av malzemeleri satıyor. İkisinden biri. Ama biz avukat olduğunu düşünüyoruz. Arman müsaitmiş. Arman'ı bir aramak isteriz efendim. Evet kafayı takmış. Ne durumda takmış onu bir öğrenelim. Çok hızlı seriden evet aradım. Şevval seni yormamak için yapıyorum bunları biliyorsun değil mi?
1: Sen harika bir insansın.
0: Kıymetimi bileceğim ben.
1: Gerçekten biliyorum.
0: Dur bakayım. Arman açarsa eğer. Armancığım merhabalar, iyi akşamlar.
2: Merhabalar.
0: Telefonu kulağına çok hızlı hemen. Evet, radyoyu da kapat radyoyu da. Kafayı taktım, 18 yıldır evliyiz. Peki konu buraya gelir diyor muydun? Mesela bizim gelin arabamızın arkasında ne yazıyordu biliyor musun?
2: Ne yazıyordu Fatih?
0: Konu nereye geldi ya?
2: Onun gibi bir şey oldu.
0: Onu diyecektim. Ben... Kafayı taktın kıza, yengeye yani tabii yengeye ama konu buraya geldi mi? Yani bunu tahmin ediyor muydun bunu?
2: Ya 11 Mart 1997. 3 erkek arkadaşız. İkisinin kız arkadaşı var. Hadi sana da bulalım dediler. Bir tane beden eğitiminde bir tane kızı başka sınıflardan beğendim. Dedim bu olur.
0: Tamam.
2: Sonra çıkmaya başladık. Ve tabii duygusal ilişkiler artmaya başladı. Sonra bir ayrılık barışma biliyorsunuz lisede hep olur.
0: Meşhurdur.
2: Meşhurdur aynen. Sonra taktım kafaya. Ben dedim ben seni alacağım.
0: Alacağım seni.
2: Alacağım seni.
0: Koca istiyorum gel beni al lan.
2: Kadınım olacaksın dedi.
0: O ne dedi peki? Ne diyecek evet
2: etapta,
0: dedi.
2: İlk etapta bir şey rüya gibiydi böyle. Ya olur mu böyle şeyler falan derken bir baktık bir çocuğumuz var. 18 yıl geçmiş.
0: Allah başlasın efendim.
2: 08 akşam 8'de evlendik.
1: Ay çok güzel.
0: Sırf aklında tutayım diye yaptın değil mi bunu? Ondan dolayı yaptım. Uyanık spor. Güzel.
2: Yani güzel bu şekilde taktık. Tabii bu kadar da takmamak lazım.
0: Oğlum bu kelimeyi ne kadar çok kullandın ve yerinde kullandın. Evet. Hiç sırıtmadı bu arada yalnız. Taktın bu kadar taktın biraz daha taktın ve tak bu kadar da takmamak lazım. Vallahi tebrik ediyorum. Nice yıllarınız olsun inşallah.
2: Sağ olun.
0: Bu tabii istikrarlı bir duruş hakikaten. Yani konuş yani bir yerde şuraya da bağlayabilirdin. Ya bir şaka diye yapmıştık ikinci yıl artık boşanalım gibi. Buraya da gelebilirdik onu gelmemiş güzel.
2: Yani öyle bir moda girelim dedik bir ara ama sonra dikkat ya çocuğumuz var devam edelim.
0: Sen bayağı uzakta bak dinleyicimiz Hakan yazmış diyor ki adam çiçek mezatında gül seçer gibi yengeyi seçmiş. Allah mutlu ömür nasip etsin demiş efendim. Güzel olmuş.
2: Abi cümlemize nerede eyvallah. Varsa kiminle olsun.
0: Eyvallah olsa. Peki çok teşekkür ederiz takıntılı adam.
2: Ben teşekkür
0: adam.
2: Ederim.
0: Armancığım.
2: Şevvacığım kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kız artık seni de unutmuyorlar ha. Vallahi billahi.
2: Ya çok yakışıyor senin programına bu kız ya. Vallahi Allah onun da

0: altını açık ettim, birine taksana yakın zaman.
1: Takmış takmış. Yüzünden belli zaten, takmış bugün. Aşık tamam, oldum diyor. Aşıkım diyor efendim.
0: O çok taksın artık, çok.
1: Hadi bayağı inşallah. Da takmıyordu.
2: İnşallah.
1: Fanlarınız oluşuyor ya. Sena da aynı, sen de aynı. Hayır olsun inşallah ya.
0: Ya Sena'nın Instagram'ı var da Şevval'in Instagram'ı var mı?
1: Ya var da gizli tutuyor. Bizi bile kabul etmedi. Ben takip edemiyorum Şevval'i mesela.
0: Allah Allah.
1: Kabul etmiyor abi. Engelledi beni. Engellemedi de tekliğimi kabul etmedi yani.
0: Vallahi isteriz takip etmek.
1: Hazır hissettiğinde vereceğiz. Öpüyoruz Armancığım, çok teşekkür
0: ben
1: ederiz.
0: Ben de öpüyorum, kolay
1: var
0: gelsin.
1: Var ol, alkışlarla uğurluyoruz.
0: Çao.
1: Şimdi araya gideceğiz ve şovu sonra sürdüreceğiz. Reklamlardan sonra yani. Kıymetli dinleyiciler, Alem FM'in yeni platformu Alem Portal'ı mutlaka deneyimleyiniz. Orada Alem Atmosfer diye bir radyomuz var. O radyonun esbabı mucizesi şudur. Yapay zeka ile hepiniz şarkı üretiyorsunuz ya, artık dünya orada. Biz de dedik ya, bunu nasıl avantaja çeviririz? Siz üretiyorsunuz, yayınlayacak radyo bulamıyorsunuz. Biz de dedik ki ya, yeni bir şey yapalım. Biz de bu yeni açığımızı böyle kapattık. Olmayan bir şey yapalım dedik. Olmayan bir şey ne? İşte bu yapay zeka radyosu. Sizin ürettiklerinizi çalıyoruz. Öyle hepsinde değil tabii. Siz gönderin yaptıklarınızı iletişim@alemfm.com'a ürettiğiniz, yapay zeka ile ürettiğiniz şarkıları biz de Alem Atmosfer'e yükleyelim efendim. Ama genel itibariyle yani %80'ini kabul ediyoruz, onu söyleyelim. Yani çok sıkı bir filtre uyguluyor muyuz? İçinde erotizm, küfür, siyasi veya toplumsal normlara aykırı şeyler yoksa genelde kabul ediyoruz efendim.

0: Şimdi kısa bir ara, aradan sonra show devam eder. Mevzu şu, takma seviyem. Taktım mı şöyle takarım. Birine takmıştım şöyle yaptım. Ya da biri bana taktı şöyle oldu. Hani takarsın ya kafayı, işte o mevzu. 536-901-8902 geliyorum, ayrılmayın.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
6: 1 milyon TL'ye 9 ay 0.

0: kaçırmayın. 9 Ağustos tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları.

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Takıyorum, takıntılıyım, takmıştım. Mevzu bu efendim. Mesela kokan şeyleri takıyorum. Bulaşık makinesinin yumurta kokuyor diye sirkeyle yıkayıp boruları patlatmışlığım var. Gibi. Konu bu aslında. Dinleyici çok zevk almış konuyu. Takıntılıyım. Takarım. Taktım mı şöyle takarım. Mevzumuz bu efendim. Takıntı var mı böyle kokuyor mokuyor bulaşık makinesi, çamaşır makinesi kokusu falan?
1: Aynısını yaşadım desem.
0: Aynısı.
1: Ve bir şey söyleyebilir miyim?
0: Tabii.
1: Bu bütün bulaşık makinelerinde var mı? Neden yumurta mesela?
0: Ya yumurta çok kalıcı bir koku bırakıyor. Evet, yumurtanın böyle bir durumu var. Ama mesela bunu çözebilir bulaşık makinesi markaları.
1: Nasıl?
0: Ama onu çözerlerse diğer markalar deterjan satamaz. O yüzden... Abi ne bileyim, nasıl bir şekilde çözerler onu ya. Ay'a gidiyoruz, Ay'a. Mars'a gidiyoruz kardeşim. Bunu mu çözemeyeceğiz ya? Ben kafayı taktığımı birine gerçekten hiçbir şekilde iyiliğini istemem. Hatta isterim ki sokakta dayak yesin. Ben de oturup izleyeyim. Artık.

0: Abi ben de taktımı fena takıyorum. Kötülük isteyecek seviyede. İnsan değilim ben galiba demiş efendim. Aa Yasin'e bak.
1: Ya bazı insanlar öyle. Ben kötülük istemem. Kötülük yaparım.
0: Evet ya kötülük de istemiyor o kadar da değil.
1: Ben kendim yaparım.
0: Başkasını bırakmam.
1: Aynen.
0: Taktım hep radarımda olur. Ne gerekirse yaparım. Arkadaşlar bak şöyle yaparım böyle yaparım değil. Yaptıklarınızı yazın. Yani şöyle takmıştım böyle oldu gibi. Ben var ya fena şeyler yaparım. Ha, ne ama yani. Hiçbir şey canlanmıyor ki bizde. Bulaşık makinesinde sıkıntı yok. Başak burçlarında sıkıntı var demiş efendim. 200 kilometre uzaktaki bir kokuyu da alırız bizler demiş efendim. Başak burçları diyor böyledir diyor. Takıntılıyım sabah kahvaltısında yumurta varsa çayı içemiyorum. Bak mesela takıntı.
1: Haklı. Ben de peynir varsa.
0: Şey kahvaltı yapamıyor musun?
1: Yok. Masada ay, peynir olmaması lazım.
0: Bak bir başka dinleyicimiz de şeye takıntılıymış efendim. Eve soğan girdiği zaman rahatsız oluyorum demiş efendim. Hanım soğanı alıyor 3 poşetin içine koyuyor da anca öyle rahat ediyorum. Soğanın kokusunu alıyormuş uzaktan.
1: Ben elma gibi yiyorum soğanı.
0: Konu yalnız takıntıya geldi biliyorsun değil mi? Takmaktan takıntılı ol. Tamam olur öyle evrilim sorun yok yani. Peki. Ağız yapırdatmalarına takıntılıyım ben demiş efendim. Hmm.
1: Ya yiyebilir misin karşında bir insan ağzını şapırdatıyor da şapırdatıyor.
0: İnsan olan yemez efendim.
1: Değil mi?
0: Söyler de ayrıca.
1: Kalk
0: söylemek lazım.
1: Masadan.
0: Yapma güzel kardeşim.
1: Yapma.
0: Sana çok fena taktım kafayı. 5 yıldır dinliyorum. Fatih Çevik bir selamını alırım kardeşim diyor. Ya alışım ne demek? Bekle. Eve gelen misafirin evimde rahat etmesine takıntılıyım. Hele ayağı falan kokuyorsa öf. Evimde rahat. Her rahat hareketlerine. Ben evime geldi misafir olarak. Evimde aşırı rahat hareketlerde bulunuyor. Bu beni rahatsız ediyor diyor. Anladın?
1: Anladım ama garip geldi.
0: Ama misafir dediğin evde rahat eder.
1: Bence de. Ben rahat edemezse takıntı yaparım mesela.
0: Yunus Emre kimleri çağırıyorsun oğlum evde? Allah Allah. Bozulmuş elektronik eşyayı tamir edeceğim diye kafama takıp yapacağım diye iyice bozarım. Sonra servise yollarım. Sonra servis ücreti de bana takar. Böyle devam eder gider diyor Cihan. Takıntılı insanlara takıntılıyım. Masaüstü kulaklık göndereceğim demiştiniz. Kafayı taktım ne zaman göndereceksiniz? Öyle mi dedim? Yalan söylemişimdir efendim. İnanmayın öyle şeyden. Evde pişen kurban eti kokusuna takıntılıyım ben de. Direkt evden kaç demiş efendim.
1: Kesinlikle. Asla yemem.
0: Et kokusuna.
1: Kurban eti.
0: Çıldırmışsınız ya.
1: Gerçekten.
0: Vallahi çıldırmışsınız ya.
1: Normal eti yerim.
0: Ya annem bir gün evde et pişiriyor söyleme sahip. Üzerinde köpek oluyor ya.
1: Evet.
0: Onlara atıyormuş.
1: Evet.
0: Bir gün denk geldim.
1: Sen ne yapıyordun?
0: Yedim. Anne ne yapıyorsun dedim ya.
1: Nasıl ya köpüğü?
0: Oğlum bu köpük yenmez dedi ya deli misin? Ekmeğin arasına koydum bir güzel. Ete dair her şeyi.
1: Gerçekten mi?
0: Hayvanın her yerini. Yerim ya.
1: Sakatat yiyebiliyor musun?
0: Her şeyi yerim abiciğim.
1: Aa, imkansız.
0: Her şeyi yerim çok severim.
1: Bir şırdan belki.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu et meselesinde ciddiyim. Hiçbir şeyini atmayın arkadaşlar. Ya bir tırnağını yemeyiz belki. Yani bir de kemiğini belki sert diye.
1: Kafasını?
0: Kafasını da yerim ama zor yani onun içindeki eti ayıklamak falan evet. Hakikaten çok meşakkatli işler. Efendim dur bakayım ikizlerim bana kokuyor diyor efendim. Eve gelenlerin çoraplarına takıntılıyım. Terliksiz evde dolaşamazlar diyor mesela. Ayşe Hanım yazmış. Dur bakayım. Evet. Araba sesine takıntılıyım diyen var. Abi film veya dizi izlemeye takıyorum. Sevdiğim film çıkarsa hemen izlerim diziyi bitirmeden kalkamıyorum. Günde 3 defa sinemaya gittiğimi biliyorum demiş efendim.
1: Aynı durumdayım.
0: İzlemeden duramıyorum. Var benim de böyle arkadaşlarım var izlemeden duramıyorumcular.
1: Duramam. Yani dizi 15 saat sürse de ben 15 saat oturup o diziyi izlediğimi bilirim.
0: Allah
1: Ramazan
0: Allah.
1: Ayında geçen sene.
0: Tedavi olmayı düşündüm.
1: Bir dizi çıkmıştı. Çıkmaya önceden olan bir dizi. 4 sezon diziyi. 2 günde bitirdim.
0: Aferin ne geçti eline hiçbir şey geçmedi.
1: Çok güzel takıntılısın, dizi izlemiş
0: takıyorsun
1: oldum.
0: Takıyorsun
1: tabii.
0: Ya işte takıntılı olmanın bir şeyi de yok. Ne derler ona?
1: Sınırı yok.
0: Sınırı yok cevabı yok. Böyleyim abi ne ya neden olduğunu ne bileyim ben böyleyim işte. Sakatat yemem. Efendim demiş efendim. Yanımda çekirdek çitlendiği zaman takıyorum. Ben çitliyorsam sorun yok demiş efendim. Biri benim yanımda çitlemesin diyor. Maraş'a kadar geldin, paça yemeden gittin mi? Ya Maraş'a kadar geldik bu sefer hiç doğru düzgün yemedik, hep ayaküstü yedik. O da bizim zamansızlığımızdan dolayı yani olmadı bir türlü ayarlayamadık diye. İlk defa Maraş'a gelip hiç

0: Bir şey yemedim gittim ya. Vallahi ayaküstü tantuni falan yedik yani.
1: Dondurma?
0: Yani dondurmayı sağ olsun ikram ettiler yolda hani götürün diye. Öyle dondurmayı getirdik. Yemedik ama getirdik. Fakat güzel böyle bir Maraş sofrasının tadına bu sefer varamadık. Tatlıların tadına vardık. Çullama diye bir şey yedirdiler benim çullama. Ben hayatımda bu kadar güzel tatlı yemedim. Çok beğendim. Maraş'ta olup çullama yemeyen yoktur ama Maraş'a giderseniz mutlaka yeriz efendim. Adını doğru söylüyorum inşallah. Çullama mıydı? Dur bir daha ona bir bakmam lazım bir saniye. İsmini de hep Umut'a yazmıştım ben onu unuturum diye. Şimdi bakacağım buradan. Çullama doğru. Ballı börekte çullama yemişiz. Yazmışım buraya. Çullama çullama.
1: Nasıl bir şey bu?
0: Bir Google'la bak. Çullama gördüm. Neymiş? Tavuklu pişi var diyor. Ya pişi. Pişinin arasına bir şey koyuyorlar böyle özel bir şey. Pişinin tatlısını düşün. Ama
1: çullama yazınca ne çıkıyor biliyor musun?
0: Ne çıkıyor?
1: Börek gibi bir şey.
0: Bakayım bir dakika. Çullama. Neymiş çullama hemen baktık efendim. Görselliyorum. Şuradan yok bu değil bu değil.
1: Çullama aynen. Tatlısı.
0: Tatlı yaz bakalım okay. Tatlı yazalım bakalım.
1: O zaman çıkıyor.
0: Çullama tatlı. He bu işte öf be. Ulan olsa da yesek.
1: Antep fıstığı giren bir şey nasıl kötü olabilir ki ya?
0: Antep fıstığı yoktu bizimkinde.
1: Çok güzel gözüküyor.
0: Ama çullama çok güzelmiş. Yenir efendim yenir.
1: Vallahi şerbetli yenir. Bir şey belli.
0: Şerbetli doğru. Bayılırım. Şerbetli. Harikaydı. Olsa bir 8-10 tane yenir bak o kadar söyleyeyim.
1: Hafif bir şey o zaman.
0: Biraz abarttım tamam da 4-5 tane yenir yani. Çullama çok iyidir. Peki konu dedi. Konu taktım, takarım, takıntım var falan gibi yani. İçinde takmakla ilgili geçen her şeyi bugün işliyoruz efendim. Bize yazmanızı isteriz. Hafta içi her gün dinle 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. İlkokulda bando takımına takmıştım. Çok küçük boyluyum diye beni almayacaklardı. Yastığın üzerinde tahta kaşıklarla çalışıp mükemmel bir performans sergileyip kendimi ekibe sokturmuştum diyor ve olmuştu diyor, başarmıştım diyor. Dinleyicimiz efendim ne kadar güzel bak.
1: Azim budur.
0: Azim budur. Budur. Bravo.
1: Başarıya götürür.
0: Yolunuz açık olsun efendim. Siz bu şekilde var ya uf. Ya bu takıntılıkla bir ay önce duruşmada eşim yanlışlıkla aleyhime savunma verdi. Davayı kaybettik. Bir hafta taktım buna diyor. Bir haftada eşimle konuşmadım.
2: Bir dakika.
0: Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Yanlışlık. Ay aşkım ben seni mi ispiyonladım? Aşkım çok özür diliyorum aşkımcığım. Öyle mi oldu? Orhan'ı aradım şu anda. İnşallah açar telefonu Orhan. Orhan. Orhancığım iyi akşamlar.
3: Alo efendim abi.
0: Alo Orhan'ım. Ne yapıyorsun?
3: Ya sen ne yapıyorsun?
0: Orhan ismini çok seviyorum. Kayınpederimin adı Orhan. Ve kayınvalidem kayınpederime şöyle bağırıyor bak. Orhan! Çok güzel bağırıyor.
3: Arkadaşlar da bana öyle bağırıyor.
0: Öyle mi? Orhan çok ağzı güzel duran bir isim yani. Orhan! Orhancığım bir ay önce efendim? Duruşmada eşim yanlışlıkla aleyhime savunma verdi. Ne demek kardeşim? Davayı da kaybetmişsin. Ne davası?
3: Ya böyle şey mala zarar verme gibi bir şeydi abi.
0: Yenge senin arabaya mı çarptı?
3: Yok ben başkasının arabasına vurdum da.
0: He?
3: İşte şikayetçi oldu karşı taraf. Orası da işte mahkemeye gittik. Hanım da işte ben görmedim hiçbir şey dedi deyince.
0: Evet.
3: Aleyhime sonuçlandı.
0: Abi kadın görmemiştir belki gerçekten.
3: Abi oradaydı nasıl görmedi ya?
0: Bir dakika nasıl olur? Şimdi ben ama hikayeyi baştan bir anlatır mısın kardeşim?
3: Ya şimdi servisteyim de rahat anlatamıyorum şimdi abi.
0: Abi ben seni sonra arayayım mı servisteyim şimdi?
3: Abi sen beni 7'den sonra arasana.
0: Ya oğlum o kadar sürem yok çok merak ettim şu anda. Orhan biri geliyor sana çarpıyor mahkemelik oluyorsunuz.
3: Yok şöyle yolda karşıdan karşıya geçerken abi çocuk hızlı geliyordu.
0: Tamam.
3: Ben de ona dedim ki kardeş yavaş ol dedim hani kalabalık ortam. Çocuk bana küfür etti. Ben de gittim onunla tartıştık. İşte...
0: Hoş olmayan şeyler yaşandı.
3: Evet hoş olmayan şeyler yaşandı. Ben de işte sinirle işte bir camına böyle bir tık tık yaparken abi baktım cam çatladı.
0: Allah Allah. Tık tıkla mı oldu yani? Böyle tık tık yapar.
3: Tabii evet. Tabii tık tık yaptım böyle bir cam çatladı. Ondan sonra işte çocuk şikayetçi oldu. Dedi ben dedi şey yapacağım dedi. Senden dedi paramı alacağım falan filan yaptı.
0: Tamam
3: dedi.
0: Mahkemeye çıktınız. Hakim Yenge Hanım'ı çağırdı.
3: Evet.
0: Yenge Hanım orada bu arada olay anında orada
3: tabii,
0: Yenge Hanım.
3: Tabii o da oradaydı. Ben dedi vurduğunu dedi görmedim dedi. Orada dedi kırık var mıydı yok muydu bilmiyordum dedi.
0: Eyvah.
3: Ama dedi suçlamaları kabul etmiyoruz dedi. E dedim kabul ettin suçlamayı dedim. Daha ne yapacaksın dedim yani.

0: Abi kaç yıllık evlisiniz?
1: Abi biz kaç? 2013. 13 yıllık evliyiz.
0: Bayağı da olmuş abi.
1: Tabii tabii, hani sevgililik mevgililik falan 2009'dan beri beraberiz işte.
0: Yenge bir dakika, yenge alacaklı mı sizden? Acaba onu mu istiyor hani?
1: Vallahi daha ne alayım abi ben ona şimdi daha artık hani.
0: İnsanın eşi de böyle bir şey yapmaz bir kardeşim ya.
2: Evet
0: yani. Hani işte... Orhan abi ben aklını bulandırmayayım da boşanma sebebi yani. Bu hoş bir şey değil abi.
1: Abi bir hafta konuşmadım işte, daha yeter de.
0: Bir hafta azmış ya, kısaymış. Neyse, yenge hanıma selamlarımızı iletin lütfen.
1: Çoluk çocuk var abi, bir hafta yeter.
0: Çocuklar ortada kalmasın. Neyse tamam, kabul edilebilir bir sebep efendim.
1: Eyvallah abi.
0: Allah insana eşine muhtaç etmesin efendim. Orhan
1: amin,
0: Bey için.
1: Amin.
0: Orhan abi çok severiz sizi. Çok sevdik. Eyvallah. Sizi. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. İnşallah trafikte denk gelmeyiz.
1: İnşallah abi gelmeyiz, zaten sen İstanbul'dasın, ben İzmir'deyim abi.
0: Aa, çok zor o zaman. Böyle dedik ya, evrene mesajı verdik. Kesin de geleceğiz, ben sana söyleyeyim.
1: Kesin seninle Bursa'da karşılaşırız.
0: Hadi inşallah. Orhan abi, Kaya alkışlarla oluyoruz. Sağ olsun, tamam, görüşürüz. Ablacığımız, yengemiz yani, yalan beyanda bulunmak istememiş. Değil mi?
2: Kaçınmış.
0: He?
2: Kaçınmış.
0: Kaçınmış. Yıldırım. Kaçınmış, yalan beyanda bulunmak istememiş. Aslında yalan beyan da değil yani... Oradaysa görmüştür abi, görmedim.
2: Acaba anlık anksiyete mi tuttu? Ne yok, diyeceğini mi
0: yok,
2: bilemedi?
0: Yok, bu Orhan'dan bir şey istemiş, bu almamış.
2: İntikam diyorsun.
0: Abi canım, intikam. Var ya öyle şeyle bizim askerimiz böyle intikam. Birazcık öyle olmuş onun durumu.
2: Olmuş.
0: Sağlık olsun be. Ben hep söylüyorum abi, her zaman söylerim. İnsan eşini seçemiyor. İnsan eşini seçemiyor, bağlanıyor ve finalde de üzülüyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi ara gidiyoruz, aradan sonra devam. Taktım, takarım, takmıştım. Kafayı fena takarım, kafayı taktığımı böyle yaparım. Mevzu bu. Mevzu ile ilgili lütfen yapıştırın. Aradan sonra geliyorum.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler...

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
4: budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali
4: budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kahve makinesi deyince Vatan.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: 3-10 Ağustos tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i9 işlemcili RTX 5060 8 GB ekran kartlı Acer Nitro V15 Notebook 79.999 liraya, Samsung

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Burak Bey en sevdiğim

Arkada herkes aynı şeyi yazmış ya. Şu dizi başlasın artık. Ben yapımcısı mıyım kardeşim? Bana ne yazıyorsunuz ya? Valla diziden bağımsız söylüyorum. Hani dizide kullanıldı, sevildi, sevdik diye değil de... Normalde de bu şarkı sevilecek bir şarkı zaten. Gidalım yer gidalım.

0: Takıntılıyım, takarım. Fena takarım. Mevzumuz bu efendim. 536-901-8902. Ayaklarını sürükleyen insanlara takarım. Değil mi? Süre sürü yürüyenler.
1: Ses çıkaranlar.
0: Ses çıkaranlar
1: böyle.
0: Onlar.
1: Özellikle
0: terlikle. Ay. Yazlık mekanlarda çok olur biliyorsun değil mi onları?
1: Evet.
0: Ya böyle sürüye sürüye yürürler. Markete girdiğinde duyarsın onu. Fışk
1: fışk. Bir de denizden çıkınca o denizden, yürüyüş yolu var ya.
0: Bravo be, bir de yapıyor. Ay, ona evet, da takık mısın?
1: Evet. Ya bunu yapmak daha zor değil mi? Sürükleyerek yürümek daha zor değil
0: şimdi,
1: mi?
0: Şimdi canım benim şöyle ifade edeyim.
1: Nasıl?
0: Bazı terlikler ayağa göre uzun oluyor.
1: Evet.
0: Ya da kısa oluyor. Tam ayağa oturmayınca özellikle büyük olduğunda mesela sürüyor insanlar. Öyle tahmin ediyorum. Ben de mesela bir terliğim var benim büyük. Büyük tamam. Geliyor. Ya ayağım kısaldı ya terlik büyüdü bilmiyorum. Aslında ayağımın uzaması lazım ya. İnsan yaşlandıkça bazı organlar böyle sünüyor ya, büyüyor ya. İşte kulak gibi, burun gibi falan gibi. Ayağımın da büyüdüğünü düşünüyorum. Bana öyle geliyor ya da. Sürüyorum mesela. Ayağım oturmuyor diye düşünüyorum.
1: Çok mantıklı bir bakış açısı biliyor musun?
0: Canımsınız, çok teşekkür ederim. öndeki şeyleri var ya, bu ne o?
1: Kelepçe.
0: Kelepçeleri var ya, onu şey yapayım dedim, genişleteyim dedim.

0: birazcık.
1: Tamam.
0: Bu sefer suya girdiğim için paslanmış. Aynen. Bir iğrenç bir görüntü. Ay. İğrenç Şevvalcim, nasıl görmen lazım?
1: Görmek istemiyorum.
0: Terliği de konuşmamıştık yayınımızda. Terlik de konuştuk efendim. Şu su şakası yapılmasına takarım ben dedim efendim. Girmeye çalışırken su atana, yatarken su dökene, arkadan itip atana.
1: Kesinlikle. Mehmet abim.
0: Mehmet abin.
1: Ya her türlü su şakasını yapıyor, boğmak dahil.
0: Dinleyicimiz bu yazdığı şey gibi olmamış mı ya? Böyle bir türkü gibi olmuş. Su.
1: Tekerleme gibi.
0: Değil mi? Girmeye çalışırken su atana, yatarken su dökene, arkadan ip itip atana, söverinde avranı. Var ya Kıracın bir şarkısı. Eşeği evet, saldım çayıra, otlaya karnını doyura. Girmeye çalışırken su atana, atağınında. Yatarken su dökene, arkadan itip atana. Sulu şaka yapanın.
1: Çok iyi oldu biliyor musun?
0: Vallahi onun gibi oldu ya. Bir yerde oturduğunda yanındaki masada ki kişinin son ses story video izleyeni ne takarım? Acayip takarım diyor. Evet. Antalya yayını ses iyi değil, bir gariplik var, cızıltı var gibi, boğuk gibi de anlamadım gitti diyor. Samet Ünver yazmış. Hemen teknik ekibimiz Selahattin'i arıyoruz, canlı yayında arıyoruz sevgili dinleyiciler. Bakalım böyle bir sorun gerçekten var mı, yoksa dinleyicimiz uyduruyor mu? Canlı yayında şimdi teknik müdürümüz Selahattin'i arıyoruz. Bakalım Antalya'daki durum ne, canlı yayında hemen öğreniyoruz efendim. Bakalım Selahattin telefonu açacak mı? Alem efendim böyledir efendim. Hızlı aksiyon alır, asla ertelemez. Efendim. Selahattin Bey, iyi akşamlar diliyorum. Alem efendim'den arıyorum.
2: İyi akşamlar koordinatörüm.
0: Saygılar. Samet Beyciğim, Selahattin Beyciğim, Samet Bey diyor ki Antalya yayını ses iyi değil, bir gariplik var, cırzıtı var gibi, boğuk gibi diyor.
2: Antalya yayını.
0: Evet öyle diyor, öyle diyor.
2: Tamam, kontrol edelim koordinatörüm.
0: Sizin kulağınıza gelen bir şey var mı bununla ilgili?
2: Şu an için yok herhangi bir...
0: Bakın bana yalan söylemeyin. Araştırır, bulurum. Benim asam... Beni ötele, beni erteliyorsunuz. Varsa var deyin lütfen Selahattin Bey. Yok, siz yok, koca yok. Alem FM'in teknik yok. Müdürüsünüz ya. Abi varsa var da yalan söylemeye gerek yok yani.
2: Malatya deseydiniz size hak verebilirdim. Ama Antalya için şu an bir bildirim söz konusu değil.
0: Bir tartona ona bakıyorsun değil mi?
2: Tabii, baktım geri döndüm hemen.
0: Bildirim geldi mi, telefonda bakıyor. Tamam Selo'cum, böyle bir bilgi ver. Canlı yayında seni
2: yettim. Tamam, ben kontrol ediyorum.
0: Canını yerim. Durumla ilgili bilgi verirsen tekrar yayına alırım seni.
2: Tabii sayın koordinatörüm.
0: Eyvallah. Bu canhıraş mücadele için sana Alem FM tişörtü gönderiyorum.
2: Adresimi arkadaşlar mı alacak?
0: Kapatır mısın telefonu artık?
2: Saygılar.

0: Bak Antalya'dan başka mesaj geldi. Sıkıntı yok babacığım yazmış.
1: Gördüm.
0: Aa, hangisine güveneceğiz biz şimdi ya?
2: Müziğin dehası Bilal. Yürü be.
0: Şevo Bilal bize bağlandı ya.
1: Evet.
0: Onun best of'u nerede ya?
1: Yok değil mi?
0: Allah'ım yarabbim ya. Şevo ayarlayalım onu, bu hafta dinlemek istiyoruz.
1: Tamam.

0: Selahattin döndü WhatsApp'tan. Sorun yok abi, her şey yolunda diye. Bayağı grafikler, osiloskop ekranı, deviasyonlar, verici gücü hepsini göndermiş.
1: Vallahi.
0: Bir de altına şey yazmış. Bana ne zaman güveneceğim? Bir güven ya. Bizim Selahattin'le aramızdaki şeydir bu arada, bana güven. Ne derler ona? Bir motto, bir ifadedir yani. Bir şey olur, ben güvenmem Selahattin'e. Aslında güvenirim de pimpirikli olduğum için. O da hep aynı lafı kurar. Yıllardır. Bir güven ya. Bir güven Allah aşkına. Selacığım, güveniyoruz ya, problem yok.

0: Teşekkürler Kıraç Bey, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Kelto selamlar. Haksızken haklıymış gibi davranana, ukalalık yapana, sırtımdan vurana takarım. Ya bu ne, herkes şiir gibi yazıyor ya. Az önceki mesajın aynısı. Ukalalık yapana, sırtımdan vurana, haklıyken haklı, haksızken haklıymış gibi davranana diyor, fena takarım diyor efendim. Ama bizde ataspordur haklıymış taklidi yapmak. Biz bunu severiz, çok da bence başarırız haklıymışçasına. Çünkü üstün, bağıran bizde haklıdır ya. Evet. Bağıran kazanır.
1: Ses ne kadar çıkıyorsa.
0: Tabii, bravo.
1: O kadar haklı.
0: Desibel ne kadar yüksek, o kadar haklısınız efendim. Onu söyleyeyim. Onu bilin de bir. Sen genel olarak güvenmiyorsun. Bana da her defasında her şeye emin misin diye 5 kere soruyorsun. Karım yazmış. Bir şey söyleyeyim, ben aslında bir boşanma davası açabilirim yani. Çünkü neden? Topluma karşı bir rencide ediyor. Evlilikte rencide bence bir boşanma sebebi. Her
1: bir,
0: seferinde
1: bir
0: rencide.
1: Söyleyeyim mi?
0: Evet lütfen.
1: Reels'lar karşıma çıkıyor. Yengeç burcuyla evli olmak diye.
0: Ne demek yani?
1: Cidden bu arada sana bir gün atacağım onu. Karşıma çıkıyor.
0: Benle evli olunca kötü mü oluyormuş?
1: Yani ben Ekru ablaya hak veriyorum. Kesin çok detaycısındır. Öyle değil mi ama?
0: Asla değil.
1: Hiç inanmıyorum desem.
0: Hiç değil. Asla. İnsanlara güvenirim ama yine de bir çek ederim. Bir bakarım. İş yerinde çok yoğunum diye herkese caka satıp aslında boş gezene çok takarım. Alkışlar. Gevşek gevşek konuşana takarım. Efendim. Mezarlıklarda adamı çok iyi tanımadığı halde iyi insandı diyen adama takarım. Ya o şeyden yok acaba yani işte. Öyle deriz. Ne yapalım, için ölmüş gitmiş
1: yani.
0: Adet
1: yani.
0: Adetlerdir, öyle dersin. Bahçelerde maydanoz gel bize bazı madem. Evet. Tahir Beyciğim, bu güzel şiirinize teşekkür ederiz. Bugün müşterime taktım. Başka birisiyle konuşurken hiç çıkmadı. Ama olsun, parasını verip gideceğiz abi, nedir yani dedi. Aşırı taktım bu cümlesini. Bu ay o vergi, bu ay o arkadaşa vergi de comolokko demiş efendim. Muhasebeci bir dinleyicimiz. Evet. Peki, ara gidiyoruz, ikinci blok geliyor. İkinci blok niye bu kadar çok seviyoruz? Çünkü sizin sesinizi duyuyoruz efendim. WhatsApp'tan ben müsaitim, ara beni keltoş yazmanız yeterli. 536-901-8902. Hanımlar ve beyler, WhatsApp önünüzdeyse ara beni yazın, yeterli. İkinci blokta buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Selfies.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
0: kazancım net, Sigortam.net.
2: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında çarşamba günü saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak. Fenerbahçe turu atlaması halinde playoff turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Siyah beyazlıların adını playoff'a yazdırması halindeki rakibi Dinamo Zagreb-Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni olacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros-Górnik-Zabrze eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir, Kayseri ve Erzurum 34, Antalya 32, Adana 35, Trabzon 29 ve Diyarbakır 44 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Teşekkürler Tarkan Bey. Tuğçe Hanım iyi akşamlar diliyoruz. İyi Alem akşamlar, FM'de merhaba. İkinci saatin konuğu Tuğçe Hanım. Merhabalar Tuğçe Hanım. İzmir. Canım İzmir. Hiç yalnız bırakma. Düştü mü? Anam düştü. Vallahi düştü. Geri mi geldi? Tuğçe orada mısınız?
1: Efendim duyuyorum ben sizi.
0: Kız düşüyor gibi oldu, bir şey oldu, geri geldi. İyi tamam.
1: yok ben sizi duyuyorum.
0: Hastayı kaybediyor gibi olduk. Hastayı geri getirdik valla. Nasılsın Tuğçe Hanım?
1: Teşekkür ederim Fatih Bey. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Dana gibiyim. Hemen soralım. Takıntılı mısınız bakalım efendim?
1: Evet. Hem de bayağı.
0: Ne mesela, say bakalım.
1: Ya valla aslında şu son zamanlarda taktığım şey saçımı uzatmak ve kilo vermek.
0: Evet. Kesin çok beğendiğim bir kadın öyle. Değil mi?
1: Ya,
0: onun benzemeye çalışıyorsun.
1: Hiç kendimi beğenmiyorum.
0: Allah Allah ya. Kilo vermek. Kaç kiloyuz?
1: Şu an 66'lardayım.
0: Bu kadar düşündüğüne göre yalan söylüyorsun. Şimdi bizden kilosunu lak diye söyler.
1: Söylesen mi söylemesen mi? Onda biraz tereddüt ettim de yok. 66'lardayım şu an.
0: Verirsin. Bak iğnesi var, bilmemesi var, spor var, uyu var, buyu var.
1: Aynen, spora gidiyorum zaten işte, kilo vermeye çalışıyorum. Sena ile yarışıyorum hatta.
0: Sena ile yarışamazsınız efendim. Sena bildiğiniz tığ oldu, tığ. Tığa yani döndü. Nasıl yaptı bilmiyoruz. Başka takıntılı olduğunuz bir şey var mı?
1: Ya valla aklıma koyduğun şeyi o anda yapmak istiyorum.
0: Ertelemeyi
1: sevmem. Yani bir yere gideceksen, bir şey alacaksan, örnek veriyorum.
0: Sen bu kadar takıntıyla kilo vermen lazım normalde ama yani niye olmadı bilmiyorum. İnşallah verirsin Tuğçe'cim.
1: İnşallah.
0: İzmir'e selam ediyoruz. Sıcak mı bugün? Yanıyordur tabii İzmir.
1: Ya ben bir de şunu söylemek istiyorum size. Geçen buyurun sene İzmir'e geldiğiniz zaman hatta şey diyordum. İlk yerim kanda olsa bile gideceğim diyordum. Ama kaza yaptım, araba servise gidince gelemedim.
0: Geçmiş olsun, bir sonrakini bekleriz Tuğçe'cim.
1: İnşallah ya. Var mı böyle, ne zaman geliyorsunuz?
0: Valla bakayım, bekle iki dakika. Şu anda görünmüyor Tuğçe'cim be. Olduğunda inşallah duyururuz, tamam mı?
1: Teşekkür
0: tamam,
1: ederim.
0: Tamam, alkışlarla oluyoruz Tuğçe'ye. Var ol Tuğçe. Eyvallah. Sefa.
2: Evet.
0: Evet mi? Ne yapıyorsun Sefa, iyi misin?
2: Abi iyidir ya, sizden ne yapıyorsunuz?
0: Oğlum bu ne, herkes ölü bugün ya. Abi ne olsun be.
2: Aynen. Abi yorgun musun işte?
0: Arama oğlum yorgunsan. Niye arıyorsun bizi? Sefa takıntılı mısındır?
2: Takıntılıyımdır abi, şöyle iş konusunda takıntılıyımdır.
0: Ya mükemmelliyetçi tayfadan bu da.
2: Evet aynen öyle.
0: Oluyor mu peki takıncı oluyor mu, düzeliyor mu?
2: Yok düzelmiyor abi.
0: Takma oğlum o zaman, niye düşüyor yapıyorsun takıyorsun?
2: Düzelmiyor. Yani gece yatana kadar
0: düşünüyorsun. Yani.
2: Aynen öyle.
0: Evet. Takma
2: eli
0: takma.
2: Eli böğründe yedin mi abi Maraş'a geldi?
0: Eli böğründe yemedik kardeşim ya. Elimiz ya böğrümüzde ayrıldık efendim şeyde Kahramanmaraş'ta. Vakit yoktu. O kadar çok istiyorduk ki eli böğründe. Şey yedin mi sen Sena'cığım eli böğründe?
3: Hiç yemedim.
0: Sena yine beni andı ya. Sena. Sevacığım özür dilerim. Hiç yemedin mi?
3: Hiç yemedim. Ye.

0: böğründe çok acayip bir şey.
1: O da mı tatlı?
0: Yok değil, tatlı değil. Kız konuştuk ya geçen hafta bunu öyle bir... Yok sabah mı konuştuk biz bunu?
1: Sabah konuştunuz
0: artık
1: bence.
0: Artık var ya karıştırıyorum ya. Benim emekli vaktim geldi benim ya. Vallahi iyice Cem Arslan'a bağladım yemin ediyorum. Artık değil mi bir yerden sonra sefa bırakmam lazım ya. Baksana abi hatırlamıyorum hiçbir şeyi ya. Vallahi
2: bir şey yemediniz mi geldiniz o kadar?
0: Gerçekten ekmek arası, peynir ekmek. Başka bir şey yemedik. Karmamaraş'a niye niyetle gittik? Ama yani vakitsizlik başka bir şey değil. Yani belediye özellikle vermeyin lan bunları yemek. Öyle bir şey olmadı yani onu söyleyeyim de altını çizeyim. Peki. Sefacığım başka takıntın var mı yavrucuğum?
2: Abi yok ya başka takıntım sadece iş üzerine. Dediğim gibi taktığım zaman hiç zaten o... Olmazsa olmuyor yani.
0: Evet abi. İnşallah başarılı kılar seni bu takıntılı huyun. Çünkü bir işe yaramıyorsa takıntılı olmak beyhuda kendine zarar veriyorsun. Başka bir şey olmuyor. Ha evet. Çok takıntılıyım. Hep zarardayız. Bir anlamı yok. bir değiştirmen lazım kendini yani.
2: Aynen.
0: Sefa evet. Nereden arıyor bizi? Tam Maraş'a geldin mi yayına?
2: Ya.
0: Benim babam ben ya diye anlatıyorum ben sana ya. Öyle oldu değil mi? Biz seninle tokalaştık mı? Geldin mi yani?
2: Yok gelemedim abi ya.
0: Oğlum niye o diyorsun o zaman? O demek o babacığım sen de hatırlamıyor musun demek. Adam bir de o diyor ya.
1: Evet ben de öyle zannettim.
0: Abi ben Sefa tanımadın mı ya? Niye gelmedin Sefacığım peki?
2: Abi gelemedim yani.
0: İşler vardı.
2: 20 günlük bebeğim var. Tamam. Yani.
0: Allah bağışlasın. Yani geçerli bir sebebiniz varmış efendim. Tamam. Oğlum, deseydin biz gelirdik. Takardık gram altınımızı da ama neyse nasip değilmiş diyelim efendim.
2: Neyse bir dahakine inşallah.
0: Yalandan kim ölmüş?
2: Bir tane daha yaparız biz abi.
0: Oğlum poğaça mı yapıyorsun? Öyle o haber verin geldiğinizde bir daha yapalım. Benim babam. Peki Sefa çok mutlu olduk güzel kardeşim.
2: Abi yalnız, çok sağ olun.
0: Görüşmeler. Bakırcılar Çarşısı'nı ben ilk defa geziyorum Kahramanmaraş'ın. Abi çok güzeldi ya. Bayıldım oraya. Biliyorsun değil mi orayı?
2: Evet.
0: Sanki Adana'dan arıyorsun gibi mi geliyor ama neyse tamam. Çok Maraş'tan arıyorsun. Gelmemiş.
1: Hiç bilmiyor.
0: Çarşıyı bilmiyor. Hiç orada yok. Peki Sefa çok teşekkür ederiz güzel kardeşim.
2: Sağ ol abi görüşmek üzere. Teşekkür ederim.
0: Araşırız uyarınca. Tamam mı? Tamam hadi öpüyorum. İlginç adam Safa'ydı değil mi?
1: Safa.
0: Fatih abi emekli olunca Kahramanmaraş'a taşımayı düşünür müsünüz? Doğa var, yemek var, misafirperverlik var. Sadece deniz yok. İşte Hasan'cığım deniz olmadığı için belki. Çünkü ben balık tutmadan duramam. Gerçi Harun abi Harun dedi oğluna dedim ki abi burada dedim balık nerede tutuyorsunuz? Barajlarımız var dedi ya. Fatih'cim inanır mısın? Maraş dedi balıkçılık konusunda bir numara. Abi deniz yok dedim ya nasıl olabilir? Ya baraj var dedi. Barajda alabalıklarımız var. Yetiştirme ve üretme konusunda dedi. Biz Türkiye'de çok iyiyizdir dedi. Kahramanmaraş. Bak denize kıyısı yok. Vay çok be. İyi yerler varmış. Evet ondan dolayıymış.
1: Ama denizde yaşamak öyle bir şey değil.
0: Bu uzay meselesi böyle bir şey değil ya. Deniz ya bazı denizi görmek ister.
1: Sen istemez misin ya? Sadece balık mı?
0: Evet sadece balık.
1: Nasıl
0: çok böyle denize girme taraftarı bir kimse olmadığım için olabilir belki.
1: Denizi görmek yani bir vallahi, arabayla geçerken solunda sahil olduğunu bilmek.
0: Hiç bende öyle şeyler yok. Vallahi yok. Yani ay denizi görmeden yapamıyorum falan. Hiç bende olmasını çok isterdim. Ama bende yok. Denizi görmeden yapamıyorum. O iyot kokusunu almamda hiç umurumda değil vallahi. Denizi görsem ne olur, görmesem ne olur. Bazısı vardır yani böyle... İşte bazı yeşil olmadan yapamam der bazı mesela. O da evet. Yok. Sende var mı böyle takıntılar? Ben, yaşadığım şehirde şu olmalı falan.
1: Kesinlikle deniz olmalı.
0: Deniz olmalı.
1: Denizin olmadığı bir şehirde böyle ortada kalmış bir asansörde kalırsın ve içinde sıkışırsın ya o asansörün.
0: Çok acayip tabirlerim var. Çok acayip.
1: O öyle hissederim denizsiz şehirde ben.
0: Hasan Aydoğan yazmış. Aa en büyük ayıbı tişört getirmeyerek yaptınız abi. Parasıyla satsaydınız iyi ciro yapardınız demiş efendim. Maraş'a niye tişört getirmediniz demiş efendim. Yayını alır mısınız diyor. Yayını alırız. Birazdan efendim. Aradan hat kesildi tekrar ara diyor. Az önceki dinleyicimiz galiba. Evet. Dur ben buradan arayayım o zaman az önceki dinleyicimizi. Hat kesilmiş hemen arayayım. Sessiz bir yerde olsun ama lütfen rica ediyoruz. Evet aradım canlı yayında aradım. Merhabalar benim de takıntım para demiş efendim. Cebimde sürekli para olması lazım diyor efendim. Hasan Bey yazmış.
3: Efendim?
0: Halo.
3: Alo.
0: İyi akşamlar. Telefonu kulağımıza alalım lütfen. Araç kitini kapatalım.
3: Geçtim şu anda.
0: Efendim?
3: Geçtim.
0: Harika bir insansınız. İsminiz nedir?
3: Teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz.
0: Sağ olun efendim. İsim neydi?
3: Berkay.
0: Berkay.
3: Evet.
0: Radyoyu da kapat Berkay'cığım. Sırayla gidiyoruz böyle.
3: Onu da kapattım.
0: Açık. Geliyor oradan. Kendi sesimi duyuyorum da o yüzden söyledim. Takıntılı Yok. Mısınız Berkay Bey?
3: Efendim?
0: Takıntılı mısınızdır? Takıntılı.
3: Yani takıntılıyım. Özellikle çift sayılara.
0: Haydi.
1: Hadi bakalım.
0: Haydi bakalım. Volümde mi sadece yoksa başka böyle var mı çift sayıları? Mesela 2 ile giderim hemen 4'e alırım arabayı falan. öyle mi?
3: Yok, onu otomatik olduğu için kendi alıyor. Mecburen üste getirdim.
0: Manuelde zorluk çekiyor muydun Berkay?
3: Manuelde zorluk çekiyordum, evet.
0: Manuelde hepimiz zorluk çektik Berkay. Manuelde ben de çok zorluk çektim. İyi ki otomatiğe geçtik Berkay'ım.
3: Ama volümde çok sıkıntılıyım gerçekten.
0: Volümde başka var mı böyle çift sayılara takıntılı olduğum? Volüm geldi bir aklıma benim de. Vardır başka şeylerde.
3: Merdivenlerde çift sayı olması her zaman hoşuma gidiyor.
0: Sayıyorsun yani her seferinde sayıyor musun?
3: Yani ben genelde mesela sağ ayakla başlayıp sağ ayakla bitirmeyi ya da işte en altı sağ ayakla ineceğim, en üstte sağ ayakla çıkacağım.
0: Aa, böyle takıntıları var. Peki 2-2 mi çıkıyorsun merdivenleri?
3: İşte sayıya göre değişiyor.
0: Mesela 2-2 çıktın. Bir taraftan kesiyorsun merdivenlerin sonunu. Tabii. Tahmini yani. Ona göre nasıl ayarlıyorsun peki?
3: Çünkü aklımda kalıyor. Şimdi mesela sol. Şimdi hep 2-2 çıktım. Ha. En sona mesela sol geliyor ya. Ha. İkilide. Onu tek atarım. Sağ ayak en sona.
0: Tek atarım. Hallederim abi. Allah şifa versin kardeşim.
3: Amin cümlemize inşallah.
0: Vallahi zor işler bu işler ya.
3: Yani bir tek bunlar da var ya, geri kalan her şey.
0: Daha
3: var.
0: Ne olacak oğlum, zehir oldu hayatın ya.
1: Bir şey merak ettim, ben de sorabilir miyim?
0: Sor canım.
1: Uyku saatini çift sayılara göre ayarlıyor musun?
3: Ha, yok öyle bir şeyim yok. Yaptım, uyurum.
0: Yani o kadar da manyak mıyız dedi.
3: O kadar da uçmadım.
0: O kadar manyak mıyız ablacığım? Diyor yani. Peki mesela sabah uyandın, yenge hanım sana 3 tane yumurta haşlamış. 3 yumurta. Üçünü de yer misin hanım? Bir tane daha işler misin ya da ikisini yiyeyim?
3: Ya şimdi o mesela yumurtada falan olmuyor da zeytinde oluyor mesela.
0: Az önce diyor ki abi bu kadar dedi, şimdi konuştukça çıkıyor.
1: Çıkıyor.
0: Daha da çıkar biliyor musun? Az daha konuşalım çıkar, o da çıkar yani.
3: Ya ama zeytinde öyle bir şey var. Evet.
0: Zeytinde, sadece zeytinde mi?
3: Sadece ya, yemek anlamında sadece zeytinde var.
0: Peki mesela Berkay'cığım ben gittim ekmek aldım, 5 tane aldım.
3: Ya umursamam. Nasıl ekmek yiyeceğiz onu. Ha, ben onu her artık türlü çifte düşürürüm.
0: Allah Allah. Çok acayipmişsin gerçekten.
3: Ben birini yerim orada. 4
0: nereden geldi bu çift takıntı? Nereden geldi peki?
3: Vallahi hiç bilmiyorum. Böyle kaç yaşlarında? Lise 3, lise 4'te falan geldi ya. Yani o bantlarda.
0: Oğlum seni hastaneye yatırırlar. Bak ben sana söyleyeyim. Bak bu normal bir şey değil, haberin olsun.
3: Yani normal işte. Ne kadar anormal olabilir?
1: Peki yatakta da çift yastık mı arıyorsunuz? Bunu da merak ettim.
0: Cevap verir misiniz beyefendi lütfen?
3: Şimdi yatakta kafamın altında bir tane. Yatakta iki tane yastığım olur mutlaka. Biri kafamın altında.
0: Tamam işte onu merak etmiştik efendim. Teşekkür ederiz. Berkay Bey çok mutlu olduk sizi tanıdığımıza gerçekten.
3: Bizler de çok mutlu olduk.
0: Seni o zaman iki Berkay diye kaydediyorum buraya, tamam mı? İki Berkay.
3: Olur.
0: Peki, alkışlarla uğurluyoruz Berkay'ımı. Sağ olsun, var olsun. Görüşürüz Berkay'cığım, hoşça kal. WhatsApp'tan ara beni yazmanız yeterli sevgili dinleyiciler. Bu kadar. WhatsApp'tan ara beni yazmanız yeterli. Mevzu şu, takıntılıyım, takarım. Birine takarım. Ya da şu konuya takıntılıyım. Artık konuyu nasıl değerlendirmek istiyorsanız öyle yani. Ara beni yazmanız yeterli. Ver bakayım.

0: tamam.
1: Samet mi geldi? Samet'cim iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Fatih Bey,
1: nasılsın? Dana gibiyim Samet'cim, sen nasılsın?
2: Vallahi biz de çok iyiyiz. Maşallah. İyi olmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim.
1: İyi de geliyor sesin maşallah. Ticaret insanı kendini buraya öyle yazdırmış. Ticaret insanı diye yazdırmış. Güzel. Güzel.
2: Aslında çok iyi olamıyoruz ama olmaya çalışıyoruz.
1: Öyle yani, ticaretin böyle bir yüzü var tabii. Sen daha iyisin. Ben şimdi burada ezberi konuşmayayım da bazen güldürür, bazen ağlatır değil mi? Vardır ticaretin
2: doğru,
1: böyle bir şey
2: çok
1: var.
2: Çok doğru. Evet. Gülmeye çalışıyoruz ama gülemiyoruz.
1: Mış gibi yap bazen ya. İşler öyle çok yapıyorsun. İyi ya. Falan ya öyle.
2: Öyle yapmaya çalışıyoruz işte.
1: Oğlum ne biçim satış yaptık? Ne oldu oğlum? Oğlum çok kötü işler.
2: Ya istersen 5 milyonluk satış yap, giderler.
1: Evet, giderler değil mi? Konu zaten giderler esasında yani. O yüzden aynen, ticaret insanları genelde şöyle der. Samet katılır mısın bilmem ama malı alırken kazanacaksın. Ne gideceğini bilmiyorsun derler. Doğru mu?
2: Artık peşin alamıyorsun. Peşin alarak malı kazanman gerekiyor. Peşin bir ticaret dönmüyor artık Türkiye'de.
1: Hmm. Sevgili dinleyicilerim, Maliye ile özel yayınımız bu blokta devam ediyor. Birazdan Hazine Bakanlığı'ndan... Oğlum bana ne dertleniyorsun ya burada? Eğleneceğiz, adam kendi kişisel dertlerini anlatıyor ya. Kazanacaksın Samet, daha çok kazanacaksın. Ne iş yapıyorsun bu arada Bursa'da?
2: Mezar kesim işi yapıyoruz ya, metal sektörü.
1: Mezar kesim işi?
3: Evet. Metal.
2: İsterseniz resminizi atın, resminizi çıkartalım sadece.
3: Ne?
1: Ne? Yani mezarla ne alakası var?
2: Duvara asarsınız yani kendi resminizi veya aile resminizi.
1: Mezar değil mi? Ben
3: metal değil mi? Ben mi yanlış anladım?
2: Metal. Metal saç kesim. Lazer kesim.
1: He lazer, ben mezar anladım lan. Lan mezarla resmimin ne alakası var diyorum.
2: Yok.
1: Hediye mi edecek dedim acaba? Abi senin fotoğrafın oldu bir mezar taşı.

0: diye diyorum.
1: Yok değil öyle. Sen duvara desen.
0: Aa,
1: yani her şeyi yapıyoruz işte otomotiv yansına.
0: Her
1: kesin. İyi
0: hadi bakalım. Bol kazançların olsun inşallah kardeşim. Takıntılı olduğun bir şey var mı şuna takıntılı?
1: Var tabii ya var. Şöyle hanımla otururken bazen konuşuyoruz. Hı. Diyoruz ki işte şurada bir sanatçı veya başka bir isim aileden veya eş dosttan bir isim.
0: Hı.
1: Takılıyor aklımıza veya o sanatçıyı bulmaya çalışıyoruz ve gece uyuyoruz ama ben uyuyamıyorum. Düşün buluyorum gece 2'de buldum kaldırıyorum. Buldum. Ama işin ilginç tarafı ikimiz de aynı takıntıya sahibiz.
0: Abi bir dakika. Yengenin tepkini mi uyandırdığında tepki ne oluyor?
1: Yo, mutlu oluyor çünkü.
0: Kızmıyor mu? Kızmıyor.
1: Yok kızmıyor çünkü niye kızmıyor? O da çünkü o takıntıyla uyuyor. Kalkıp söylediğimde diyor ki vallahi sağ ol diyor. Çok iyi oldu. Aklından çıkmış oldu. Ya o böyle bir sürü. Hani herhangi bir isme takılı kalıyor. İsim genelde oluyor. O isme veya filmin adı. Veya başka bir şeyin adı. Kaldı yani. Evet.
0: Necla kalk buldum. Aşkım bir dakika ya. Necla buldum. Anthony Hopkins. Hey Anthony Hopkins diyorum. Aşkım harikasın ya. Öyle mi oluyor?
1: Ama ben takıntıdan dolayı uyuyamıyorum işte. Hanım uyuyabiliyor.
0: Bak biz de hafta sonu Kahramanmaraş dönüşü bir şeye takıldık bizim Serdar'la. Havalimanında volta atıyoruz. 2 saat var daha uçuşa. Yürürken Serdar dedi ki, pardon ben söyledim Serdar, dedim ki ya terminalde geçen bir film vardı dedim. Uçak havalimanında daha doğrusu. Neydi ya dedim o film. Terminal dedi ya.
1: Doğru, terminal.
0: Orada kim oynuyordu? Abi bir kurulduk biz. Kim oynuyordu? Bir de son uçak havalimanında kimse yok. Ya soracağımız kimse de yok. Gittik orada.
1: İnternetten bakacağım şimdi.
0: Ha, internette bakmak da aklımıza gelmedi. Bak şu an aklıma geliyor. Sonra işte, bir dakika dur.
1: Filmin adını mı hatırlamıyorsun?
0: Dur.
1: Umut daha da zorlaşıyor.
0: Umut bize doğru yürüyor. Umut geldi. Dedi ki ya bir film vardı işte böyle. Kim oynuyordu orada dedik bak şimdi.
2: Tamam.
0: Umut dedi
1: ben
0: ki.
1: Ben de takıldım şu an. İsme direkt bakacağım yani mesela.
0: Umut dedi ki Angelina Jolie.
1: Yok bir adam oynuyordu.
0: Sarı oğlum kim? Erkek dedik ya erkek. Ha Brad Pitt dedi ya. Oğlum Brad Pitt değil ya dedim, o değil. Gittik kafedeki kıza sorduk. Bir tane kızcağız vardı orada, şişeleri diziyordu. Dedi ki böyle bir film.
1: Şimdi ya o hakikaten.
0: Kız da var ya manyak mısınız? İnternetten bakın ne demedi. Kız da dedi ki vallahi bilemedim dedi ya, hatırlayamadım ben de. En sonunda bulduk zaten de. Yani şeye Damla'ya doğru yürüdük. Efendim?
1: Kimdi?
0: Şu an vallahi hatırlamıyorum. Tom Hanks. Tom Hanks'ti.
1: Evet oydu. Şeyde oynayan adam.
0: Evet oydu. Bravo. Hatırladın mı Tom Hanks'i?
1: Tom Hanks miydi artık? Tam hatırlamıyorum da sarışın adamdı.
0: Tamam oğlum Tom Hanks
1: bakıp,
0: işte.
1: Bakıp hatırlayacağım.
0: Tom Hanks sarışın olan, Brad Pitt'te hafif kızıl olan. O değil mi? Yabancıları iyi bilmiyorsun o kadar.
1: Yok çok iyi. Ya isim olarak çok çıkartamıyorsun ama yazınca internette fotoğrafın aa buymuş diyebiliyorsun.
0: Hani böyle bıyıkları var, kafası kel, ince suratlı, ne diyor?
1: Kafa kel değil ya.
0: Sean Connery.
2: Kim o ya?
1: Ben de bilmiyorum valla.
2: Ben de bilemedim.
0: Arkadaşlar
1: şeydeki
0: size...
1: Şeydeki terminallekini hatırlıyorum Simayen adamı ama ismi aklıma gelmiyor şu an.
0: İkisi de şakamı anlamadı ya. Ya oğlum yok mu organize işlerde? Abi azıcık sakalları kes. Aynı şankanları. Şankanları aynı. Hatırlamadınız mı? Yok. Dur dinleteyim bekle.
1: Organize işler.
0: Ya beni var ya boşa düşürdünüz ya.
1: Cem
0: vallahi...
1: İki mi? Cem Yılmaz mı?
0: Hayır. Dur bekle.
1: Cem Erdoğan.
0: Bekle.
3: Rasim abi, İbrahim abi diyorum. Sabahtan beri bir artiste benzetiyorum ama bir türlü çıkartamıyorum. Yabancı ama.
4: Yabancı artist.
3: Sean Connery.
0: Sean Connery. Hatırladınız mı?
2: Evet.
0: Mahvettiniz ama, mahvettiniz şakamı. Peki, Samet çok teşekkür ederiz güzel kardeşim. Çok keyifli bir insansın gerçekten, var olasın.
1: Eyvallah.
0: Alkışlarla uğurluyoruz Samet'i. Ali Kılıç geldi. Ali Bey iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Hay maşallah. Hay maşallah. Aporta bekliyormuş. Eşimin aynen. Dedesinin adı Ali Kılıç. Kendisiyle bir kere FaceTime görüştüm, sonra hayatını kaybetti. Şu an görünce bir garip oldum, bir tuhaf oldum. Ali Kılıç. Ali Beyciğim.
1: Allah'ım bizlere hayırlı ömürler versin.
0: Amin efendim. Amin inşallah. Ali Bey Konya'dan arıyor efendim kendisi.
1: Evet, şu anda Ankara'dan Konya'ya doğru yolculuk yapıyoruz. Ama çocuklar dedi ki baba sen arayacaksın, biz nasıl dinleyeceğiz? Arabadan indim, onlar şu an arabada aracı.
0: İşte vefakar bir baba sevgili dinleyiciler. Hava dedim mi saçını süpürge edecek. Sokaklarda yürüyecek, gezecek, tozacak. Kamyonlar korna çalacak. Ama evlatlarına o radyo programını dinletecek.
1: Aynen.
0: Vay be. Ali Bey şahane bir babasınız. Bundan eminiz. Peki evlatlarınızla yaptığınız başka bir şey, fedakarlık oldu mu? Mesela atıyorum yani çok tuvaletiniz var. Tamam hadi sen git. Oldu mu öyle bir şey oldu mu evde?
1: Az önce petrolden işte 5 dakika ayrıldıktan sonra baba benim tuvaletim geldi dedi. Oğlum dedim, daha yeni çıktım. Annemiz düktükten sonra tabii hemen fedakar baba moduna geçtim. Tabii ki dedim. Yanaşsın ikinci petrole.
0: Güzel. Baba dedim böyle olur abi zaten. Baba dedi. Aynen. Fedakardır. Peki. Ali Beyciğim hemen sorayım. Hakikaten tavrınız da çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür
0: size.
1: Ediyorum.
0: Şey de diyebilirdiniz. Podcast'ten dinle yavrum da diyebilirdiniz. Ağzına da patlatabilirdiniz. Yayına bağlanıyorum da diyebilirdiniz. Demediniz.
1: Podcast'ten şöyle oluyor. Biz her arabaya bildiğimizde baba ne olur Fatih Yıldırım açalım diyorlar. Ay canım kardeşim. O artık böyle yol boyu gidiyor.
0: Eyvallah. Onur ettiniz efendim. İsimlerini de zikredelim buradan isimlerini.
1: Muzaffer Selim, Ramazan Serdar.
0: Tamam, şu anda onlara yayın bir 8-10 saniye geç gidiyor. Kornaya tamam. Basın çocuklar, bu anonsu duyduğun zaman kornaya basın. O korna... Arabadan ne kadar uzaktasın? 5-10 metre var mı?
1: Annemiz Meliha Mehtap, onu söylemezsem arabaya geri dönemem. Onu da bir insan lazım.
0: Tamam, araba yakın mısın? Korna sesini
1: yakınım,
0: duymak istiyorum.
1: Yaklaştım, evet yaklaştım.
0: Dur bakayım, kornayı duyacak mıyız? Çocuklar kornaya basın, duyar duymaz bu anonsu.
2: Ya,
0: anons yeni gitti oraya.
2: Evet.
0: Aslında geçmişi dinliyorlar. Biz onları yaşadık. Aynen. Bitti. Bunu da
1: ben
0: birazdan
1: bu
0: dinleyecekler.
1: Neler söylüyorum neler.
0: Peki. Tamam çocuklar basmayın artık ya. Babanızın arabası mı kardeşim? Evet babamın arabası dese ya. Ali Beyciğim size sticker buyurun. Gönderiyorum. Hatta iki çocuğunuza da gönderiyorum. Şevval.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Efendim?
0: 6 şerli mi bizimki, 7 şerli mi?
2: 7'ydi.
0: O zaman 7 gönder. 14 tane gönder.
2: Tamam.
0: İki
2: tamam.
0: Çocuk vardı değil mi?
1: İki çocuk. İki
0: yenge hanım da ister şimdi ama yenge hanıma göndermiyorum.
1: Canımız ciğerimiz Meliha Bey. Kadar ekleyelim.
0: Ya sen kadına ne kadar aşıksın ya, karına.
1: Yani işte yürekten geliyor.
0: Maşallah. Maşallah. Maşallah. Allah artarak devam ettirsin inşallah.
1: İnşallah inşallah. Maşallah.
0: Sizi çok sevdim efendim. İstanbul'a yolunuz düşerse radyo buyurun gelin.
1: Valla biz çok isteriz. Çok tanışmak da istiyoruz. İstanbul'a da yılda bir iki defa geliriz mutlaka.
0: Tamam. Gelirseniz bekleriz.
1: İnşallah. Takıntılar konusunda söylemek istediğim bir şey
0: ya
1: var.
0: Ya başlar takıntıları. İnşallah muhabbet ettik şu. Söyle söyle. Takıntını söyle bir tane.
1: Ya şöyle, evde herkes birbirinin böyle bir başka bir hareketine takıntı durumda.
0: Hı.
1: Annemin çocukları çıkardığı sese, ben sakız sesine. Çocuklardaki daha farklı. Mesela çocuğa geçerken dokundum, özellikle Serdar'a. Serdar da bana dokunmak istiyor. Olunca bak ben geçerken dokundum. Vurmadım olsun o. Ben bir dokunayım da
0: ya
1: diyor.
0: Ya böyle baba olur mu?
1: Bilemem.
0: Çocuklar uyuz ediyor. Evet. Ben dokundum. En son elim bende. Öyle mi yapıyorsun?
1: Aynen. Sonra Selim de çizgilere basmadan yürümeye çalışıyor canım benim. Öyle.
0: Ulan bu akşam size çaya gelesim var ya. Vallahi billahi ya. Sen de mi?
1: Anneme gideceğim yemeğe. Pastalı börekli buyurun gelin. Konya Seydişehir.
0: Eyvallah. Selamlarımı net. Ellerinden öpüyorum kendisini.
1: Aleyküm selam.
0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hay abimize alkışlarla uğurluyoruz. Arabadaki çocuklara ve yenge hanıma da selamlarımızı iletiyoruz. Görüşmek üzere efendim.
1: Aleyküm selam.
0: Harun eyvallah.
1: Harikasınız.
0: Eyvallah siz de. Hoşça kalın. Efendim kısa bir ara. Aradan sonra diğer telefonlar. WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız kafi.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: Tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Tarihleri arasında iPhone 16e 200

0: Smart QLED TV 62.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: gibi gördüm.
1: Zeynep Hanım, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Nasılsınız Zeynep Hanım?
2: Teşekkür ederim, sizler?
1: Allah iyiliğinizi versin efendim. Bizler de gayet iyiyiz. Az önce babayı duydunuz, babanın fedakarlığını duydunuz herhalde. Ali Bey'in,
2: aynen
1: Ali Kılıç.
2: Öyle. Ben de bu fedakarlığı eşimden bekliyorum.
1: Çok zor. Ali gibiler bir milyonda bir gelir.
2: Aynen.
1: Zaten Almanya ve Fransa peşinde Ali Bey'in. Genlerini incelemek istiyorlar. Bu arada bizim Nadir demiş ki babanın fedakarlığa bak, cennet o yüzden annelerin ayakları altında. Böyle doğru fedakarlık söylemiş. Mı olur lan diyor.
2: Aynen öyle. Ama biz cennet göremiyoruz maalesef. Nasıl olacakmış?
1: Ne yapamıyoruz anlamadım.
2: Cennet göremiyoruz, hep öyle diyorlar da.
1: Ya evet, annelerin işi birazcık zor. Aynı fikirdeyiz sizinle ama yani siz babalarla yarışamayacak kadar başka bir yerdesiniz efendim. Bu da sizin için bir cennet olduğunu düşünüyorum.
2: Aynen, teşekkür ederiz.
1: Senem Hanım, kaç çocuk var?
2: Bir tane.
1: Ama bir tane yapıp öyle cennet göremiyoruz. 810 tane yapacaksınız
2: yani
1: ki diyeceksiniz.
2: Yani vallahi yapanlara helal olsun. Bakanlara, büyütenlere, faydalı bir insan olarak yetiştirebilenlere helal olsun.
1: Bizden de.
2: Benim gücüm bir taneye yetti.
1: Bizden de. Bizden hiç, bizim hiç yetmedi mesela Zeynep Hanım. 3 yıldır evliyiz. Hiç yetmedi.
2: O
1: düşünün.
2: Zaman ha gayret diyeyim.
1: İnşallah
2: size.
1: Diyelim. Ha gayret derken. Eyvallah Zeynep Hanım. Mesajı aldım. Teşekkür ederim. Takıntılı mısınızdır?
2: Ya ben evet birazcık eşime takıntılıyım.
1: Hayırdır inşallah. Tek çocukta durdu mu? Öyle onu mu söylüyorsunuz?
2: Yok, ondan yana memnunum. En azından beni dinledi.
1: Evet.
2: Yani eve gelir mesela, oturuyor koltuğa, telefon kaydırıyor sürekli. Ya diyorum, söylüyorum, diyorum ki şu telefonda parmağını böyle gezdiriyorsun ya. Hı. Eşinin gelip saçında kaydırsan o eli.
1: Aklımı aldın Zeynep. Yemin ediyorum aklımı aldın var ya. Dedim ki ne diyecek ulan acaba? Ya Zeynep Hanım, acaba diyorum ki, şimdi enişte bey telefona bakıyor, reels kaydırıyor ya, böyle telefonla takılıyor, evet. Takılıyor falan filan. Acaba diyorum şey mi oldu, yani evliliğin heyecanı mı azaldı? Ne bileyim, gidin buzdolabından soğuk bir su alın, bir bardak suratına çarpın.
2: Değil mi? Bak bu iyi fikir, bunu hiç yapmamıştım.
1: Deneyeceğim. Bak mesela Şevval eliyle böyle okey işareti yapıyor, evet evet güzel diye.
3: Yapılır bence.
1: İlişkide böyle şeyler değil mi? Heyecan katar yani.
3: Pauz her zaman diri tutar.
1: Anlamadım.
2: Ben de çalışıyorum, o da çalışıyor.
1: O da çalışıyor.
2: O mis gibi geliyor, duşunu alıyor, o koltuğa geçiyor. Ben mutfağa yemek hazırla, onu yap, bunu yap. Koşturuyorum.
1: Dingo'nun ağrı mı lan burası diyeceksin, onu kendine gelecek ya.
2: Yok artık kapıdan ücret alarak giydireceğim. En otel güzel. Gibi kullanıyor.
1: Selamları milletin kendisine efendim. Dedikodusunu yaptık.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Efendim biz aramaya değer bulduğunuz için biz teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Alkışlarla uğurluyoruz sizi. Var olunuz. Görüşürüz. Enişte Bey'e selam. Eyvallah. Valla sürem kalmadı. Çok hızlı yetiştiği kadar artık Göksel'i de alalım. Göksel Beyciğim, orada mısınız efendim?
4: Evet, buradayım.
1: O kadar korktum ki hanımefendi diye. Neyse, beyefendi çıktı Allah'tan. Göksel. Evet, dışarıda mıyız Göksel Beyciğim?
4: Evet, yoldayım. Kuşadası'na doğru gidiyorum.
1: Sesler geliyordu, anladım yolda olduğunuzu. Yürüyerek mi gidiyorsunuz Kuşadası'na?
4: Yok, araçtayım.
1: Göksel öğretmen Kocaeli. Vay!
4: Doğrudur. Memleketim. Hatta senin komşu Yenikent, yan taraf Körfez Kent.
1: Eyvallah. Körfez Kent'ten mi arıyorsunuz efendim?
4: Yani orada ikamet ediyorum ama şu anda Kuşadası'na doğru ailemle...
1: Tamam, onu anladık. Tatile gidiyorsun. Tamam. İkidir reklamını yapıyor. Birazdan yaş kaç diyeceğim. Yani 40 ama Kuşadası'na giderken 40.

0: Onu öğreneyim çünkü de o şey olmaz efendim. Göksel Beyciğim, ne öğretmenisiniz efendim?
1: Beden eğitimi.
0: Kuşadası'na giderken de ama değil mi? Normal. Hocam ya, iyi ki aradınız be. Sizi çok seviyoruz, beden eğitimcileri yani. Daha doğrusu. Hocam şey mi, çadır tatili mi yoksa otel tatili mi?
1: Bir tahmin daha alırsam bileceğiniz karavan.
0: Karavan.
1: Evet,
0: Kuşadası'nda karavan ama değil mi? Yani
1: bakalım, karavan arkamızda, Kuşadası.
0: Oo, en sevdiğim karavan arkada.
1: Aynen.
0: Araba 4x4 mü hocam?
1: Yok, değil.
0: Ha, normal. O zaman bağırır biraz. Araba bağırıyordur tabii yani. Ağırlık
1: yani
0: çekiyor.
1: Yani biraz yakıtı fazla oluyor tabii.
0: Evet, biraz ağır. Hocam şahane bir tatil diliyorum. Böyle çok güzel geçsin inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Araba kalabalık mı?
1: Araba kalabalık. İlk çocuk.
0: Ay.
1: Bir oğlum, hanım.
0: Ne güzel ortam
2: çok
0: ya.
2: Güzel.
0: Vallahi
2: uzun
0: çok güzel
2: yol.
0: Ortam. Peki şey böyle yolda kenara çekip ya daha var buradan Kuşadası'na, uyuyalım mı burada falan böyle yaptınız mı?
1: Ona
0: öyle
1: daha şey gelmedik yani, şu anda Bursa'ya geçiyoruz.
0: Ha, daha yola yeni çıktınız tabii.
1: Kemalpaşa'dayız, ona daha gelmedik. Eğer yorulursak yatarız.
0: Eyvallah, çok özendim size vallahi ya. İyi yolculuklarınız olsun inşallah. Takıntılı mısınız peki, ya da neye takıntılısınız Kuşadası'na giderken?
1: Bir anda bir takıntım yok. Sağ salim gidelim yeter.
0: Eyvallah. Konuya bir katılımda bulunmayacağım diyor yani. Yenge Hanım'a bir telefonu verebilir misiniz rica etsem?
1: Hemen vereyim.
0: Rica
1: hemen ederim. Vereyim size. Evet. Buyurun.
0: Hayır dedi, duydum. Duydum, hayır dedi. Hoparlörü aç. Üstünü at. Hoparlörün üstünü at. Yenge Hanımcığım, iyi akşamlar diliyorum.
3: İyi akşamlar.
0: Merhabalar. Öcü müyüm ben efendim? Niye hayır diyorsunuz ya? Ben ne yaptım size ya?
3: Korkuyor senden Fatih.
0: Yenge Hanımcığım.
3: Yenge
0: Hanımcığım. Karavan tatil yapıyorsunuz ya. Şimdi bütün yemeği memeyi size kitleyecek. Yapmayın. Yapmayın efendim. Bırakın kendi yapsın.
3: Evet. Maalesef ne desem bilemedim. Keyifli oluyor aslında ama.
0: He, yapmaktan keyif alıyorsanız o güzel bir şey ama genelde beyler böyle karavan, kamp yapma falan o işlerde hanıma devrediyor abi. Kendi tatil yapıyor orada.
3: Evet. Bazen bir noktasına geliyorum. Acaba diyorum ya, bıraksam ben şey, sonra kıyamıyorum.
0: Bence kendinize bir karavan alın. İki karavan gidin. Nacizane tavsiyemdir efendim. Siz de mi öğretmensiniz hocam?
3: Ev hanımı.
0: Güzel, siz ev hanımı. Genelde öğretmen olur ya. Evet. O yüzden sonra öğretmenler.
3: Evet, değil. Bizde farklı oldu.
0: Eyvallah. Şahane bir tatil diliyorum. Size sticker gönderiyorum. Alem FM stickerları gönderiyorum. İyi yolculuklar diliyorum.
1: Bir tane de karavana değil mi?
0: Neye? Karavana yapıştır diye gönderiyorum zaten.
1: Tamam,
0: hadi bakalım. Göksel Bey aradı Kuşadası'na giderken. Bir kere daha söyleyelim, altını çizelim. Göksel, gidince ara, tamam mı? Haber ver.
1: Tamam, teşekkür ederim. Tamam.
0: Hadi öpüyorum, alkışlarla uğurluyorum, var olun. Bunlar şimdi poğaça monça bir şey de yapmışlardır yolda, yiyorlardır.
2: Ne kadar eğleniyorlardır yolda. Abi, müzikler.
0: Kuşadası yolu çok ayrıdır.
2: Çok güzel.
0: Efendim, az önceki baba yazmış, Ali Kılıç. Sticker için adres vermedik. Abi arayacaklar sizi.
2: Yarın.
0: Yarın ararlar, yabancı bir numaradan ararlarsa sizi açın. Banka diye açmıyorsunuz.
2: Evet.
0: Sonra ulaşamıyoruz size. Lütfen telefonlarınızı açın abi.

0: Ay Fatih Bey üstüne bastınız Hatice Hanım. Tatilde erkeklerin yemek yaptırması. Yapmayın hanımlar, yapmayın. Gel kendin yap deyin. Tatil ya bu. Şartlar eşit olmalı kardeşim.
1: Evet, ya da dışarıdan söyleyin.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Çok basit yani.
0: Evet. Peki. Sena şu Ali Kılıç'ı ara, beni uğraştırma kurban ya. Allah aşkına ya. Tamam, arayın tamam. Beni diyor ya.
1: Tamam tamam. Yarın aranacak. İlk işim onu aramak olacak.
0: Tamam, kısa bir ara, aradan sonra final için buradayız efendim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu.

0: İse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vatan. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Hayır efendim, ne alakası var, devam etmiyor, programın sonunda geldik, veda ediyoruz. Şevval'cim çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Kıymetli dinleyiciler, biz burada konuşuyoruz ama arka tarafta ekip arkadaşlarımız çok sıkı çalışıyorlar. Elimizi kolumuzu toparlıyorlar, yani işimizi gücümüzü yoluna sokuyorlar. Gerçekten bunu laf olsun diye söylemiyorum. Şevval Yakut'a teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Kızımıza çok teşekkür ederiz. Vakıfbank Vinov'la ilgili bir kısa bir şey söylemem lazım. Böyle günün koşuşturmacasında ödemeleri, alacakları takip etmekte zorlanıyorsanız eğer, yani zaman alıyordur tabii. Bu konuda Vakıfbank sizin yardımcınız oluyor. Hayatınızda Vakıfbank Vinov varsa ödeme ve tahsilatlar Vinov'la 7/24 dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleşebilir efendim. Mesela işletmenizin mal veya hizmet alımından doğan ödemeleri Vinov iş yeriyle vadeli veya vadesiz kolayca ödeyebilirsiniz. Alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. Vinov eczacıları da unutmadı. Kullanıma hazır limitten sıfır komisyonlu post cihazına kadar birçok ayrıcalık Vinov eczada. Ticaretten eğitime, sağlıktan alışverişe, onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar Vinov güvencesinde. Detayları merak edenler için vakıfbank.com.tr. Vay be, bugünü de bitirdik. Daha doğrusu dinleyicinin tabiriyle, ölen bugünü de yediniz be.

0: Cemre'nin doğum günü kutlayalım. Dinleyicimizin kızıymış, 4 yaşına girmiş. Radyodan kendi ismini duysun. Cemreciğim, mutlu seneler dileriz. Bir de fotoğraf gelmiş. Soyadı yazmıyor. Soyadı yazaydı okurduk ama. Cemreciğim, mutlu seneler canım benim. Prenses. Yarın bir aksilik olmazsa sabah 7'de buradayız. Ölmezse akılırsak. Sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Fatih Yıldırım com.tr. Bu arada bir video çektik bizim Bezgin'le beraber. Ulu.Bezgin. Mondial e-bike ile ilgili bir yarışma yaptık efendim. Balonların içinde bir tanesinde anahtarı vardı. Doğru cevap veren balon patlatıyordu. Instagram Alem FM com'da var. İzlerseniz görürsünüz. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: saat 20. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma Sigorta. Yeni saatte de
1: tüm zaman.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve tarih 3 Ağustos 2026 günlerden pazartesi. Serdar yayında başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp, bu denizde
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsun Sayın Koyuncu?
1: Ne yapayım, kahvemi içtim, seni bekliyorum.
0: Vay be Koyuncu.
1: Evet.
0: Hiç samimi gelmiyorsun bana ama.
1: Kahve konusunda mı?
0: Beni beklediğin konusunda ya. Hiç samimi, ufacık samimiyet yok yani.
1: Hayır hayır. Senin gibi bir insanın yanında seni beklemek benim için bir onurdur.
0: Hüseyin, yıllarca böyle yediler beni.
1: Ya.
0: Hani ilk sen de bak, bana dikkatli bak, her yerim diş izi benim. Yani bana dikkatli bak, her yerim öyle yani. Evet, 536-901-8902, 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Hemen 222 mesajına bakıyoruz. Benim oyun arkadaşım yazmış, Belami. Ne yazmış biliyor musun?
1: Ne yazmış?
0: Gamerlara gelsin demiş. Bak bakayım gelebiliyor mu gamerlara?
1: Gamerlara.
0: Bak bakayım ben.

0: Evet. Nedir Hüsucan?
1: 16 Nisan'da gamerlara gelmiş.
0: Gamerlara gelmiş mi?
1: Evet.
0: Ha, o zaman gelemiyor, tamam.
1: Yani Serdar yayında da gamerlara gelmemesi gibi bir konu söz konusu bile olamaz.
0: Ama daha da yeni gelmiş yani, 16 Nisan'da
1: 16
0: gelmiş.
1: 16 Nisan, evet.
0: Evet. Hemen ikinciye bakıyoruz. Bugünkü yayın hayat 40'ından sonra başlar diyen mükemmel kafalara gelsin demiş efendim.
1: Hayat 40'ından sonra başlar diyen mükemmel kafalara gelsin.
0: Evet. Ben de o zaman başlamadı bile daha.
1: Bence yapabiliriz gibi geliyor ama şu bir saniye.
0: Bakacağız. Bak bakayım.

0: Gelebilir.
1: Gelebiliyor mu?
0: Gelebilir, evet.
1: O zaman 40'ından sonra hayat yeni başlar diyenlere geliyor bu geceki yayın. Onu yazmış ve ortadan kaybolmuştur değil mi? Ben sana bir şey diyeyim. Ben bu 22 mesajının çoğunun o anda radyo dinlediğine inanmıyorum.
0: Takıntı yani yapmışlar ben. Değil mi?
1: Çoğuna inanmıyorum. Bana kızan var abi. Instagram'dan böyle 700 metre falan şey küfür yazan falan oluyor bazen.
0: Ha.
1: Evet. Bir senedir her gün ilk 22'de ben yazıyorum. Hak mı yiyorsunuz benim falan diye. Abi yani bu bir şey ya, öyle programı bir tatlılığı, bir sevimliliği olarak kaldı. Yani tutturamıyorsunuz ya, bana kızmayın lütfen sevgili dinleyenlerim. Tutar, yapacak bir şey yok yani ilk 22 mesajı. Bak ilk 22 mesajı bugün gamerlara dedik. Onu vermişiz daha önce. Mesela ikinciye sekti. Hani durduk yere.
0: Ve dördüncüye sektiği günler oluyor.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Bak görüyor musunuz? Çocuk anlatıyor işte. Yani çocuk anlatıyor yani, evet.
0: Peki madem 40'ından sonra başlayanlara geldi. Senin için 40'ından sonra başladı mı?
1: Yani.
0: Yaşını belli etmeyelim.
1: Ney mesela?
0: Oğlum, hayat.
1: Ben öyle şeylere takılmam ki. Serdar Gökalp yaz kaç doğumlu olduğum, kaç yaşında olduğum. Sünnetlik fotoğrafıma kadar çıkıyor.
0: O çıkmasa iyiymiş de.
1: Çıkıyor da işte. Ama ben değilim, gör anlarsın. Fotoğrafı ya oğlum Allah Allah. Öyle değil yani, beni gör, tipi ben değilim yani, gör anlar. Ha bu değil ya o dersin. Yani.
0: Sadece tip varsa sıkıntı yok.
1: Yani. Evet kardeşim benim.
0: Senin için hayat 40'ından sonra yeniden başladı mı?
1: Hayat 40'ından sonra benim için yeniden başladı mı? Yo, ben de yine aynı devam ya şükür. Yani öyle biten bir şey olmadığı için başlayan bir şey de olmadı.
0: Diyorsun. Peki.
1: Evet yani biten bir şey olmadığı için başlayan bir şey de olmadı yani.
0: Bu güzel bu arada.
1: Ne o?
0: Yani yeniden başlayan bir şey yok. Hep evet. Aynı.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii, enerji yenilenmiyor yani.
1: Motorun stop lambasını yaptırdım.
0: Allah'ım şükürler olsun.
1: Oğlum ne zaman tamirciye gitsem yanıyordu, ne yapayım? Adam yanıyor abi bu deyip gönderiyor, 5 dakika sonra gidiyordu filan yani.
0: Bu sefer senin avucu
1: bu sefer mi? Dedim ki moruk yanıyor ama çıkar onu dedim oradan. Yenisini dedim tak. Ve Hüseyin Bey stüdyomuza bekliyoruz.

0: sever. Hafta sonu bir yerlere mi gitsek Hüseyin?
1: Nereye gidelim?
0: Bilmiyorum, ne bileyim, motorla falan böyle.
1: Aa, gidelim, güzel olur.
0: İki mi? Yanımızda kimseyi almayalım, artçı almayalım ama.
1: Tamam.
0: Ne diyorsun?
1: Almayalım ya, gidelim rahat rahat.
0: Nereye?
1: Bir Çin'in bir şeyler bulalım.
0: Çin mi? Çin bulalım.
1: Bileyim, yeşillik meşillik bulup uzansak mı yani?
0: Oğlum niye şey gibi, koyun gibi davranıyorsun bana? Çin bulalım diyor adam. Koyuncusun da tamam yani. Bunun bir şah olduğunu söyle bana Fadihan'a.
1: Yani Fadihan. Gönlünden ne geçiyor?
0: Böyle konuşunca şey geldi aklıma. Arkadaşımın babaannesi geldi aklıma durduk yere.
1: Niye?
0: Ne bileyim, çok uğraşıyordum onunla. Allah rahmet eylesin, çok tatlı bir kadındı. Mesela resim, iresim, resim, iresim, bak teyzem, re, re, sim, sim, tamam heceleyelim, re, re, sim, sim, birleştir, iresim, teyzeciğim, resim, iresim, tamam teyze geçtim, rüştü, ürüştü, ileyen, sizde de böyle akrabalar var mı, lütfen videonun altına yorum olarak yazın filan. Ne güzel değil mi lan? Valla sosyal medya fenomeni olmak varmış, yemin ediyorum ya. Bir değil şey mi söylüyorsun, ondan sonra diyorsun ki hadi bakalım yorumlarda görelim filan. Bitti işte. Ama en güzel içerik spor içeriği, hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Fener Galatasaray maçı var değil mi?
1: Evet.
0: Bak Fener Galatasaray maçı var. Gir ilk videoda Fenerbahçe'ye yapıştır. Gir ikinci videoda Galatasaray'a yapıştır. Üçüncü videoyu da maçtan sonra çek de ki biz demiştik de. Ne dediğinin önemi yok, biz demiştik de. Kimse sormuyor moruk sen ne demiştin diye. Anladın mı? Dünyanın en basit doğru içeriği yani. Hiç yani. Esenyurt'ta çok güzel refüjler var otoban kenarında. Oraya gelin ben de uğrarım demiş bizim Eko. Sen bizim Eko'yu sordun değil mi bize?
1: Evet.
0: Eko bu Hüseyin seni sordu. Abi Ekrem diye biri var, kim ya bu işaretle burada filan diye. Burada çalışıyor dedim. Abi hiç görmüyorum radyoda dedi. Ekrem yok aslında, Ruhu.
1: Ruh mu?
0: Ruh. Oo, biz onu fincanla çağırıyoruz Ekrem'i.
1: Kimin ruhu?
0: Ekrem geldiysen vur diyoruz.
1: Vuruyor mu?
0: Vuruyor evet. Eko'yu şu zamana kadar binada 750 kere gördüysem 750'si de aşağıda otoparkta. Hiç. Başka türlü görmedim
1: Allah
0: hiç.
1: Allah, ben belki görmüşümdür ama hiç tanımadığım için o mu değil mi bilmiyorum.
0: Eko güzel çocuktur kardeşimizdir. Eko beni ta çok önceden aynı kurumda çalışmadan önce de dinliyordu Eko bizi.
1: Öyle mi?
0: Tabii canım, yazardı Eko. Devamlı taciz Eko'dan ya, devamlı. Bir ara yenge dinliyordu mesela. Hmm. O beni uyandırıyordu, oğlum yengen dinliyor diye ona göre şaka yapıyordum ben. Evet. Beni göremezsin, ben görünmek istemediğim sürece demiş. Bir de Eko'da şöyle bir olay var, ben Eko'yu hep şöyle hayal ediyorum. Telefon boynuna asılı Eko'nun.
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: Niye öyle yapıyor?
0: Bu kadar seri cevap veremez bir insan. Vallahi bu kadar seri cevap veremez. İstesem Eko'yla o yazsın ben buradan konuşayım program yapabiliriz. O kadar seri yazıyor yani çocuk. 0536-900-1-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Hemen Hüseyin Bey'e soruyoruz. Hüseyin Bey, gecenin konusu nedir acaba?
1: Bugün bence ne? Şey işleyelim. Az bulunan değerli şeyler.
0: Az bulunan değerli şeyler.
1: Evet.
0: Altın.
1: Hmm.
0: Evet. Az bulunan değerli şey. Bir tane daha söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Serdar Gökalp Reels videoları.
1: Evet.
0: Evet. Başka?
1: Kurutmalık patlıcan falan.
0: Kurutmalık patlıcan az mı bulunuyor?
1: Az bulunur abi.
0: Kurutmalık ne oğlum? Kurumuşunu almıyor musun zaten?
1: Yok, alıp kurutuyorsun.
0: Kurumuş al. Hiç düşünmedin değil mi bunu?
1: Hayır, bir dakika.
0: Adam şey, adam doğru diyor la.
1: Onları da birileri kurumuş kurutuyor al sonuçta.
0: Tamam da yani kurutmalık patlıcanla kurutulmuş patlıcan arasında ne kadar fiyat farkı olabilir ki?
1: Onun adı o ama, kurutmalık.
0: Ben öyle bir patlıcan olduğuna inanmıyorum.
1: Böyle bir patlıcan var.
0: Karşıyım ben, öyle inanmıyorum. Ben.
1: Nasıl
0: ben,
1: ya?
0: Şey gibi olur mu? Ben bilime inanmıyorum.
1: Ya kurutmalık patlıcan, kurutulmuş patlıcanla eşdeğerdir aslında.
0: Evet, az bulunan değerli şeyler. İçimizde en az bulunan, en değerli şeyleri söyleyenlere canlı yayında az bulunan, çok değerli Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü armağan ediyoruz sevgili
1: i̇şte
0: dinleyenler. Al sana işte az bulunan değerli şeyler. Sarıyer Kola milli takım tişört.
1: Evet.
0: 0536-900-1-8902. Diz radyonun telefonu inşallah. Ben bir tereddütte düştüm ama.
1: Niye öyle yaptın?
0: 536-900-1-8902. Evet. 536-900-1-8902 sevgili dinleyenler. Az bulunan değerli şeyler. Altın.
1: Vallahi doğru.
0: Ama ben de şunu anlamıyorum yani. Dünyada mesela tonlarca altın var, az bulunmuyor ki. Biz bulamıyoruz.
1: Az buluyorlar mı?
0: Biz bulamıyoruz. Bulan buluyor canım.
1: Tabii canım.
0: Oğlum haberlerde görmüyor musun mesela? İşte Anadolu'da bir teyze 70 kilo altınını telefon dolandırıcılarına kaptırdı falan diyor.
1: Vallahi helal olsun. Nereden buluyorlar acaba?
0: Dolandıranlar mı? Öbürkü hangisi?
1: Dolandıranlar çabuk buluyorlar, o belli.
0: Kaliteli radyo yayıncıları. İnşallah bizden bahsediyordur.
1: Yani başka şey.
0: Bahsetmiyor da olabilir. Evet. Beni biliyorsun yani. Başka radyo programcısını çok sevdiği halde beni dinleyen var. Acaba ben ne dedim diye. Hemen titriyorlar. Evet, şuradan şöyle. Kanlı portakal. Bu ne oğlum, kanlı portakal?
1: Ama doğru ya.
0: Hayır oğlum, kanlı portakal. Ben buna da inanmıyorum. Öyle bir portakal olduğuna inanmıyorum.
1: Hayır, evet, evet. Kanlı portakal ya. Kan portakal.
0: Kanlı portakal yok.
1: Kan portakal.
0: Oğlum kanlı portakal. Ne öyle Stephen King şeyi gibi. Hikayesi gibi.
1: Stephen King'in yeni eseri. Kanlı portakal.
0: Stephen King'den. Coming soon. Kanlı portakal. Blood Orange. Yakında sinemalarda. Antonio Banderas. Yenilerden de hiç bilmiyorum, sallayamadım, isim sallayamadım.
1: Eski söyle.
0: George Clooney.
1: Angelina Jolie.
0: Angelina olmaz ya.
1: Dua Lipa falan diyor.
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa ne alakaysa.
0: Az bulunan değerli şeyler. Zeka. Doğru mu diyor?
1: Kesinlikle doğru diyor.
0: Zeka az mı bulunur?
1: Çok az bulunur.
0: Ne alakası var?
1: Çünkü herkesin aklı vardır da zekası sayılı.
0: Zekası sayılı.
1: Evet.
0: Hmm. Akılla zeka arasında ne fark var?
1: Akıl duran şeydir. Zeka kullanırsan oluyor.
0: Akıl duran şeydir.
1: Evet. Akıl durur.
0: Nasıl? Kavanozda mı durur? Nasıl durur?
1: Beynin içinde durur.
0: Akıl durur.
1: Evet, gözükmez, akıl durur.
0: Akıl tutulması dedikleri bu mu mesela? Aklım durdu derler ya bu mesela. Ya, madem duruyor.
1: Akıl tutulması başka bir şey. Deli olması gerekiyor.
0: Uranyum. Hiç uranyum gördün mü?
1: Hiç görmedim vallahi.
0: Vibranyum gördün mü?
1: Vibranyum da titriyor mu?
0: %100 itaatkar eş. Biri kızmış.
1: Yani bunu...
0: Biri kızmış.
1: %100 kimse itaat etmesin zaten ya. Öyle şey mi olur?
0: Biri kızmış canım yani. Evet. Ben söyleyeyim yani. Birisi kızmış.
1: Sakin olun.
0: %100 itaat. Mesela eve geliyorsun, kocan şey, hoş geldin, hoş metin.
1: Gerisin geri çıkıyor falan. Böyle
2: alo.
0: Alo.
2: Buyurun.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Abi kapıya geldik. Kimse yok galiba evde. Buraya bırakayım mı?
2: Neyi bırakacaksın abicim?
0: Abi kargo, yemek.
3: Serdar, kapıya geldim. Kimsem kalmadı.
4: Serdar, yemezler.
0: Çünkü radyoyu açtın.
4: Hayır, ondan değil.
0: Nasıl hayır? Açtın işte, duyduk.
4: Ya bir dakika, şeyde hands free'den konuşuyordum. Araca bağlıydı telefonu.
0: Senin hands free diyen ağzını yerim ben.
4: Bak, bunu diyen insan az kaldı.
0: Evet, yok sen neredesin kaç gündür ya?
4: Ya vallahi ben şu an kamyondayım, Bursa yolundayım.
0: Seni gel bir öpeyim seni. Giderler bak, yayının bu kısmını video olarak Instagram'da paylaşırlar. Kamyoncu öpeyim seni dedim diye. Vallahi.
1: Beklerim.
0: Çok kabasın kamyoncu. Merhaba kamyoncu, nasılsın, iyi misin acaba?
4: İyiyim abicim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim kamyoncu. %100 itaatkar eş demişsin kamyoncu, doğru mu?
4: Abi böyle evet diyen, işte hani her dediğini en azından onaylayan böyle bir eş abi.
0: Her dedi. Sen evli misin kamyoncu?
4: Evliyim abi, 21 senedir.
0: Evlisin kamyoncu, 21 senedir.
4: Evet.
0: Anladım. Senin kaç? 7000 gününde olmadın mı? Emekli olmuş olman lazım senin.
4: Abi araç kendimizin, emeklilik mi de mezarda.
0: Oğlum işte demiyorum, evlilikten emekli olmuş olman lazım.
4: Abi o vardır mı? Aa, haberimiz yok. Abi nereye başvuruyorduk?
0: Çok kabasın kamyoncu. Çok kabasın, vallahi çok kabasın. Kamyoncu sana bir şey sorabilir miyim?
4: Sor abi.
0: Hiç otostop çaldı mı kamyonuna?
4: Çok.
0: Çok mu?
4: Vallahi çok.
0: Neyse tamam, ben yok diyeceksin diyorsun. Hayır sus. Susar mısın? Soracak sorum yok, sus.
4: Ben öğrenci taşıyorum abi genelde. Parasız öğrencileri taşıyorum.
0: Öğrencileri mi taşıyorsun?
4: Evet abi.
0: Ne kadar güzel. Nereden nereye gidiyorsun devamlı böyle üniversite güzergahında? Niye kamyon kullanıyorsun sen?
4: Abi üniversite güzergahında kullanmıyorum. İstanbul İzmir arasında genelde Bursa merkezinde çalışıyoruz.
0: Evet.
4: İzmir Ege Üniversitesi'nden çıkıp Bursa'ya gelecek olan arkadaşlar.
0: Evet.
4: Genelde öğrenciler otostop çekerler. Bu şeyde adım diyorum. Viran rampası var İzmir'in çıkışına doğru. Orada Işık Kenti'nin orada otostop çekerler.
0: Evet.
4: Onları alırım, Bursa'ya getiririm. Sohbet muhabbet, yemek ısmarlarım onlara. Makar olur.
0: Dinlemedim ama haklısındır. Ben yani.
4: Abi çok güzel gitar çalanları var ama.
0: Gitar çalanları mı var?
4: Evet, böyle 3-4 kişi bile var abi, müzik yapıyorlar. Canlı müzik arabada, inanılmaz yüz oluyor.
0: Allah Allah. Arabada giderken böyle vur patlasın çal oynasın gidiyorsunuz ha arabada.
4: Abi, dans söz eksik desek yere.
0: Allah Allah. Biz oğlum biz işi gücü mesleği yanlış mı seçmişiz Hüseyin biz ya?
1: Ben anlamadım ki ya.
0: Sen anlamadıysan bir de benim halimi düşün Hüseyin şu anda.
1: Bir de
4: yani. Bizim tırla yani ben şimdi benim arabam tır. 3 odalı bir salon.
0: Tır.
4: Evet abi tır.
0: Anladım. Çok kabasın kamyoncu vallahi. Yani peki İstanbul'a geldiğin zaman uğra bir gün biz. Niye bilmiyorum ama uğra işte yani biz buradayız biz.
4: Abi ben seni 20 seneden fazladır dinliyorum biliyor musun tam?
0: Ensemde bir nefes adam ya maşallah yani.
4: Ya bak şöyle söyleyeyim sana. Benim aslında bir rumuzum vardı. Senin başka bir kanalda olduğun dönemde Dinçer Kaptan abi. Sökük benim lakabım. Sökük.
0: Sökük mü?
4: Evet sökük.
0: Sökük.
4: Evet.
0: Tamam, bundan sonra bize yazdığın zaman ben sana isim, tamam böyle devam edelim. Abi ben sökük diyeceksin, ben seni hatırlayacağım ben, tamam mı?
4: Tamam abi.
0: Kaba kamyoncu seni.
1: Ben bir şey sorabilir miyim?
0: Çok kabasın efendim, sor.
1: Kamyoncu beye.
0: Sor.
1: Arabanızda garip garip ışıklar var mı?
4: İstemediğin gibi.
0: Hani böyle şey gibi, Çin kamyonu
4: pavyon
0: gibi mi?
4: Pavyon gibi.
0: Deme öyle.
4: Abi istersen bir de korna çalayım sana, dinleteyim istersen.
0: Hayır, yasak, ceza yersin. Ondan sonra ben şey tepki yiyorum ben. Sanki havalı kornayı bana takmışlar gibi millet şey diyor. Yasak Serdar'cığım, niye çaldırıyorsunuz filan. Adam abi, takmış kardeşim, ne yapayım?
4: Ya bu arabanın orijinalinde olanmış abi bu.
0: He orijinal ama öyle değil yani. Bu illa havalı korna yasak değil. Kornayı gereksiz yere çalma abicim yani.
4: Abi şu an yolda...
0: Nasıl duyar kastım?
4: Yani abi ben bilmiyorum ama sosyal mesaj alınmıştır.
0: Hayır tam Twitter kitlesiyim bugün. Her şeye alınırım. Çok güzel duyar kasarım. İnsanlara onu bunu yapma derim, kendim yaparım. Tam Twitter kitlesiyim
4: abi
0: yani.
4: Abi ben tamam, çok kabayım, kamyoncuyum.
0: Evet. Çok kabasın kamyoncu. Peki arabanızda kaç renk ışık var?
4: Abi 7.
0: 7 mi?
1: 7 renk var mı ki ya, o kadar ışık olsun?
4: Var var.
0: Dünya üzerindeki bütün renkleri almış adam.
4: Abi RGB diye bir şey icat oldu.
0: Biliyorum. Biliyorum. Kumanda basınca değişiyor değil mi?
4: Tabii abi.
0: Peki sadece içinde mi dışında mı?
4: Abi her yerinde var ya.
0: Vallahi bura Çin lokantası gibi.
1: Vallahi helal olsun ya.
4: Abi aslında. Neyse abi ben anladım.
0: Vallahi ben bir şey anlatmak istemedim. Bilmiyorum sen de anladın.
4: Ben anladım abi.
0: İyi hadi, iyi yolculuklar. Öpüyorum seni. Görüşürüz.
4: Eyvallah abi, seviyorum.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Görüşürüz. Eyvallah. Sağ olasın, teşekkür ederim, var olasın, sağ olasın. Hüseyin Bey galiba gelmeniz lazım.
1: Geliyorum.
0: Galiba.

0: Hüseyin.
1: Evet.
0: Bir marka geliştirdiği kel tarağını 280 liradan satışa sunmuş.
1: Kel tarağını.
0: Kel tarağını.
1: Neyi tarıyorlar tam olarak?
0: Bu şey kral çıplak işte. Hmm. Hani bu yani.
1: Nasıl bir his acaba?
0: Kel tarağı. 280 haftaya 500. Nasıl 500?
1: Yani nasıl bir his yaratıyor?
0: Bak bir de bana kızıyorsunuz. Lewis Hamilton. Bizim mahalle için Lewis Hamilton. Nişantaşı için Lewis Hamilton. Hamilton. Bizim mahalle için öyle yani. GT6'nın çıkacağı gün izin yapacağını belirtmiş. Şimdi helal bu olsun. Adam bile oyun oynuyorsa bana. Bir de bana haksız yere kızıyorlar bir de bazen bana.
1: Niye kızıyorlar ki?
0: Mesela onda? Oyun oynuyorum mesela şey. Ya ne oyunu git işe yara. Oğlum ben daha ne yapayım ya? Yani. Sen bence erken yat. Sabah kalkıp işe gideceksin. Yani sen. Uğraşma benimle.

0: Abi ben Çatapat Erdal. 40 kilo verdim, çitifit oldum demiş efendim. 40 kilo vermek.
1: 40 kilo.
0: Vermiş, vermemişsin 40 kiloyu. Bırakmışsın 40 kilo, verilmez, bırakılır bir yere.
1: Bence bir yere bırakmış o. Evet,
0: verilmez yani. Söyleyeyim. Yani. Az bulunan değerli şey bence güvenebileceğim bir dost.
1: İşte bu.
0: İşte, aa ne kadar şey, böyle pıtırcık dinleyicimiz var değil mi? Bak bana ne lazım biliyor musun? Haklı olan erkek yazmış. Az bulunan değerli şey. Doğru diyor. Haklı olan erkek. Yani. Yaşın başın onun bunun hiçbir şekilde şeyi yok yani. Nasıl söyleyeyim? Önemi yok. Haklı olan erkek. Yaş kaç olursa olsun. Çaldı mı? Heh, çalıyor evet. Dıt.
2: Alo.
0: Alo.
2: Buyurun.
0: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
2: Ne
0: için
2: almışsınız?
0: Hayranım size. Numaranızı bir arkadaştan aldım.
2: Alo, kimsiniz?
0: Yani bir arkadaştan aldım numaranızı. Hayranım size. Haklı olan erkek arıyormuşsunuz. Ben de diyorum ki benim karşımda haklı olun bence.
2: Serdar Bey, siz misiniz?
0: Yok, değilim.
2: Vallahi sesiniz öyle bir değiştiriniz ki.
0: Üzüldüm ben, Serdar oldum ama tüh be bu da gitti ya filan diyor. Üzüldüm vallahi ya. Efendim kimsiniz acaba?
2: Mehmet Ali Antalya'dan, yazılımcıyım.
0: Mehmet Ali Antalya'dan yazılımcısın ve... bakayım ne zaman 22-25'te mesaj çekmişsin, kaç 12-13 dakika olmuş, 13 dakika önce çektiğin mesajı unutup seni arayanı kimsin diyorsun öyle mi?
2: Evet maalesef yazılımcı olunca işte akılda bir türlü şey
0: ya geçiyor. Bu her meslekte var, fırıncı da böyle diyor yani, ne bileyim panjurcu da böyle, lahmacuncu da, yazılımcı da, herkes öyle. Mesela biri bir şey saati yanlış söylüyor, abi bizim iş kafayı yedirtti bana, ne iş yapıyorsun, lahmacuncuyum ben. Adam saati yanlış söylüyor, abi kafa yedik bizim iş, kafa yedik, ne iş, emlak sektöründeyim ben. Ne abicim, Allah aşkına artık ne olur, bize de mi bağlar başı ya? Yani çok yani, bu kadar yoruluyorsa yazma. Ne diyeyim yani, ne yazıyorsun abicim sen, yazılımcıyım dediğinde ne yazıyorsun?
2: Vallahi her şey yazıyoruz abi.
0: Ne mesela, atıyorum mesela tez, o ödev filan, her şeyi yazıyorum, ne yazıyorsun? Ha?
2: Ya sektörel ihtiyaçları uygun, ne ihtiyacınız varsa.
0: Ne uygun?
2: İşinizi kolaylaştıracak. Mesela radyo programı.
0: Radyo programı yazıyorsun sen.
2: Evet. Yaz. Yeni çıkaracağız hatta, yeni.
0: Yeni mi çıkaracaksınız?
2: Evet.
0: Allah Allah. Bak. Abi, anlat bakayım bana, radyo programı nasıl yazılır ya?
2: Şöyle abi.
0: He evet.
2: Play Store'da yayınlayacağız ücretsiz.
0: Evet.
2: Ya Türkiye'deki bütün radyoları dinleyebilecekler.
0: Bizi dinleyemezsin. Aynı ama bizi anlaşma anlaşma sağlayamazsak dinleyemezsin. Bir de isim söyleme, ağzından bir isim çıkacak, kestim onu.
2: Tamam evet, söyleme. Aynen.
0: Bir de mesela her radyoyu dinleteme, adamın kendi platformu var, sana niye versin?
2: Yani o da doğru ama sizi daha fazla kişi dinlemeyecek, o zaman daha fazla kişiye hitap etmeyecek.
0: Ya, abicim bizim uygulamamızdan dinle. Yani sen açık açık yayında diyorsun ki korsancıyım ben.
2: Yasak mı gerçekten bu ya? Allah Allah, bilmiyordum.
0: Ne demek ha? Sen şöyle mi zannediyorsun? Yarın bir uygulama yapacaksın, bizim yayını oradan sabah. O ver lan Alem FM'i ver bugün de falan. Böyle, sen böyle mi zannediyorsun bu işi?
2: Yok hocam, ben neyi mesela, ben rahat dinleyebilirim şu an telefonumdan. Mesela evet. Uygulamayı yazdım şu an, test
0: tamam,
2: ediyorum.
0: Tamam. Bizim size... yalan söyleme, bizim uygulamadan araklıyorsun değil mi şu an?
2: hayır geçtim de. Yani rahat dinleyebiliyorum ya. Hem de pil tüketimi falan da ayarladım, çok az tüketiyor pili.
0: Tamam.
2: Rahat dinleyebiliyorum ya, kullanıcılar rahat bir şekilde dinleyecek, sizin bir zararınız olmayacak, aksine faydanız olacak.
0: Güzel abim, çok teşekkür ederim, sağ ol, Allah razı olsun, teşekkür ederim, var ol. Ama hani insanlar senin uygulamandan bunu dedi, hani sen bize yardım için yapıyorsun değil mi bunu?
2: Evet.
0: Uygulama için satın alımlar niye açık peki?
2: Yok, açık değil, kapalı, ücretsiz.
0: Tamamen ücretsiz diyorsun yani bu iş.
2: Tamamen ücretsiz, aynen.
0: Anladım peki. Tamam, babanın hayrına ise hakikaten konuşurum bizimkilerle.
2: Kamu yararına, benim bir zararım yok zaten.
0: Abicim burada. Herkes öyle başlıyor, ondan sonra bir bakıyoruz uygulama için satın alımlar yok, abonelikler.
2: Ya hocam artık yapay zeka devrimindeyiz yani, 3 günde yazılımı çıkarıyoruz artık.
0: 3 günde yazılımı. İşte onun için tutmuyor işte. Yani onun için tutmuyor. Canım abim yani bence hani sence de öyle değil mi? Bizim yayınımızı Bizden bir izin almadan, dağıtım hakkı almadan bence veremez. Vermemelisin de bence.
2: Evet.
0: Bence. Mantıklı. Yani mantıklı değil mi?
2: Evet, düşünce mantıklı oldu.
0: Değil mi ya?
2: O zaman kendim tek yükleyip dinlerim o zaman kendim. Mantıklı.
0: Adam vallahi doğru diyor adam ya, Allah Allah, az daha hırsızlık yapıyorduk ha, bak görüyor musun?
2: Vallahi az daha gidiyorduk, sağ olun. Sayenizde.
0: Vallahi billahi az daha hırsızlık yapıyorduk yani, hiç şey. Şimdi öyle olsa mesela, hani atıyorum, sen o zaman kamunun yararına git mesela lig maçlarını al. Bir tane uygulamadan de ki daha çok kişi izliyor ya, ben hayrına yapıyorum bu yani. Vallahi adını da Selçuk yapalım senin.
2: Abi gece beni almak.
0: Yani öyle şey olur mu abicim yani? Yok, hayır, öyle bir şey yok. Mümkün değil. Ben sana söyleyeyim yani, en baştan söyleyeyim.
2: Doğru. Yani, doğru diyorsun.
0: Bunu gerçekten, bunu biz söyleyince mi idrak ettin hakikaten? Söylesene bana.
2: Yani ne bileyim, bir sürü web sitesi falan var ya Google'da yani.
0: Var işte, iki günde bir kapanıyorlar.
2: Ha, evet, ne bileyim, yasal diyebiliyordum sanıyordum ya, ben öyle zannediyordum. İyi ki siz söylediniz.
0: Güzel abim, yani yazılmışı var, Alem FM uygulaması var zaten, oradan dinlesene bizi.
2: Evet.
0: Hani oradan adam ayağı kırıklığı oldu ya, adam birden bir ayağı kırıklığı. Ulan adam doğru söylüyor, adamların yayınını çalıp buradan nasıl verecektik biz ya. Vallahi iyi uyardın Serdar, yemin ederim evden donla alırlardı.
2: Aynen öyle abi, aynen dediğinizi düşünüyorum şu an.
0: Ne oluyor, aydınlandın değil mi şu an?
2: Aynen abi.
0: Anladım kardeşim benim. İyi peki, tamam.
2: Çok
0: sana,
2: teşekkür ederim abi.
0: Şimdi sana tişört göndereyim mi? Şimdi tişört donumuza kadar aldın bizim yani. Onun için... Tişört gönderiyorum.
2: Abi sene şu an hayrın yeter ya, tişörte gerek yok.
0: Yok tamam, gönderiyorum, dur bir dakika. Adın neydi abicim senin?
2: Mehmet Ali.
0: Burada böyle mi kayıtlısındır acaba sen ya, böyle mi çıkıyorsun? Evet. Dur, haklı olan erkek. Tamam, sen evli misin Mehmet Ali?
2: Evliyim abi.
0: Adam baksana, eve gitmemekten, ne yaparım diye düşünmekten kafayı yemiş evde. Şu an evde değilsin değil mi?
2: Değilim abi, iki çocuğum var elinde.
0: Tamam, evde değilsin yani şu an.
2: Değilim.
0: Neredesin, iş yerinde misin?
2: Dışarıdayım, öyle bir hava almaya.
0: Bu laptopla kafede oturan çocuklardan mısın, doğru söyle.
2: Yok abi, ben evden çalışan çocuklardanım ya.
0: Anladım. Bak, bu tişörtü gönderiyoruz sana, şey düşünme. Ne güzel lan, her gören de soruyor. Bunu aynısından mı yaptırıp satayım ben? Ne diyecek ki Alem FM'in hayrına olur bu?
2: Ya abi, estağfurullah.
0: Alem FM'in hayrına ya bu. Sonuçta daha fazla kişi tişörtünü giyecek yani. Biz de para kazanacağız yani.
2: Abi severek dinliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol kardeşim. Ha, yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Takibimizdesin ona göre yani.
2: Kıskaç aldın
0: size. Ona göre yani söyleyeyim. Hadi öpüyorum. Görüşürüz.
2: İyi günler. İyi
0: teşekkür ederim abi. Sağ ol. Var ol. Eyvallah. TikTokçular gibi ya. Değil ben mi? Hayatımda çok kimse alınmasın, yapan da alınsın yani, hırsıza hırsız denir, kusura bakmasınlar. Hayatımda bu kadar çok hırsızın başka bir yerde toplandığı, bu kadar büyük başka bir platformda görmedim ben. Bu kadar. Niyeyse Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da yok. Bu TikTok'ta hırsızlığa izin verdikleri gibi hırsızların da yanında duruyorlar sevgili dinleyenlerim. Benim telefon şakamı kaldırıyor TikTok sistemi. Hırsızın birisi kaldırılan telefon şakamı yüklüyor, onu kaldırmıyor mesela. Giriyorum bakıyorum, adam işte 6 milyon seyredilmiş falan. Ama benim kendi orijinal hesabımdan kaldırıyor telefon şakasını. Hırsızların bu kadar çok olmasının yanı sıra hırsızların yanında onları koruyan, kollayan başka bir sosyal medya platformu da bu kadar görmedim yani. Instagram'da yapamıyor. Çünkü adam diyor ki bu Hüseyin'in malı kardeşim diyor. Adam diyor istemiyor. YouTube'da yapamıyor. Bu diyor Hüseyin'in içeriği diyor. Facebook'ta yapamıyor. Twitter'da bile tweet çalamıyorsun artık. Ben bu kadar çok hırsız kollayan başka bir... Kimse kusura bakmasın yani. Bu kadar çok hırsız kollayan... Instagram'da şimdi yeni bir moda çıkmış. Millet motosiklet sürerken, araba kullanırken falan hani şarkı paylaşıyordu ya altta.
1: Evet.
0: Şimdi benim telefon şakalarımı paylaşıyorlar. İnsanlar bana yazıyor. Serdar buna bir bakışa. Değerli dinleyenlerim, mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Kısa halinin paylaşılmasında hiçbir problem yok. Hani bu Instagram'a benim eklemiş olduğum 1,5 dakikalık versiyonları var ya. Bunu zaten oradan seyredin. Yani siz de kullanın, siz de alın diye. Ama o 1,5 dakikalık versiyonlarını hiç üşenmeden girip YouTube'dan 20 dakikalık şakayı indirip getirip yayınlarsan, o zaman işte problem yaşıyoruz. Bilginiz olsun. Sonra... Yok ben bilmiyordum, yok şu, çünkü mal meydanda. Hani videodaki mal benim, farkındaysan. Benim yani. görünümüyle, sesiyle, oyuyla, buyuyla benim ve telif hakkı denilen şey izinsiz yaparsanız çok büyük problemler yaşatır size. Yine diyorum, bana çok dinleyicim şey yapıyor, gönderiyor. İşte bak bu Instagram'da yeni başladı galiba bu özellik. Birçok kişi işte araba kullanırken, motosiklet kullanırken falan. Mesela TikTok'ta halı yıkama videolarında koyuyorlardı beni. Vallahi bak, gerçekten halı yıkama videolarında. Hatta biri şey yazmış. Serdar Gökalp'in sesini duyunca halı aradı gözlerim falan yazmış. Şimdi de Instagram'da işte motor kullanırken, araba kullanırken falan benim telefon şakalarını paylaşıyorlar. Zerre sıkıntı yok, hiç problem yok. Kısa hallerinin paylaşılmasında hiç. Beni etiketlemiyorlar, olsun, sorun yok. Bizim takıldığımız konu uzun videoların indirilmesi ya da insanların benmişim gibi insanlara cevap vermesi. Hani bir kardeş mesela yine kısayı kullanmış. Biri nasıl şaka yaptırabiliriz yazmış. Herif şey yazmış. DM'den bilgi verildi. Nasıl verildi abi, bizim haberimiz yok. Nasıl verildi bilgi yani? Biz bu ikisine takığız sevgili arkadaşlar. Onun haricinde kısa videoları benden yana helal olsun. Kısa haliyle istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kısa haliyle. Ama YouTube'daki uzun versiyonları sadece bizim YouTube kanalımızda. Size zahmet.

TikTok aynen öyle. Evet, yine diyorum, ben bu kadar hırsızı kollayan başka bir sosyal medya platformu da şey yapmadım. Mesela ispatla beraber başvurdum bir iki sefer. Artık umurumda değil, beni alakadar etmiyor. İspatla beraber, bakın arkadaşlar, bu video benim, bu ürün de benim yani. Benim bu videodaki benim. İnceleyelim, geri döneceğiz dediler. Çıt yok. Koca platformdan çıt yok. Ondan sonra Türkiye'de boy boy reklam. Önce hırsızlığın önüne geçin, hırsızlığın. Bunu şundan dolayı gönül rahatlığıyla söylüyorum. Diğer platformlarda yok kardeşim.

0: çocukluğum. Oğlum kamera çekiyorsun diye bir şey demiyorum da şu ışıklar var ya bitirdi beni ha.
1: Değil mi? Ama sahne ışığı, star ışığı.
0: Ya ama bir tik sahibi oldum devamlı böyle falan filan yapıyorum ya. Allah.

0: Az bulunan değerli şeyler sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902 az bulunan değerli şeyler. Serdar Bey, huzur. Az mı bulunuyor huzur?
1: Huzuru bak, az bulunur tabii ki.
0: Yine kızdırmışlar birini yine. Arıyorlar. Yine kızdırmışlar, evet yani. Evet. Yine biri yine kızmış. Güzeller hep seviliyor, sevenler hep üzülüyor Hüseyin. Bakayım. İki daha çaldırır kapatırım. Bir. İki. Bay bay.

0: Disco. Disco. Disco. Partizane. Donananinom. Kim söylüyordu bu şarkıyı? Disco, disco. Partizane. Kim? Kimdi bu?
1: Kimdi ya?
0: Tiziano Ferro diyorsun diye.
1: Tiziano Ferro ne abi?
0: Değil. O şeydi. Şey. O perdon. Oydu. Evet.
1: Meşhur şey ya. Kel değil miydi bu adam?
0: Kim?
1: Bunu söyleyen.
0: Kel de mi? Alınan oluyor çalışma.
1: Yani sonuçta saçı olmayan bir şey.
0: Yani.
1: Şan.
0: Şey diyeyim.
1: Şey diyeceğim ya. Şantel.
0: Kafa derisinde kıl olmayan insan.
1: Şantel.
0: Şantel değil mi? Şantel.
1: Kafa derisinde kıl, biyolojik kıl olmayan.
0: Kıl olmayan insan. Kafa derisinde kıl olmayan insan. Şişe gazoz koleksiyoncusu az bulunur. Türkiye'nin farklı illerinde ziyaret ettiğim illerden toplam 126 çeşit evde gazozum mevcut demiş efendim. Oh.
1: Yani bu 100. Şey diyebiliriz. Koleksiyoncu az bulunur.
0: Ne şey mi? Gazoz koleksiyoncusu mu?
1: Herhangi bir koleksiyoncu.
0: Koleksiyon, ben koleksiyonerim.
1: Ne koleksiyonu yapıyorsun?
0: Tespih. Çok uzun zamandır.
1: Ama o şey, seninki biraz ağır.
0: Ne gibi ağır?
1: Ağır.
0: Yo, sende var mı bir? Oğlum koleksiyon bir yerde okumuştum. Ama ondan sonra başlamadım bunu okuyalı. 5-6 sene falan olmuştur. Ben galiba liseden beri yapıyorum. Yani lisede sıra arkadaşımdan çarptığım tek boncuğu eksik tespih bile var. Ki bende meteor tespih bile var. Ama sıra arkadaşımdan çarptığım tek boncuğu kırık tespih bence daha değerlidir.
1: Evet.
0: Meteordan yani.
1: Güzel.
0: Bir yerde okumuştum şey... Koleksiyon yapmak akıl sağlığını koruyormuş.
1: Öyle mi?
0: Hı.
1: İyi geliyor. Benim de yani koleksiyonum yok ama mesela şey biriktiriyorum. Eski dergi ve CD'ler, albümler falan.
0: Ne tarz dergi ve CD'ler?
1: Burada art niyet seziyorum bir saniye.
0: Ne alaka canım? Bilim teknik olabilir.
1: Edebiyat dergisi, kültür sanat dergisi, sanatçıların CD'leri, albüm CD'leri.
0: Anlıyorum. Bu şarkıda gazoz koleksiyoncusu olan dinleyicimize gelsin. Bende de iç çamaşır koleksiyonu var demiş efendim. Dur, öyle yazmış. Ne yapayım?

0: Evet. Bugünden itibaren bir şeyin koleksiyonuna başla.
1: Başladım işte.
0: Dedim. Ne oğlum, ne koleksiyon? Kaç tane var mesela koleksiyon dedi.
1: Yani 20 tane falan vardır dergi.
0: Hangi yıllara ait?
1: 2025.
0: Ben de mizah dergileri vardı cilt cilt. Robinson Crusoe'nun ciltleri. Aa. Kötü Kedi Şerafettin'in ciltleri. Taşınırken kayboldu biliyor musun?
1: Hala var mı diyecektim ya, alacaktım seni.
0: Gitti. Taşınırken kayboldu. Gitti.
1: Ya CD var bir kutu.
0: Korsancılık ama... döneminden mi?
1: Hayır canım.
0: Ne?
1: Birkaç imzalı şey, sanatçılardan gelen falan.
0: O bende şükür canım, bende. Çok hani zamanında albüm çıktı mı imzalayıp gönderiyorlar.
1: İmzalayıp gönder. En sevdiğim de bir tanesi var. Güzel bir şarkı, albüm.
0: Anlıyorum.
1: Anlıyorum, evet.
0: Söylemediğine göre demek halk içinde çok bahsedilecek bir isim değil kendisi.
1: Hayır canım, Tarkan. Tarkan.
0: Ne yazıyor? Hüseyin'e sevgilerle mi yazıyor?
1: Vallahi öyle yazıyor.
0: Ama Hüseyin çok evrensel bir isim. Sen başka bir Hüseyin'den çalmış olabilirsin.
1: Hayır canım, bana gönderdi. Bir şey mi?
0: Sana mı gönderdi?
1: Evet.
0: Şey mi yazıyorsun? Bağcılardan Hüseyin. Ne haber? Seni çok seviyorum.
1: Hayır, Ahde Vefa albümü çıkmıştı. Türk Sanat Müziği onu göndermişti. Evet. Sağ olsun.
0: Anladım, peki. Koleksiyon ama yapmak ister. Başka koleksiyonla yapmak isterim ben.
1: Benim bir arkadaşımın şöyle bir ilginç bir koleksiyonu vardı. Bu eski telefon kartları var ya.
0: Hı.
1: Askerlerde kullanıyor, herkesin alıp kontörlü. Onları evet. biriktiriyordu. Böyle bir defter gibi bir şeye yapmıştı. Yaklaşık 400-500 kadar telefon kartı vardı mesela.
0: Onu sanki ben bir yerde de daha duymuştum ya. Jeton koleksiyonu.
1: Öyle mi? Jeton, işte jetondan sonraki evre.
0: Öyle bir şey vardı sanki, bir yerde duymuştum ya.
1: Evet.
0: Bende şey var, çöp oldu mesela. Tuşlu telefon var bende. Koleksiyon yapacaktım, sonra bu işte kullanılmayan telefonlar kapatıldı falan yani.
1: Evet.
0: Ve ondan sonra kaçtı heves.
1: Bunu şey diyebilir miyiz? İleride bir Serdar Gökalp müzesi kurduğumuzda.
0: Kim ne yapsın çalışmayan telefonu ya?
1: Ya hayır, seninle ilgili her şeyi oraya koyarız işte. Bir müze kuralım sana.
0: Niye bana hemen müze kurdunuz? Beni de ziyarete gelin bana. Merhaba evladım. Ne yapıyorsun?
1: Geleceğe yönelik ticari bir
0: girişim. Müzeden para geldi mi bugün? Kirayı yatırmadım da Hüseyin, seni bekliyorum da. Oğlum tesbih mesbih takım akı falan filan işleri, koleksiyoncuya para. Alırken para.
1: Tamam.
0: Alırken para yani. Ama benim peşinde koştuğum iki ay boyunca olan şunu alsak mı almasak mı alsak mı almasak mı diye düşündüm tesbihe. Sen beş para vermezsin. Zaten satayım beş para etmez.
1: Ama seninki zengin koleksiyonculuk yani.
0: Ne alakası var abi, oğlum tesbih... alırken para diyorum, satarken tamam işte, değil.
1: Sen alacaksın, paralı alacaksın. Şimdi durduk yere ben taş koleksiyonu yapıyorum deyip sokaktaki taşları da toplayabilirsin.
0: O da olur tabii.
1: Bu ucuz ama güzel.
0: En üzüldüğüm ne biliyor musun?
1: Ne?
0: İnternette görüyorum mesela, adam böyle, evet elimde Osmanlı sıkma kehri var. Padişahların elinden aldık bunu. Osmanlı sıkma kehri var. 80 bin liradan açıyor. 110 bin liraya satılıyor. Plastik tesbih. Padişah. Osmanlı sıkma kehri var. Yemin ederim Osmanlı'nın bundan haberi yok. Osmanlı sıkma kehri var ne ya?
1: Padişahların elinden aldık.
0: Evet valla. Dedem padişahın elinden aldı bunu, geldi buraya. Dedem Osmanlı zamanında hamamcıymış abi benim. Padişah o gün hamama geliyor. Çıkarken de tesbihi unutuyor. Tabii koca padişah gelip ben tesbihi unuttum geri verin de demiyor. Yenisini yaptırmış bir tane. Bu da dedemde kalmış abi. Bu tesbih bizzat padişah tarafından çekilmiş. Elleri değmiş bir tesbih. 80 bin liradan açıyorum Hüseyin. 120 bin liraya saplıyorlar adamlara ya. Plastik tesbih ya. Ya hadi tesbihin plastik olduğunu anlamıyorsun. İmamesindeki gümüş de değil. Demir de değil. Pirinç.
1: Pirinç.
0: Emel Aley, Zar Aley, pirinç. O Zar Aley'deki zarı işte o. Anladın mı? Yani 80 bin liradan açıyor, 120 bin lira. Değerli dinleyenlerim, yani ben gerçekten anlam veremiyorum. Osmanlı sıkma kehri var diye bir kehri var yok arkadaşlar. Gözünüzü seveyim ya. Ne olur yapmayın ya. Sıkma kehri var diye bir kehri var yok yani.
1: Ne sıkma. Var? Sıkma değil.
0: Kehri var bir tanedir oğlum. Damla kehri var dediğin işte budur. Bir tanedir oğlum kehri var. Sıkma kehri var ne oğlum ya?
1: Sıkmışlar.
0: Sıkıyor işte ya, anladın mı? Abi böyle bir şey var, rengarenk. Bunu ne yapalım? Sıkma kehri var deyin, sıkalım. Sık gitsin ya, boş ver. Elinde uykusun 139, 142, 128, 200 sayısı olan bana gönderebilir mi demiş efendim. Ama o sen bir de sayı vermişsin yani, o koleksiyona girer. Mizah dergisi işi çok şeydir yani, çok koleksiyonu nasıl söyleyeyim, çok değerli de olan da vermez yani. Ben de olsa ben vermem, söyleyeyim.
1: Ben de vermem.
0: Ne yapacağım şimdi, kendi koleksiyonumu bulacağım, seninkini tamamlayacağım. Olur mu? Olmaz. Evet. Şeyde Kahramanmaraş'tan dönüşte Fatih'le konuşuyoruz. Hani bu tesbih mesbih falan. O birazcık böyle bir merak sardı. Onu bir anlatınca ya yani hadi ya hadi oradan falan. Lise 2'den beri yaptığım koleksiyonu 5 dakikada nasıl anladın? Kimle neyi konuşuyorum dedim ya. Allah aşkına yani. Kimle neyi konuşuyorum Fatih? Gözünü seveyim. Ben sana 5 dakikada nasıl? Lise 2'de başladım ben bu işe. Sana dedim 5 dakikada nasıl? Adama diyorum ki mesela gergedan boynuzu bak bu falan diyorum. Ne alaka abi nasıl anı? Ya ver Allah'a git dedim. Ya. Git yayında konuş ne olur ya. Git. Dolarlı kehribar var diyorum. Bana diyor ki doları kehribarın içine nasıl sokmuşlar diyor. Bana öyle diyor. Ama kaptı benden bir tesbih. Görüyor musun? Yani Umut Bezgin de öyle sessiz sessiz dinlerken o da kaptı bir tane.
1: Aldı yani.
0: Yok daha değil. İstedikleri tesbih birazcık farklı bir tesbih. Şey Fatih 33'lük istemiyor. Maskot işte arabadayken elimde olsun dedi. Umut abi bana fark etmez dedi. Ona 33'lük Fatih 33'lük. Yani onun çünkü onun istediği tarif ettiği tesbih 33'lük değil. Tesbih öyle bana Fatih böyle tarif etti. Abi arabada devamlı elimde olsun. Böyle elimde olduğunu hissettirmesin. Boncukları çekince çektiğimi hissedeyim. Sesi olsun. Tesbihin sesi olsun. Bir de böyle çektikçe yumuşasın.
1: Nasıl yani?
0: Bahsettiği şey kehribar. Çektikçe yumuşasın. Mesela Umut abinin bahsettiği kehribar değil. Onun bahsettiği o ağaçgillerden bir şey istiyor. Ona mesela kuka olur. Tamam mı? Hmm. Öd olur ona. Filan ama mesela Fatih'in bahsettiği kehribar. Hani o çektikçe yumuşar böyle.
1: O 33'lük olmuyor mu ama Fatih'in bahsettiği?
0: Hayır o şey istedi böyle elimde böyle bileğime geçire bileğimde olsun.
1: Daha küçük mü?
0: Araba kullanırken falan şey dedi. Vites topuzuna falan geçirebileyim falan dedi böyle. Ha, gerçi onun arabasında galiba vites topuzu yok ama.
1: Otomatik vitesi nasıl geçirecek?
0: Benim araba otomatik böyle benim kadar topuz var. Böyle duruyor topuz böyle. Serda dışarıdan gör ben zannedersin vites topuzunu böyle duruyor. Evet.
1: Yani komple şeyler var ya hiç otomatik olanlarda topuz olmayan direkt düğme.
0: O yeni sistemde oğlum o yani. Ha. O yeni sistemde. Umut satar onu ucuz verseydiniz. Estağfurullah canım bizden öyle paralı değil. Umut abiye Fatih abiye canımız feda. Satmaz ama bizden olduğu için satmaz yani. Doğru diyor bunlara sahte vermek lazım. Doğru diyor ya. Doğru diyor. Sonra dur bakayım. Mümtaz abi yazmış. Sende bu kalemun tesbih de vardır. Var Mümtaz abi var. Seninle ilk karşılaştığımız yerde vereceğim. İnan ki bana ama ben araba kullanmıyorum. Mümtaz abinin bir tesbihi var bende arabada. Adem 40 kere çökmeye çalıştı. Mümtaz abiye sözüm var ona dedim. Vermedim. Hmm. Bu kalemun. Biliyor musun özelliğini?
1: Yok bilmiyorum.
0: Gündüz beslendiği ışığın tam ters rengini gece verir.
1: Aa.
0: Ya.
1: Ne mesela değişiyor mu renkler peki?
0: Yani emdiği ışığa göre. Çok böyle güneşin alnında bırakırsan gece böyle kırmızıya yakın olur.
1: Of.
0: Kırmızıya yakın çok güzel ama hafif ışıkta beslenirse floresan rengi gibi olur falan. Yani mesela zifiri karanlıkta başka renk olur, alacakaranlıkta başka renk olur filan. Çektiği kişinin şeyine göre de değişir. Mesela senin elinde başka bir renk olabilir, benim elimde başka bir renk olabilir.
1: O yüzden bu kalemun mu?
0: Evet.
1: Nasıl ya ben
0: aferin
1: mesela...
0: lan zeki çocuksun.
1: Bir dakika ben çektim kırmızı oldu, sen çektin sarı mı oldu? Nasıl olacak o?
0: Ne gibi o?
1: Çekerken değişiyor ya kişiye göre.
0: Çekerken değil, elde tutan kişiye göre değişir.
1: Ha tamam, diyelim ki ben elime aldım.
0: Kırmızı. Böyle hemen bir saniyesinde olmayabilir bilmiyorum, o süresini tutmadım.
1: Temas edeceğim.
0: Ama ben de öyle kırmızı dediğimde kıpkırmızı böyle yani kan kırmızısı olmaz.
1: Değil evet.
0: Öyle olmaz yani.
1: Peki en değerli tesbih hangisi?
0: Ne?
1: En değerli tesbih.
0: Kardeş o kişiye göre değişir diyorum ya, şükür bende bir koleksiyoner olarak meteor taşı da var. Ama lise 2'de sıra arkadaşımdan aldığım tek boncuğu eksik, ne taşı bir taş mı o bile belli olmayan... tesbih belki de koleksiyonumun en değerlisidir benim o. Şimdi koleksiyon ürününde böyle. Hani çok böyle el yapımı Bahri Bülbül ustamın falan yapımı tesbihlere de sahibim şükürler olsun bir koleksiyoner olarak, ama bana göre en değerlisi lise 2'deki sıra arkadaşımdan aldığım tek boncuğu kırık. Hani normalde 33'lük olur ya.
1: Evet.
0: Onun tek boncuğu kırık, 32'likti o. Hani bir tanesi kırılmış çünkü. Bana göre koleksiyonumun en değerli şeyi odur. Yani bana göre. Odur. Şimdi onu satsam kaç para yani, anladın mı? 32 ne olduğu belli. Yüksek ihtimal plastik zaten, anladın mı? Ne yüksek ihtimal. Belki plastik bile değil. Belki. Belki öyledir. Ustanın imzası da para.
1: Öyle mi?
2: Tabii şimdi kehribar tesbih var. 33'lük aldın 50 bin lira mesela. Aynı tesbihi usta yapsın. Ustanın adına göre
1: değişir.
2: Üstüne bir de imza parasını da koy yani.
1: Tabii. Fark oluyor mu peki imza farkı?
2: Yani bu işi nesillerden beri yapanlar var. Yani dedim ya, Bahri abi var, Kadir abi var. Yani bunlar çok şey...

0: Siz dedikten sonra kuka aldım ben demiş efendim. Kuka, doğal dezenfektan. Hani tabii o devirde yaşamadığım için bilmiyorum. Söylentiyi söylerim sadece size. Osmanlı döneminde cebinde kuka olmayan hekimleri saraya almazlarmış.
1: Bu ince oluyordu, doğru mu biliyorum?
0: Kuka ağaç kardeş.
1: Ağaçtan nasıl, o kahverengi.
0: İnceliğini kalınlığını bilmem, nasıl kestirirsen öyle. Bende bir 16'lık kuka var mesela bende. Hani parmağın kadar boncukları. İnce kestirirsin ince olur mesela. Filan. Ama kuka doğal dezenfektan. Özellikle böyle el yıkama tiki falan filan olanlara derler. Hani elinde kuka al falan diye. Zaten tesbih bir dönem sonra kapkara oluyor. Eldeki pisliği mi emiyor nedir?
1: Sonra ne oluyor peki? Nasıl pisliği atıyoruz tespitten?
0: Kendini temizliyor galiba.
1: Öyle mi?
0: Hani bırakıyorsun tekrar rengi açılıyor.
1: Mikroplar gidiyor mu yani?
0: Vallahi bilemedim. Bendeki öyle. Alıp kullanıyorum mesela tespih bir hafta. Bende bir de şöyle bir olay var. Ben mesela kimse benim dışarıda elimde tespih görmüyor. Beni gördün mü hiç tespihle falan mesela? Yok. Evde bir şey okurken, bilgisayarda çalışırken... uzun yolda falan böyle giderken hani dikkatim şey olmasın diye falan. Ben de hani öyle tespih dediğim zaman elimde dışarıda böyle göremezsin benim. Ben mesela kukayı böyle alıyorum, bir iki gün çeviriyorum böyle elimde, çekiyorum. Böyle siyahlaşıyor, kenara koyuyorum mesela, bir hafta unutuyor. Bir hafta sonra gidiyorum bir bakıyorum sıfır gibi olmuş kuka. Tekrar kahverengi olmuş tespih. Ama kaç günde olmuş, nasıl olmuş, ne etmiş falan bilmiyorum yani. Taşların şifasına inanıyorum ben. Gerçi kuka taş değil de. Taşlarınkine evet. İnanıyorum ben. Ya taş şifasına inanıyorum.
1: Bu
0: ben.
1: Şeyler oldu. Görmüşsündür.
0: Ne?
1: Bileklikte işte kaplan gözü falan deyip
0: kaplan
1: böyle
0: gözü dediğim
1: taş.
0: O ne oğlum ya?
1: Ya öyle şeyler var işte. Bileklik takıyorsun. Herkes burcuna göre işte atıyorum sana başaktır, akreptir. İşte o kaplan gözü sana iyi gelir. Enerjini şöyle çeker, böyle emer falan diyor. Onu takıyorsun.
0: Kardeş hani bir laf var. Kargadan başka kuş tanımam. Bir laf var ya bak. Taşta oltudan başka tanımam. Diğer malzemede de kehribardan başka tanımam. Yalnız taşların kerametinde, taşların şeyinde, şifasında bildiğim kadarıyla tene değmesi lazım. Ben takı takamadığım için tespih olarak kullanıyorum zaten. Mesela kehribar temas ettiği yerin ağrısını, sızısını emer derler kehribar. Oltu vücuttaki bütün negatifi çeker derler filan. Yani oltu için öyle derler. Bana göre iki tanedir. Bu arada ben de bunu çok yeni tarihte öğrendim. 3-5 senesi var. Oltu ile kehribar aynı şeymiş. Hatta oltu taşını Erzurum'un bazı yerlerinde kara kehribar diyorlarmış. Toprak altında kalma süresi değişikmiş sadece. Ama oltu taş, kehribar böyle reçinamsı. Daha bir yumuşak. Ama toprak altında kalma süresi dediğim mesela atıyorum. Biri 2 milyon yıl, biri 1,5 milyon yıl. Yani anladın
1: yani
0: mı?
1: Peki bunları nasıl hala günümüzde bulup... Gün yüzüne çıkarıp işliyorlar da tespih yapıyorlar.
0: İşte bulunması zor, az bulunan şey. Onun için üzülerek söylüyorum. Hani internette 33'lük damla kehribar 3000 lira yazıyor ya. O işte kehribar değil işte o.
1: Nedir fiyatı?
0: Neyin?
1: Kehribarın.
0: Kardeş kaliteye göre değişir. Şimdi 33'lük bir şeyde mesela tespihte 33'lükte. Şimdi tek kayadan mı yapılıyor? Bir kere.
1: Genelde nasıl yapılıyor?
0: Koleksiyonlarda tek kaya olmalı.
1: Ya ben alacağım. Ben Hüseyin olarak
0: özelliği odur. Bunu, ilk defa alacağım. Bunu yüksek ihtimalle ustalar haricinde satan kuyumcular, onlar bunlar tesbihçiler de tek kaya mı değil mi bilmezler. Anladın mı? Bu sebeple ben koleksiyonuma ekleyeceğim parçaları taş olarak alırım. Taş olarak alır, o taştan yaptırırım ben. Bendekiler hep tek parçadır. Şimdi 33 iki tane yan yana koyarsın mesela. 33'lük, 16'lık neyse. Bu kolyede de böyle mesela. Kehribar kolye kadınlar için. Kehribar kolye. Şimdi o kolye tek bir kehribar kayadan mı yapıldı? Yoksa 5-6 kehribar kayadan mı yapıldı? Anladın?
1: Her şeyi, taşı farklı farklı.
0: Tabii şimdi atıyorum. 33'lük bir tesbih 5 boncuğu bir kayadan yapılmıştır. O kaya bitmiştir. 10 boncuğu diğer kayadan yapılmıştır. O kaya bitmiştir. 5 boncuğu diğer bir kayadan. Tamam bu da kehribardır. Ama... Şimdi o kayalardan mesela bir tanesi Afyon'da çıkmıştır. Bir tanesi Rize'de çıkmıştır. Bir tanesi bir yerde... tek bir kayadan 33 tane çıkarsa o işte imame ile beraber falan bir de onu usta yaparsa dadundan yenmez yani.
1: Yani tek kaya daha mı pahalı oluyor?
0: O daha pahalı olur belirtilirse. Ama bilmez. Zaten tespihçilerdekilerin çoğu tek kaya değil üzülerek söylüyor. Çoğu kehribar değil üzgünüm. Üzgünüm yani. Çünkü bunun bir fiyatı var yani gramının fiyatı var. Adam internette yazmış 99'luk fosilli kehribar her boncuğunda karınca fosili var. Kaç para?
1: Kaç para?
0: 5000 lira.
1: Karınca fosili var.
0: Her boncuğunda 5000 lira. Vallahi diyorum şu an neyim varsa satayım hepsini alayım. Bir, damla kehribar olacak. İki, her boncuğunda karınca fosili olacak.
1: Buna karınca fosili nasıl oluyor?
0: Buna işte zamanında damlamış, karıncanın üstüne damlamış.
1: Orada içine girmiş.
0: Evet, aynı Jurassic Park hesabı. Anladın mı? Bu çok vay. Zor yani bu.
1: Vay vay vay.
0: Hani bu çok zor yani bu, anladın mı? Onun için özellikle kadınları kandırıyorlar. Kandırılmayın be sevgili arkadaşlar. Hani ilinizde ilinize göre şey vardır. Gerek kendinize kolye almak istersiniz, gerek eşinize bir hediye almak istersiniz değerli taşlardan. Öyle altını gümüşünü falan bilmem ben. Bunları almak isterseniz ilinize göre bu işin racon olan yerleri vardır. Hani Erzurum'da burası başka bir yerdir, İstanbul'da başka bir yerdir. Orada başka bir yerdir, şurada başka bir yerdir falan filan. Öyle mezatçı gibi konuşturdun beni. Bir ara
1: evet,
0: verelim artık.
1: Daldık, daldık.
0: Evet, evet. İyice YouTuber yaptın beni iyice. Bir ara, aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenler.

0: Yani ne diyeyim, koca sizin, korkmayın. Hayır. Hani imza sizde, hani mülkü sizde. Anladım onun için.
1: Hayır.
0: Peki eşinize açtınız mı hiç bu konuları?
1: Açtık, konuştuk.
0: Ne diyor?
1: Senin yerin, sen nasıl böyle düşünürsün falan filan. Sonra bu karşı tarafta tabii bununla ilgili yorumlar yapıyor. Ben gerekirse eşinizle konuşurum, olur mu?
2: Ben gerekirse eşinizle konuşuyum ya. Siz hiç üzülmeyin yani. Tamam, evet, koca sizin, tam kullanım olarak hakkı sizde. Siz kullanıyorsunuz, tamam. Ama yani böyle bal dedik diye, canım dedik diye şey yapmayın ya. Biz de nasiplenelim birazcık. Olur mu hocam?
0: Kocanız böyle nerede şu an?
1: Evde.
0: Evde.
1: Ben de sahilde yürüyüşe attım kendimi.
0: Ben sana bir şey diyeyim, adamın istediğini vermişsin adama.
3: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Hanımlarım, beylerim. Serdar yayında devam ediyor. Bilgilendiririm. Az bulunan ama... Ya zaten az bulunan değerlidir. Az bulunan değerli şeyler. Aslında bunları çok sayabiliriz. İşte en iyilere tişört veriyoruz, haberiniz olsun. İki kişiye verdik mi? İşaretledim, aldın mı onları?
1: Aldım.
0: İkisini de aldın değil mi?
1: Aldım aldım.
0: Tamamdır. Peki.
2: Acımız büyük, unutamam.
0: Google'ın cebe girmediği yıllarda kartvizit koleksiyonu yapıyordum. Birine bir şey lazım olduğunda bir dakika bekledi, birkaç kartvizit getirip ara sor diyordum. Bunu görenler Google'ı kurdu demiş.
1: Hiç kartvizitin oldu mu?
0: Oldu. Oldu. Tabii oldu.
1: Serdar Gökalp.
0: Serdar Gökalp. Bende neydi ama biliyor musun?
1: Neydi?
0: Siyah bir kart.
1: Oo.
0: Siyah. Üstünde böyle gümüş Serdar Gökalp. Altında sadece telefon numarası.
1: Beni bu bilen bilir.
0: Yani. Ne yazsaydım mesela? Serdar Gökalp komedyen.
1: Radyo programcısı. Öyle komedyen. Her yani, şey falan.
0: Ne yani, o bilemedim.

0: 10 yaşında oğlum var. Gittiğimiz her denizden ve farklı şehirden taşları topluyor. Koleksiyon yapıyor. Deniz varsa pet şişeye dolduruyor demiş efendim. Hmm, değil mi? Pet şişeye dolduruyor. Kuzu göbeği mantarı altın gibi değerli, az bulunuyor.
1: Evet.
0: Kuzu göbeği.
1: Bunu konuşmuştuk, güzel.
0: Hababam sınıfı müzikalini seyreden bana yazıyor, biliyor musun? Hababam sınıfı müzikalini seyreden bana yazıyor. Ne güzel ya, vallahi. Bir arkadaşım kedi almış. Hani almamış, sahiplenmiş. Kedi onu sahiplenmiş gerçi.
1: Evet, evet.
0: Diyor ki dün diyor arabayı park ettim, baktım paçamda bir şey var diyor. Paçasına yapışmış böyle. Vik vik vik. Anasını danasını aradım, bulamadım diyor. Almış eve getirmiş. Bana bir zararı yok, evde kalsın bundan sonra dedi. Veterineri götürdün mü dedim. Bugün de götüremedim, yarın götüreceğim dedi. Hani ikinci gün bugün, bugün yarın götüreceğim dedi. Dişi mi erkek mi dedim, bilmiyorum dedi. Fotoğrafını çek gönder bana dedim. Suratını çekmiş kedinin bana.
1: Tanıdık mı diye mi? Ne diye yani?
0: Suratını çekmiş gönderdi bana kedinin. Dedim oğlum böyle anlaşılmıyor. Nasıl anlaşılıyor dedi bana. Dedim görüntülü ara beni. Dişi.
1: Dişi mi?
0: Evet. Adı yok.
1: Renklerle hani üç renk olursa dişi, tek iki renk olursa...
0: Dişilere, dişiler üç renk oluyormuş. Öyleymiş mi? Bilmiyorum. Tamam emin değil. Kedi sahipleri var içimizde birçok. Onlar şey yapar. Şimdi bilgilendirir. Dişi kediler üç renk oluyormuş.
1: Evet öyle diyorlar.
0: Bizim İsmail Güllü almıştı cinsini. Liger Tiger mı ne öyle bir şey?
1: Liger Tiger.
0: Sen biliyor musun bizim psikolojik patronu İsmail Güllü'yü?
1: İsmail Güllü'yü biliyorum.
0: Liger Tiger mı öyle bir şey? British Scottish Liger Tiger. Bütün cinsler vardı kedide.
1: British Scottish'i biliyorum.
0: British Scottish Liger Tiger. Öyle bir şeydi.
1: Liger Tiger.
0: Evet.
1: Wow.
0: Eksotik teriyer miydi ne bir şeydi ya?
1: O teriyer başka bir şey değil mi?
0: öyle bir şeydi oğlum yani. Liger Tiger mı ne? Dişiler güzel olur. Dişi kedilerde böyle şey var. Bizim aşağıda İsmet var mesela. Kedi. Ben ona ilk günden beri İsmet aşağı, İsmet yukarı, İsmet aşağı, İsmet yukarı falan diyorum. Bizim aşağıda yemekhanenin orada duruyor. Kafeteryada. Geçen ay öğrendim ki kedi şeymiş, dişiymiş. Ama olsun ben İsmet diyorum,
1: İsmet
0: geliyor.
1: İsmet unisex bir isim.
0: Sen olsun da sen İsmet'i biliyorsun değil mi?
1: Bizim? Biliyorum, beraber çay içerken yanımıza geliyor.
0: Evet İsmet. Bir tek de bizim yanımıza gidiyor niyeyse.
1: Ya işte biliyor biz, işini.
0: Evet. Dün mesela şeyin bir marketin önünde motoru park ediyorum. Bir tane kedi böyle bana bakıyor, tamam mı? Çekisi bak böyle bana bakıyor. Çekise motoru koyacağım. Oğlum şöyle çekiliyor. Şimdi pis demek de istemiyorum, tepki çekeriz yani. Oğlum çekisene şöyle diyorum, yok. Bip kornaya bastım, yok. Marketteki çocuk geldi böyle yaptı. Adam kenara çekiyor şöyle dedi. Bana diyor zannettim. Abi kedinin adı Adam dedi.
1: Adam.
0: Niye dedim? Baksana abi yüzüne dedi. Bir baktım yüzüne, harbiden adam.
1: Adam gibi kedi.
0: Evet adam gibi kedi. Az bulunan değerli şeyler vefa filan diye. Ya abi işte böyle konular verdiğin zaman hemen böyle duygusal. Birazdan şimdi gelir. Orhan Gencebay'dan çalar mısınız? Falan. Gelir yani birazdan.
1: Sadakat falan.
0: Evet. Erkek kediler daha merhametli, daha sevici. Abi onu bunu bilmem. Sokak kedisinin kanında var. Var abi, kanında var yani.
1: Ne
0: sokak
1: var?
0: Var hırçınlık, asilik.
1: Var var.
0: Var yani, sokak kedisinin kanında var kardeşim. Hani sokaktan sahiplenenler beni daha iyi anlarlar. Var. En mülayimi de olsa böyle belirli bir noktadan sonra falan var yani bir şey. dur bakayım şuradan. Ben de bir kedi gördüm, emekli amcalara benziyordu demiş.
1: Ama öyle kediler var. Gerçekten
0: yani. Benim ofisim, benim şeyde ofise girerken var, beyaz bir kedi var, merdivende yatıyor. Bak vallahi bir gün çekeyim. Kesinlikle kalkmak yok. Üstünden atlıyorsun, gözünü açıp bakmıyor bile. Lan yanlışlıkla da olsa biri üstüne basabilir değil mi? Bir çekidüzen ver kendine yani. Hani yok. Kız kedileri çok güzel oluyor, kız kedileri.
1: Ha, kız kedi anladım ben.
0: Hayır, kızların kedileri çok güzel oluyor.
1: Ama kızlar kendileri gibi.
0: Mesela evde anladım. Oturuyorsun ya hani böyle bakıyor sana böyle.
1: Evet.
0: Böyle bakıyor hani içinde acaba adam gidecek mi, burada mı kalacak? Böyle, böyle bakıyor. Arkadaşımda köpek var. Evine gittim. Lan bir yudum kahve içirmedi hayvan ya. En son de oğlum gideceğim. Gideceğim ya, işimiz var. Yani bir şey konuşmaya geldik.
1: Ama mesela erkeğin, yani erkek arkadaşının yanına gittiğinde 3-5 arkadaş buluştunuz falan. Onda bir şey yok da mesela.
0: Yok, kızların hayvanları çok enteresan oluyor.
1: Kızın evine gittin ya da kız sana geldiğinde kedinin, köpeğin ters ters bu karşı tarafa bakması Tamam. Sinir bozucu.
0: Kuzenimin köpeği var, evi, barkı, her yeri yıkıyor. Durmuyor. Devamlı böyle bir sesli bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz. Devamlı yani.
1: Ya
0: böyle.
1: Evde bir date mesela. Onda bir evcil hayvan varsa.
0: Yok.
1: Sıkıntı.
0: Yok canım, o mümkün değil. Isıran var ya. Isıran var ya. Bazen evine gidiyorum mesela, diyorum ki mesela, ne güzel ya kedisi işte. Ay bizimki hiç tüy dökmüyor falan. Bir çıkıyorum Noel Baba olmuşum ben. Tüy dökmüyor ki, bana vermiş hayvan tüyü. Tabii ki dökmez. Tüyü bana vermiş yani. Ha bak yazdı, ofisin orada balkonda yatağı olan kedi nasıl boğaz manzaralı. Evet, ofisin orada tam böyle karşıda. Benim ofis o kadar bahtsız ki. Bizim binada bir tek ben denizi görmüyorum. Vallahi bak. Gerçekten. Benim bir üst kat deniz manzarası. Onun bir üst kat deniz manzarası. Onun üstü deniz, deniz, deniz, deniz, deniz böyle. Abi beş kat falan galiba. Biz şeydeyiz böyle, hani giriş kat otopark işte, giriş çıkış daha böyle şey olsun, sakin olsun falan diye. Çok memnunum, sıkıntı yok. Sakinliğinden dolayı hiçbir sıkıntı yok da. Bir tek deniz görmeyen benimki. Bir tek. Ama bahçeye kendime ait kurallar koydum. Bahçeye.
1: Ne gibi?
0: Kural koydum yani bahçeye.
1: Bahçeye birilerine karşı mı koydun kuralı?
0: Birilerine karşı koydum. Okullar açılınca artık, kusura bakmayın, beni linçlemeden önce cümlemin lütfen bitmesini bekleyin. Okullar açılınca kesinlikle öğrencileri bahçeye sokmayacağım. Sokmayacağım, yasaklayacağım. Gelirlerse de kimse kusura bakmasın. Hani kovacağım kaba bir tabir. Kovacağımın yumuşak tabirini söylemişim varsayın. Öğrenciler gelirse artık bahçeye.
1: Ne yapıyorlar peki?
0: Kimse onların babasının uşağı değil, kusura bakmasınlar. Bak, bir değil, iki değil. En son hikayede. Şimdi çocuklar oturuyor. Camı bir açtım. Tam benim camın önünde oturuyorlar. Benim cam bahçeye sıfır. Yani bahçe yani. Hı hı. Biz kedilere tahsis etmiştik. Açtım. Oturuyor gençler. Şu kadarcık rahatsız olmam. Beni azıcık tanıyan bilir yani. Şu kadarcık rahatsız olmam. Oturuyorlar gençler. Baktım öyle kutu meyve suyu falan içiyorlar. Hani yok alkol malkol falan bir şey yok. Alkol olsa yine müdahale ederim. Burada yapmayın kardeşim derim yani. Çünkü benim evi, benim ofisin içi yani çünkü. Oturdukları yer neredeyse. Bunlar yemişler, içmişler, gitmişler. Pencereyi, camı bir açtım. Yedikleri zurna dürümün kağıdı da orada.
1: Zurna dürüm.
0: Evet. İçtikleri şey de orada. Kutu meyve suyunun kutusu da orada. O da orada, bu da orada. Ben hayatımda kendi çöpümü toplamamışım. Gittim çöpleri topladım, attım. Aradan 2-3 gün geçti. Yine baktım yine oturuyorlar. Aynı çocuklar. Tamam mı? Aynı çocuklar. Camı açtım, dedim ki gençler. Yani burada dedim oturuyorsunuz, hiçbir sıkıntı dedim yok, hiçbir problem yok. Ben dedim mutlu olurum, hatta eşim olmasa ben de dedim keşke sizle otursam. Sesten gürültüden yana da dedim bir problem yok. Hani o da gelmiyor, onda da bir sıkıntı yok. Ama dedim bak, geçen burada oturuyordunuz, çöpleri dedim toplamadan gitmişsiniz. Burayı dedim çöplü dedim bırakmayın, yiyin için oturun. Hani burada istediğinizi dedim yapabilirsiniz, burada hiçbir problem yok. Hani mülk sahibi olarak izin veriyorum, yapabilirsiniz. Ama dedim çöpünüzü bırakmayın. Tabii abi, bundan önceki kim yaptı ki? Ama tanıyorum yani. O yani. O, bundan önce kim yaptı diyenin elindeydi meyve suyu yani ilkinde de. Tamam dedim oğlum, topladık zaten. Bir şey yok. Bir de böyle kızlı erkekli grup. Size dedim kola, ayran, gazoz bir şeyler dedim vereyim. Kimine Sarıyer kola verdim. Kimine işte şey soğuk kahve verdim falan. Oğlum benim verdiğim Sarıyer kolaların çöplerini orada bırakıp gittiler.
1: Al işte.
0: Yani bak işte. Benim verdiğim Sarıyer kolaların, soğuk kahvelerin çöplerini orada bıraktılar, gittiler. Bundan sonra Nain Davut. Kusura bakmasınlar. Oysa ki toplasalar, benim bahçe okula çok yakın, onlar için bulunmaz nimetti yani. Ama bitti artık, yok. Hani yemezdi artık yani mesela, abi bir daha yapmayacağız falan, o da olmaz yani. O da olmaz. Ya da şey yaparım. Bir daha yakalarsam toplatırım onları orada.
1: Toplatırım.
0: O da öyle ya.
1: Nereye arayacaksın?
0: Efendim?
1: Nereye arayıp toplatacaksın?
0: Vallahi kızmayın bana, onlara toplatırım.
1: Ha, ben çocukları toplatacaksın.
0: Ya çocukları niye toplatayım oğlum? Onlara toplatırım yani.
1: Belediye arayıp toplayın bunları der gibi.
0: Merhabalar, başıboş çocuk geziyor buralarda. Toplayın bunları. 1, 2, 3, 4 tane. Bir tanesi büyük ama çocuk değil. Evet, bir tanesi büyük. Bir reklamımız, ürün yerleştirmemiz falan var mı bu gece?
1: Yok.
0: Yok değil mi?
1: Yok.
0: Varsa da yapmışımdır ben, biliyorsun hafifim.
1: Biliyorum
0: yani.
1: Biliyorum.
0: Biliyorum. Dört yıldır bizimle yaşıyor. Onunla birlikte dört kişilik aileyiz. Keyfine göre jiletliyor bizi. Evin her yerinin keyfini sürüyor. Canı sağ olsun kızımın. Hediye tamam. Bir gün hatırlıyorsunuz değil mi? Bir gün bir ufaktan bir kardeşle konuşuyoruz. Çocuğun adı Ali galiba. Vallahi çocuğun adı Ali galiba. Ne haber Ali de, iyi işte, nasıl dersler filan. İyi, sen nasılsın abi falan. İyi, kardeşin var mı dedim. Var ama insan değil dedi.
1: Nasıl yani?
0: Ne dedim? Madagaskar hamam böceğiymiş. Annesi yanında. Dedim ki hanımefendi farkında mısınız? Çocuk böceği kardeşi dedim zannediyor. Hani kedi köpek eyvallah da. Hani böceğe de demeyelim ya isterseniz. Güzel ürün yerleştirme oldu demiş. Vallahi demin ürün yerleşmedi. Zaten Sarıyer Kola'yla Serdar yayında devam ediyor sevgili dinleyenler. Yani yerleştirmenin lüzumu yok. Orada yerleşik duruyor zaten o. Orada duruyor.

0: Hiç binada böyle şey onunla bununla savaş halinde oldun mu?
1: Nasıl yani?
0: Hiç savaştın mı hiç binadaki birileriyle? Binadaki birileriyle böyle savaştın mı hiç? Bedel ödedim, bedel yaptım mı yani?
1: Ne için bu anlayamadım
0: tabii. Ben yaptım mesela, onu da yaptım.
1: Bedel
0: ben.
1: Ödedim.
0: Ben onu da yaptım.
1: Ne için?
0: Bahçeye çöp atıyorlardı.
1: Ha öyle.
0: Ha, bahçeye çöp atıyorlardı. Bir uyardık olmadı. İki uyardık olmadı. Üçüncüde ne yaptık?
1: Ne yaptın?
0: Topladım çöpleri götürdüm binanın içinde dışında değil. Çıkışına koydum çöpleri. Üstüne de not yazdım. Herkes kendi çöpünü tanır. Herkes kendi çöpünü dışarı atsın diye.
1: Şeyler vardı ya. Böyle binaların yanında boş arsalı olur ya. Herkes oraya çöp atar. Oraya şey yazar aslında. Buraya çöp atar eşektir falan.
0: Yok. Öyle yapmadım da bahçeye atıyorlardı. Öyle yaptık. Şu an iyiyiz ama binayla aramız iyi şu anda yani.
1: Binayla.
0: İyi binayla aramız iyi. İyi.

0: Sana bambaşka bir şey anlatayım.
1: Evet.
0: İstanbul Kumburgaz'da bir arkadaşımın evi var. Tamam mı? Birisi inadına getirip evin böyle kapısının oraya şey yapıyor. Motosiklet bağlıyor. Bizim çocuk da öyle şeylerde değil yani. Öyle davalarda değil. Diyor ki oğlum çıkamıyoruz kapıdan yani diyor. Lastiğin yarısı orayı kapatıyor, burayı kapatıyor. Sahibine demiş ki kardeş hani motoru buraya park ediyorsun. Bak biz girip çıkamıyoruz evimize. Park ettiği yer de bunun bahçesi bu arada. Tamam yol gibi de bunun bahçesi ama. Kardeş işte çıkamıyoruz falan. Bir de diyor motoru diyor bırakıyor 3 gün falan kalıyor orada diyor. Yani belli diyor bir yerden komşu. Demiş gitmiş. 1 olmuş, 2 olmuş, 3 olmuş. Bu bir gün bir çıkıyor yine motor burada. Ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Hemen çitçileri çağırmış. Bahçeyi motor içeride kalacak şekilde çitle çevirmişler. Ne yaptın diyor. Çitledim diyor aşağı diyor köye indim. Sonra diyor baktım diyor beni arıyorlar. Gittim diyor. Açtım diyor. Bir daha diyor oraya diyor tel boyuna falan da diyor motor diyor kimse diyor koyamıyor. Bazen anlaşılan dilden konuşmak evet. lazım. Evet.

0: Abi bizim de üst komşu bizim balkona bir şeyler silkeliyor. 3 yıldır savaş veriyorum. Site yönetimi bile müdahale edemiyor. Ben ne yapabilirim? Bana yardımcı olur musun? Olamam abi ben.
1: Yani site ben... yönetimi biz yani.
0: Evet ben olamam yani. Eski evin önündeki merdiveni duba koyuyorlardı. Ben de dubayı çöpe attım.
1: O dubacılar hiç bitmiyor ama ya.
0: Evet
1: hiç
0: ya. Nereye gidersen. Birader araba çekme oraya. Ben mal gelecek diyenlere hemen ben filmde de kullandım bu espriyi. O espriyi yapıyorum onlar anlayana kadar arabayı bırakıp kaçıyorum ben. Mesela tam çekiyorum. Abi mal gelecek diyor. Geldi oğlum mal diyorum. Tamam mı? Abi kilitliyorum kaçıyorum hemen. Tamam. Hiç kavga etme. Bu kavga değil ki efendim. Benim bir uyarıdan, iki uyarıdan, üç uyarıdan, dört uyarıdan sonra bahçedeki çöpleri elimle toplayıp götürüp kapının önüne koymam kavga değil arkadaşlar. Ha bunu kavga olarak görüyorsam da bundan önceki dört insani uyarımı neden görmüyorsun diye sorarlar adama. Yani.
1: Evet.
0: Dört kere söylemişim yani. Bana Twitter kitlesi yapmayın bana. Bana Twitter kitlesi yapmayın bana şimdi ya. Senin bahçene her gün birileri çocuk bezinden izmarite, ondan sonra yediği yemeğin artığından hani kullandığı şeyin çöpüne kadar atacak. Hani ben yine dört kere uyarmışım. Ben seni tanıyorum sevgili dinleyen yani. Bu sevgili bir kişi özelinde demiyorum. Hepiniz için söylüyorum bunu. Ben sizi tanıyorum sevgili dinleyenler. Ben dört uyardıysam siz belki biri bile uyarmazdınız yani. Onun için bırakalım bu işleri. Twitter'da değiliz bırakalım yani. Ben kötü bir şey de yapmadım ayrıyeten. Çöpü topladım götürdüm kapının önüne koydum. Herkes kendi çöpünü tanıyor çıkarken atınız lütfen diye.
1: Çöpün bu, gidin.
0: Bu kadar ya. Bak çok sevdiğim bir şey yazmışlar. Bana akıl verme para ver para. Bizim iş yerinin üstü apartman. Her gün bir iddia kuponu düşüyordu. Yukarıdan üşenmedim hepsini topladım. Sezon sonunda zımbalayıp asansörlere asmıştım demiş efendim. Evin birinci kat. Balkon altında servis aracı çekiyorlardı. Hırsızlıktan korkuyordum. Ben de belediyeye başvuru yaptım. Beton duba koydurdum demiş efendim.
1: Beton duba. Bence dubayı böyle ruhsatla falan satmalılar zaten.
0: Duba değil mi?
1: Duba ya herkes alıyor önüne koyuyor.
0: Taşıma ruhsatlı duba, bulundurma ruhsatlı duba.

0: Abi halı silkeleme bende de var ya demiş efendim. Halı silkeleme. Kaçıncı katta oturuyorsun Hüseyin?
1: Beş.
0: Beşinci. Üstünde biri var mı?
1: Yok.
0: En üst kattasın.
1: En üst kat.
0: Halı silkeliyor musun?
1: Yok, hiç öyle bir huyum.
0: Gerçi bekar adam, evde halı var mı?
1: Kilim var.
0: O da zaten ilk gün serildiği gibi duruyor değil mi?
1: Büyük ihtimal. Bir kere makineye atmıştığımız var ama.
0: Allah Allah. Bana boşuna bu konuyu böyle bir son blok birkaç tane daha okuyayım. Yarın bana hatırlat, trafikte programında verelim.
1: Tamam.
0: Kimden ne şekilde intikam aldınız? Kimle neyin savaşını verdiniz?
1: İntikam şekilleri.
0: Evet, kimle neyin savaşını verdiniz? Evet. Tamam mı? Kime nasıl ders verdiniz? Kime nasıl haddini bildirdiniz filan, böyle türetilebilir bu yani. Üst komşumun aşağı sürekli olarak bir şeyler atması, silkelemesi. Kanunen suç. Kişilerin huzur ve bozduğu suçu, gitsin komşu şikayet etsin demiş efendim. Ya tamam da ablam, yani konu o değil. Yoksa eder yani, sıkıntı yok. Abi insanlar insanlıktan anlamadığı için kurban olayım ya. Savcımın, polisimin, jandarmamın, hakimimin uğraştığı şeye bak. Hani üst komşuyu gidip savcılığa şikayet edebiliyorsun. Görüyor musun? Oysa ki insan insan olsa uyarıya bile gerek yok. Lan altta insan oturuyor, ben bunu silkelemeyeyim demese mesela... savcım böyle bir şeyle uğraşmayacak.

0: Çık.
1: Yok yok, tuzu biber onlar. Tuzu biber. Ha. Anlamayan komşuya telefon şakası yapılsın. He bu. Bu işte. Bizim apartmanda yıllardır bitmeyen tadilat var. Gece 11'de matkap çalıştırdılar. Kardeşim duvarı yumrukladı. En son ses seda yok. Bir gece çalıştırılan makineler var. Uyarsak bile bir zaman sonra yine devam ediyorlar. Ben bizim Ercan'ın üstüne tanımam. Doğup büyüdüğüm binada yan komşum. Ercan. Hani yan komşum. Bizden yaşlı ufak. Abisi benim akranım. Ramazan benim çocukluk arkadaşım. Ercan da elimizde büyüdü. Arkadaş ben o evde 30 sene yaşadım. 30 sene. Lan neyi çaktın? O kadar duvar mı var? 30 sene her gün böyle çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat. 30 sene çivi çaktı bir yere. 30 sene. Görüyorum Ercan ne yapıyorsun diyorum. Abi evde bazı şeyleri yeniledim. Oğlum ne yeniledin? Çaka çaka neyi yeniliyor olabilirsin sen? Nereye ne? Aslı ne yaptı falan hiç bilmiyorum yani. Dur bakalım. Kargocu beni aramadan evde yok diye mesaj atmıştı. Ben de Twitter'dan genel merkeze yazdım. Mecburen getirdi demiş efendim.
2: Bana da, etkili oluyor onlar.
1: Bana da buzdolabı gelmiş. Buzdolabı. Adam beni arıyor. Diyor ki abi bunu buraya bırakıp gideyim mi diyor bana. Buzdolabını. Vallahi billahi. Sevgilime yapmadığım yalakalık kalmadı ama yaralamadım. Mutlaka bir şey buluyor olumsuz demişsiniz. Evet şimdi ben seni arıyorum şimdi. Ben seni sevgilim ama arıyorum seni. İhsan.
3: Efendim.
1: Bu telefon niye geç açılıyor İhsan? 3 keredir çaldırıyorum ben.
3: Ya direksiyondaydım.
1: Ne demek direksiyondaydım? Ben aradığım zaman diyeceksin ki sevgilim arıyor. Belki önemli bir şey söyleyecektim sana. Ki söyleyecektim, söylemiyorum İhsan.
3: Ya kaza mı yapayım ama yani şimdi.
1: İhsan'cığım direksiyon... kenara çekip açabilirsin telefonu. 3 keredir çaldırıyorum. Bir arabanın kenara çekilme süresi ne kadar ki Türkiye'de?
3: 15 saniye, 20 saniyeyi bulabilir. 3 sefere sığmaz ki ama.
1: He ben ya. Yalan aşkım söylüyorum ya. Yani öyle mi?
3: Aşkım öyle yapma ya.
1: Ben yalan söylüyorum yani öyle mi diyorum?
3: Ya evet ya gerçekten ben köpeğinim senin. Ama kızıyorum bak. Gerçi köpeğinim. Çağır beni. Hav hav hav tamam. İşine hoşuna gidecek mi bu yani?
1: Hiç İhsan şey bitti bitti. Skeç bitti. Adam yaşıyor ya. Bitti İhsan.
4: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Site yöneticisi toplantı sonrası alınan kararları yazılı olarak bize bildirdiği akşam arkadaşlarıyla gece geç saatlere kadar parti yaptı. Tam istediğim yönetici işte. Alınan kararlarda akşam 22'den sonra ses yapılmaması yazıyordu ve kendisi imza atmıştı. Döver misin sabaha mı bırakırsın? Siz ikisini de yapmayın siz ya. Ve işte Lig Radyo'dan Kerem el sallıyor. Merhaba Kerem. Görüşürüz Kerem. Biz bu şimdiki ofise taşınırken stadyum kolonları var böyle.
1: Stadyum kolonları mı?
0: Döneminde almışız işte organizasyon falan yaparken. Belki Madonna'yı falan getiririz diye.
1: Eve. Evde konser verecek.
0: Hayır canım, ofiste işte.
1: Ha, ofise yani.
0: Stadyum kolonları. Taşınırken konu komşu kolonları görüp kulaktan kulağa böyle... Acaba lan açarlar mı lan bunları falan diye böyle... Öyle konuştular ya, ama açmadık hiç. Bağlamadık bile yani.
1: Tehdit ettin mi hiç?
0: Hı?
1: Tehdit ettin mi?
0: Yok, tehdit etmedim. Sadece şöyle oldu. Yan taraftan bir kardeş... Bir daha da görmedim zaten onu. Bir daha da görmedim. Yan taraftan bir kardeş... Şimdi biri buzdolabını sırtlanmış, biri bir şey... Öbürküsü kanter içinde. Ben orada sinekliklerle uğraşıyorum filan. Geldi dedi ki... Yeni mi taşınıyorsunuz dedi. Evet dedim. Otoparkı kullanamıyorsunuz yalnız dedi. Şöyle baktım. Şimdi hayırlı olsun falan. Şöyle baktım. Siz nerede oturuyorsunuz dedim. Şurada dedi. Git dedim, orada otur bakayım o zaman. Böyle bir bak. Hadi babacığım git orada otur dedim. Bir daha görüşmedik. Yani bir hayırlı olsun dedi mi?
1: Yani.
0: Hani bir hayırlı olsun dedi.
1: Yemek, çorba, su, bir şeyler getir ya.
0: Ben zaten otopark kullanıp ne? Benim arabam sığmıyor zaten oraya. Yani ben. Yani ben... Ama o sana bir şey diyeyim mi? O mahallenin delisi de olabilir o. Bir daha hiç görmedim ben onu sonra.
1: Acaba her gün farklı mahallede mi delilik yapıyor?
0: Bilmiyorum, hiç görmedim yani. Hiç.

0: böyle hep şey diyorlar.
1: Ne diyorlar?
0: Öğrenci misin? Evli misin? Ev verirken.
1: Öyle mesela şey, öğrenci işte bekara vermiyoruz. 2 yıllık peşim vereyim. Eşyalarınız nerede? Ben de yardım edeyim hemen. Hemen eşyalar nerede? Hemen yardım edeyim. Ben. 2 yıllık peşim versen var ya, zam artışı bile almazsın biliyor musun? Tabii canım. Mesela 50 bin lira kirayla girdin. Adam da dedi ki 50 bin lira kira, evet tamam. Buyurun ben size 2 yıllık peşim veriyorum dedim, verdin. 2 yıl zam falan yok. Hiçbir ev sahibi ama aradaki zamlar ne olacak filan demez. 50 bin liradan 2 yıllık peşin kaç para yapar Hüseyin?
0: 2 yıllık peşin mi?
1: Hı-hı. Kaç para yapar?
0: İşte yapıyor 300 falan ya.
1: Nasıl 300 yapıyor?
0: 300-400 yapar işte yani.
1: Oğlum sen deli misin zaten? 6 ay 300 bin lira yapmıyor mu? 2 yıllık peşin nasıl 300-400 bin lira?
0: 2 yıllık bu arada zor. Artık vermezler 2 yıllık.
1: Güzel kardeşim, hesaplayamıyorum de bana. Yani
0: 2 milyon.
1: 2 milyon mu yapıyor?
0: 2 milyon yapar.
1: Bak benim, bana şimdi şey yapma, abaküsümü çıkarttırma.
0: Ya işte şimdi 5 milyon 100 falan.
1: Güzel kardeşim.
0: 500, 600 bin
1: güzel
0: lira falan.
1: Güzel kardeşim, 50 bin liradan 2 yıllık 1.2. peşin kira kaç para yapar?
0: 1.2 milyon.
1: Konuşurken hesaplayamadın değil mi?
0: Yok.
1: Hı?
0: Yok.
1: Güzelim bak. 50 bin liradan 2 tamam. yıllık peşin kira kaç para
0: tamam, yıllık yapar? 600 bin lira.
1: 50 bin liradan yıllık 600 bin lira.
0: Evet. Evet.
1: Bak matematiği zorlaştırıyorsun işte.
0: Tamam.
1: Bir saattir yapman gereken şey neydi biliyor musun? Bir saattir neydi biliyor musun?
0: Ha? Neydi?
1: 50 bin liradan bir yıllık kiranın kaç para yaptığıydı.
0: Evet.
1: Sonradan geldi bu aklına.
0: Biraz öyle oldu evet.
1: Sonradan geldi. 1 milyon 100 bin lira mı yapar?
0: 200.
1: Bir yıllık 1 milyon 100 mü yapar?
0: Bir yıllık 600 bin lira yapar.
1: 2 yıllık ne kadar yapar?
0: 1.2 milyon.
1: 1.2 milyon.
0: Evet.
1: Emin misin?
0: Eminim.
1: Sen yine de olma. 1.2 milyon.
0: Ben emin de ev sahibi arttırırsa benlik bir şey yok.
1: Sen şimdi ev sahibisin.
0: Evet.
1: Ben geldim. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Merhabalar abi. Nasılsınız?
0: İyiyim. Bekar mısınız?
1: Şimdi o değil. O değil. O konu o değil. 50 bin lira hiç pazarlık yapmadan ben 50 bin liraya tutuyorum mesela. Tamam,
0: veriyorum.
1: Tamam mı? Dedim ki merhaba, evinizi çok beğendik. Nedir kirası?
0: Aylık 50 bin lira.
1: Aylık 50 bin lira.
0: Evet.
1: Bir de depozito istemişsiniz galiba.
0: Bir kira.
1: Şöyle yapalım. Bu 50 bin lira buyurun depozito. Banka hesabınızdan gönderiyorum size.
0: Geldi.
1: Geldim 50 bin lira depozito.
0: Geldi.
1: 50 bin lira kiradan da 2 yıllık da peşin gönderiyorum. Bakın geldi mi?
0: Geldi. Hesapladınız mı?
1: Geldi mi?
0: Geldi.
1: Hayırlı olsun diyelim mi?
0: Diyelim.
1: Tamam. Bu kadar.
0: Kolay mı ya?
1: Bu kadar. Bu kadar kolay da 1.2 milyonu bulmak bu kadar kolay mı? Diyor. Vermek çok kolay. Ama hani bulmak... O da kolay.
0: Kolay.
1: O da kolay. Alo iyi akşamlar, evde altın var mı? Var. İşte biz onları temizleyeceğiz. İnanmayın böyle şeylere inanmayın. İnanmayın. Yanındaki çocuğu hesap kitap işlerine sokma yazmış birisi.
0: Haklı. Hesap kitap bilseydik zaten şu an 1.2 verip 2 yıllık kirayı vermiş olurdum diye
1: düşünüyorum. Yürü be. Yürü be. Görüyor musun bak, cin gibi çocuk. Bitiriyoruz artık.
0: Bitirelim bugün de.
1: Benim ikaz lambasının şarjı olmuş mudur acaba? Hep unutuyorum onu, son 5 dakika kala koyuyorum ya. Motorun arkasına koyduğum ikaz lambası var ya.
0: Evet, o zaten herhalde eve giderken yanıyor, bitiyor herhalde hemen.
1: Oğlum o normalde 11 saat yanıyor.
0: İşte sen 5 dakika kala şarj ettiğin için
1: evet.
0: Köprüye giderken sönüyor olabilir.
1: Genelde eve gittiğimde ne zaman sönüyor bilmiyorum. Dur bakayım yanıyor mu diyorum, bakıyorum sönmüş. Ama normalde 11 saat yanıyor, denedim. 11 saat.
0: 11 saat.
1: İlk geldiğinde şarj ettim. 11 saat kesintisiz böyle ikaz lambası böyle işte böyle çakıyor yani böyle ışık.
0: Flip flop.
1: Ha işte o ne deniyorsa ona.
0: Flip flop oluyor böyle işte.
1: Ya ne deniyor bilmiyorum işte ben. Sizdeki tabirler yok mu?
0: Bizde de elektronik tabiri ya bu.
1: Ne demek o?
0: Flip flop böyle yanıp yanıyor. Mesela polis lambası gibi şunu. Tık tık tık tık tık tık.
1: Ben bunu çok merak etmiştim. Sordum. Tam böyle elle tutulur bir cevap alamadım biliyor musun?
0: Nasıl? Neyi sordum?
1: İtfaiyenin ışığı kırmızı.
0: Evet.
1: Ambulansın ışığı mavi.
0: Evet.
1: Polisinki mavi kırmızı.
0: Karışım işte.
1: Tamam, mavi kırmızı.
0: Her türlü acil.
1: Ama şimdi şöyle bir olay var. Aslında ambulansınki de mavi beyaz mesela. İtfaiyeninki de kırmızı beyaz aslında.
0: Evet.
1: Tamam mı? Polisinki de bir dönem eski filmlerde bakıyorum. Eski Türk filmlerinde bakıyorum. Sadece mavi. Hani tepede böyle dönem var
0: evet.
1: ya. Sadece
0: evet.
1: mavi, kırmızı yok mesela poliste evet. de. Sadece mavi. Acaba vallahi merakımdan soruyorum. Bunu bir... Hiç hep aklımdan çıkıyor. Yani meslekte eski böyle görevini çok böyle tamamlamış bir emniyet müdürümüzle denk geldiğim zaman bunu soracağım. Şimdi eski filmlerde ve eski polis arabalarında o tepede böyle dönen böyle ampul gibi dönen bir sadece mavi bir şey var böyle
0: tek
1: polis.
0: Tek lamba var evet.
1: Tek böyle lamba. Mesela bir genelge, bir karar mı alındı da kırmızı maviye döndü mesela?
0: Hmm.
1: ya da

0: öyle birisi kırmızı mavi yaptı ve hoşa gidildi de ondan sonra mı? Ya da bu bir karar mı yani? Evrak üstünde bir karar mı mesela bu?
1: Bir anlamı vardır.
0: Hı?
1: Vardır ama tam net bir cevabı bilmiyorum tabii.
0: Can için hareket ediyorsa kırmızı, mal için hareket ediyorsa mavi. Tamam da bir dönem maviymiş.
1: Şimdi şey oluyor.
0: Yapay zekaya sordum, cevabı yok. Çok elle tutulur bir cevap söylemedi bana. Bir de Fransa'da falan polis ışıkları farklıymış. Beyaz kırmızıymış orada.
1: Öyle mi?
0: Evet, bazı yerlerde öyle. Bazı yerlerde beyaz kırmızıymış.
1: Ya ulusal bir uluslararası bir anlamı vardır.
0: Varsa şayet bazı ülkelerde neden polis lambalı, polis çakarları kırmızı mavi değil. Ben bazı polislerde görüyorum mesela, bazı polis araçlarında görüyorum, kırmızı beyaz mesela. Bir yerde beyaz çakıyor, bir yerde kırmızı. Hani mavi evet. Kırmızı çakıyor ya bazı evet. Polis araçlarında, beyaz kırmızı mesela. Şimdi bunu bir kenara geçtim. Neden mavi kırmızı olduğunu bir kenara geçtim. Sadece maviyken kırmızı maviye geçme kararı mı alınmış acaba? Neden yani, böyle sadece merakımdan soruyorum. Merak ettim. Ben böyle enteresan bir ya, böyle cinsi şeyleri merak ediyorum ben. Evet. Bir arada şeyi çok merak ediyordum. Emniyet teşkilatımızın yaptığı operasyonların adını kim koyuyor? Bunu çok merak ediyordum.
1: Evet, çok değişik bir isimler ama evet. Böyle etkileyici.
0: Bunu sordum. Aldığım cevap çok tatmin edici bir cevaptı.
1: Neydi?
0: Çok merak etmedim. Yok öyle değil. Ne dediler biliyor musun?
1: Ne dediler?
0: Operasyon yapılacağı zaman bunlar zaten hani operasyonun yapacağı birimin haberi oluyor. Hani mesela jandarma ise jandarma, emniyet ise emniyet. Hı hı. Masada konuşulduğu gün ne deniyorsa o öyle kalıyor.
1: Ha.
0: O öyle kalıyor. Mesela şimdi olmayan bir operasyon adı söyleyeyim de yanlış yönlendirme olmasın. Mesela saat şu anda 1.05 değil mi?
1: Evet.
0: Diyelim ki saat 1.05. Hani ilk toplanıldı, böyle belirli bir şey yok. Bütün birimler orada. Mesela diyelim ki biz emniyet teşkilatında operasyonu yapacağız birimleriz. Öyle oluyormuş. Değerli emniyet müdürlerimiz böyle söylemişti bana. Hani 1.05 işte 1.05 operasyonu işi. Öyle denildi, ağızdan çıktı ya. O artık 1.05 operasyonu.
1: Öyle başlıyor. Aha. Öyle.
0: Tabii yani araştırmada mesela araştırma o masaya yatırılmadan önce bilgiler. Yetkililere briefing verilmeden önce bir isim konulduysa. Hani orada ne söylenildiyse öyle oluyor kardeşim. Öyleymiş. Bendeki merak seviyesine bak. Ettiğim meraka bak yani.
1: Ama bunlar değişik meraklar. Güzel bence.
0: Bunlar benim ruh hastası olduğumun ispatı bunlar. Yani bunlar. Ama çok merak içindeyim gerçekten. Polis ışığının maviden mavi kırmızıya geçmesi yazılı bir karar mı? Yoksa öyle mi söylenilmiş? Öyle bir şey mi yapılmış? Bunu çok merak ediyorum. İlk görüştüğüm, karşılaştığım emniyet müdürümüze soracağım bunu. Hani evet. Bilmiyorsa da zannediyorum onun öğrenmesi daha kolay olur. Bence. Mevzu bitti. Ne oldu? Ne bakıyorsun oğlum arkana, beni korkutuyorsun? Tövbe estağfurullah ya. Hanımlar beyler, mevzu biter. Biz gider. Önce saat 16'da Serdar Trafik'te de, sonra gece 22'de Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize iyi bakın değerli dinleyenlerim. Ya bu arada gitmeden önce şunu söyleyeyim. Bugün de geçeceğim. Yok, bugün geçmeyeceğim. Bugün dün gece saat 2 gibi köprüden geçtim. Evet. Çekimlerden dolayı köprünün Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasından Avrupa yakası. Evet. Moruk çok kötü oldum. Çekimden dolayı hani prodüksiyon olarak tankları, askeri araçları falan getirmişler. Ben de tam o arada geçtim oradan böyle. Allah'ım bir daha yaşatmasın inşallah. Vatanımızda, milletimizde, birliğimizde, dirliğimizde kimin gözü varsa bizden uzakta ıslah etsin, kahretsin inşallah.
1: Evet. Bugün hani, de devam ediyor galiba. Bugün de görürsün büyük
0: ihtimalle. 3 gün boyunca galiba.
1: 3 gün. 3, 4, evet. 5 Ağustos diye biliyorum.
0: Evet. Gece 1'den sabah 5'e kadar.
1: 5'e kadar.
0: Ben dün Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçtim. O tankları dizi çekimi için bile orada görmüş olmak çok böyle beni huzursuz etti yani. Çok.
1: Evet.
0: O gün, o günkü o gerilimi, o günkü o üzüntüyü, o günkü o insan korkusunu falan yaşattı bana. Herkese selam ederim. Allah'ım bir daha yaşatmasın inşallah ya Rabbim. Üzerinden tüm şehitlerime, tüm gazilerime minnettarım. Selam ederim. Tüm şehitlerime rahmet dilerim. Tüm gazilerime selam ederim. Şehit ailelerime, gazi ailelerime ellerinizden öperim. Çok selam ederim. Çok şey borçluyuz size. Bu topraklara vatan dememizi sağlayan insanlarsınız. Sağ olun, var olun. Çok çok çok teşekkür ederiz sevgili dinleyenler. Evet, bitiriyoruz. Var mı bir şey?
1: Bitiriyoruz.
0: Bitiriyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Tamam. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Ben Deniz Serdar Gökalp. Twitter, Instagram, YouTube.

Orası burası şurası aklınıza neresi gelirse bana Serdar Gökalp olarak ulaşabilirsiniz. Bu kardeşim alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Kimine göre alt tire. Artık hangisini derseniz. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Önce 16'da sonra 22'de. Radyonuzda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Biz gerisini hallederiz. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim. Öyle kolay değildir benim.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında.